0: yıl po.
1: İyi bilin ki onlar Rablerine kavuşmaktan bir şüphe içindedirler. Yine iyi bilin ki Allah her şeyi ilmiyle kuşatmıştır. Şura Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 53 ayettir. Adını 38. ayette geçen Şura kelimesinden almıştır. Bu surede Müslümanların işlerini kendi aralarında bir istişare ile yaptıkları bildirilmektedir. Sure içerisinde ayrıca kainatta bulunan tevhid delillerine dikkat çekilmekte, kıyamet gününün özelliklerine yer verilmektedir.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: عین سین قاف.
1: Ey Muhammed, çok güçlü hüküm ve hikmet sahibi olan Allah sana da senden öncekilere de böylece vahyeder.
2: Lehu ma fis semawati ve ma fil ardı ve huvel aliyyul azim.
1: Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. O çok yücedir, çok büyüktür.

0: في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم.
1: Neredeyse gökler onun azametinden ta üstlerinden çatlayacak. Melekler Rablerini hamd ile tesbih ederler ve yeryüzünde bulunan kimseler için mağfiret dilerler. İyi bilin ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

Allah'tan başka dostlar edinenlere gelince, Allah onların üzerinde devamlı bir gözetleyicidir. Ama sen onların üzerinde bir vekil değilsin.

Böylece biz sana Arapça bir Kur'an indirdik ki şehirlerin anası olan Mekke halkını ve etrafındakileri uyarasın ve hakkında hiç şüphe olmayan kıyamet gününün dehşetinden onları korkutasın. Bir grup cennettedir, bir grup da cehennemdedir.

0: يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ.
1: Eğer Allah dileseydi bütün insanları bir tek ümmet yapardı. Fakat o dilediğini rahmetine koyuyor. Zalimler için ne bir dost vardır ne de bir yardımcı.

0: هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير.
1: Yoksa onlar Allah'tan başka dostlar mı edindiler? Oysa asıl dost Allah'tır. Ölüleri diriltecek olan da O'dur. O'nun her şeye gücü yeter.

0: Hakkında ihtilafa düştüğünüz herhangi bir şeyin hükmü Allah'a aittir. İşte benim Rabbim olan Allah budur. Ben yalnız ona güvendim ve yalnız ona yöneliyorum.
1: Fâtirus semâvâti vel ardı.

0: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
1: O göklerin ve yerin yaratıcısıdır. O sizin için kendi nefsinizden eşler ve hayvanlardan da çiftler yaratmıştır. O sizi bu düzen içerisinde üretip çoğaltıyor. Onun benzeri olan hiçbir şey yoktur. O her şeyi işitir ve görür.
0: لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
1: Göklerin ve yerin anahtarları ona aittir. O dilediğine rızkı genişletir ve daraltır. Şüphesiz ki o her şeyi hakkıyla bilir.
0: شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا

Allah dinden Nuh'a tavsiye buyurduğu şeyi sizin için de bir hukuk düzeni yaptı. Ey Muhammed, sana vahyettik. İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya da tavsiye buyurduk ki dini doğru tutun ve onda ayrılığa düşmeyin. Fakat senin kendilerini davet ettiğin bu düzen müşriklere ağır geldi. Allah dilediğini kendine seçer ve kendisine yöneleni de doğru yola iletir.

Onlar kendilerine bilgi geldikten sonra ancak aralarındaki çekememezlik yüzünden ayrılığa düştüler. Eğer Rabbin tarafından azabın ertelendiğine dair bir söz geçmemiş olsaydı aralarında mutlaka hüküm verilirdi. Kendilerinden sonra kitaba varis kılınan kitap ehli de Kur'an hakkında bir şüphe ve tereddüt içindedirler.

Ey Muhammed! İşte bunun için insanları tevhide davet et ve sana emredildiği gibi dosdoğru ol. Onların heveslerine uyma ve de ki, ben Allah'ın kitaptan indirdiğine inandım ve bana aranızda adaleti gerçekleştirmem emredildi. Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız da size aittir. Sizinle bizim aramızda hiçbir tartışmaya yer yoktur. Allah hepimizi bir araya toplayacaktır. Dönüş yalnız O'nadır.

Allah'ın davetine uyulduktan sonra hala onun dini hakkında mücadele edenlerin getirdikleri deliller Rableri yanında batıldır. Onların üzerinde bir gazap ve kendileri için şiddetli bir azap vardır.

Bu kitabı ve ölçüyü hakla indiren Allah'tır. Ne bilirsin, belki de kıyamet saati yakındır.

Ona inanmayanlar kıyametin çabuk gelmesini istiyorlar. İnananlarsa ondan korkarlar ve onun hak olduğunu bilirler. İyi bilin ki kıyamet saati hakkında tartışanlar derin bir sapıklık içindedirler.

0: gibi.
1: Her kim ahiret kazancını isterse biz onun kazancını arttırırız. Her kim de dünya kazancını isterse ona da ondan veririz. Ama onun ahirette hiçbir nasibi yoktur.
0: Em lehum şurakâ'u şer'û lehum mined-dîni mâ lem ye'zen bihillâh. Velâulâ kelimetul fasli lekudiye beynehum. وَإِنَّ الظَّالِم۪ينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَل۪يمٌ.
1: Yoksa onların Allah'ın dinde izin vermediği şey kendilerine meşru kılacak ortakları mı vardır? Eğer azabın ertelenmesine dair kesin yargı sözü olmasaydı, aralarında hemen hüküm verilir, işleri bitirilirdi. Gerçekten zalimler için acı bir azap vardır.

0: ربهم ذلك هو الفضل الكبير.
1: Sen kıyamet günü kazandıkları şeyin cezası başlarına gelirken zalimlerin korkudan titrediklerini görürsün. İman edip salih amel işleyenlerse cennet bahçelerindedirler. Rablerinin yanında onlar için istedikleri her şey vardır. İşte büyük lütuf budur.

0: أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور.
1: İşte Allah iman edip salih amel işleyen kullarını bununla müjdeler. Ey Muhammed, de ki, ben bu tebliğime karşı sizden akrabalıkta sevgiden başka hiçbir ücret istemiyorum. Her kim bir iyilik yaparsa biz onun iyiliğini arttırırız. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, şükrün karşılığını verir.
0: اَمْ يَقُولُونَ اَفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا فَاِنْ يَشَئِ اللّٰهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكُ

0: Uğur.
1: Yoksa onlar senin hakkında Allah'a karşı yalan uydurdu mu diyorlar. Eğer Allah dilerse senin kalbini mühürler, batılı yok eder ve sözleriyle hakkı gerçekleştirir. Şüphesiz ki o kalplerde bulunan şeyleri hakkıyla bilir.

0: Kullarının tevbesini kabul eden, kötülükleri affeden ve sizin yaptıklarınızı bilen O'dur.
1: وَيَسْتَجِيبُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَد۪يدٌ
0: Allah iman edip salih amel işleyenlerin tevbesini kabul eder. Onlara lütfundan daha fazlasını verir. Kafirler içinse şiddetli bir azap vardır.

0: Eğer Allah rızkı kullarına bol bol verseydi, mutlaka yeryüzünde azgınlık ederlerdi. Fakat o dilediğini belli bir ölçüye göre indiriyor. Şüphesiz ki o kullarından haberdardır. Onları hakkıyla görür.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدِ
0: İnsanlar ümitlerini kestikten sonra yağmuru indiren ve rahmetini her tarafa yayan O'dur. Övülmeye layık olan gerçek dost O'dur.

Gökleri, yeri ve her ikisinde yaydığı canlıları yaratması da Allah'ın kudretinin delillerindendir. Onun dilediği zaman onları bir araya toplamaya da gücü yeter.

Başınıza gelen herhangi bir musibet kendi ellerinizle kazandıklarınız yüzündendir. Bununla beraber Allah yine de çoğunu affeder.

0: Siz yeryüzünde onu aciz bırakamazsınız. Sizin Allah'tan başka bir dostunuz ve yardımcınız da yoktur.
1: وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ
0: Denizlerde yüce dağlar gibi gemilerin yürümesi de onun kudretinin delillerindendir.
1: اِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ
0: Eğer o dilerse rüzgarı durdurur da yelkenle giden gemiler denizin üzerinde dura kalırlar. Şüphesiz ki bunda sabırlı olan ve çok şükreden kimseler için nice ibretler vardır.
1: اَوْ يُوبِقَهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ
0: Yahut da Allah kazandıkları günahlar yüzünden onları helak eder ve birçoğunu da bağışlar.

Size verilen herhangi bir şey sadece dünya hayatının geçici bir menfaatidir. Allah katında bulunanlarsa iman edip sadece Rablerine güvenen kimseler için daha hayırlı ve daha kalıcıdır.

O iman edenler büyük günahlardan ve hayasızlıktan kaçınırlar. Onlar öfkelendikleri zamanda kusurları bağışlarlar.

Onlar Rablerinin davetini kabul ederler ve namazı dosdoğru kılarlar. Onların işleri de kendi aralarında bir istişare iledir. Kendilerine verdiğimiz rızıktan onlar Allah yolunda harcarlar.

Bir kötülüğün cezası yine onun gibi bir kötülüktür. Ama kim affeder, bağışlarsa onun mükafatı Allah'a aittir. Şüphesiz ki Allah zalimleri sevmez.

0: Zulme uğradıktan sonra hakkını alan kimseye gelince, işte onların aleyhinde ceza vermek için herhangi bir yol yoktur.
1: İnnemes sebilu alellezine yazlimunen nase ve yebğune fil ardı bi gayril hakkı. Ulaike lehum azabun alim.
0: Yol ancak insanlara zulmedenler ve yeryüzünde haksız yere taşkınlık edenler aleyhinedir. İşte onlar için acı bir azap vardır.
1: وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْاُمُورِ
0: Her kim de sabreder ve kusuru bağışlarsa, işte bu elbette azmedilecek işlerdendir.
1: وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ

0: değil.
1: Allah kimi saptırırsa artık bundan sonra onun için hiçbir dost yoktur. Sen azabı gördüklerinde zalimlerin acaba dönecek bir yol var mıdır dediklerini görürsün.
2: وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ

Sen onların aşağılıktan dolayı başları öne eğilmiş, göz ucuyla gizli gizli etrafa bakarlarken ateşe sunulduklarını görürsün. İman edenler de gerçekten zarara uğrayanlar, hem kendilerini hem de ailelerini kıyamet günü zarara sokan kimselerdir diyeceklerdir. İyi bilin ki zalimler devamlı bir azap içerisindedirler.

0: وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَب۪يلٍ
1: Onların Allah'tan başka kendilerine yardım edecek hiçbir dostları yoktur. Allah kimi saptırırsa artık onun için çıkar bir yol yoktur.

Allah tarafından geri çevrilemeyecek kıyamet günü gelmeden önce Rabbinizin davetine uyun. Çünkü o gün sizin için sığınacak bir yer yoktur ve siz inkar da edemezsiniz. Fe in

Ey Muhammed! Eğer onlar yüz çevirirlerse bilsinler ki biz seni onların üzerine bir bekçi olarak göndermedik. Sana düşen sadece tebliğdir. Gerçekten biz insana tarafımızdan bir rahmet tattırsak ona sevinir. Ama elleriyle yaptıkları yüzünden kendilerine bir kötülük isabet ederse o zaman görürsün ki insan çok nankördür.

Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız Allah'a aittir. O dilediğini yaratır, dilediğine kız çocuk, dilediğine de erkek çocuk bahşeder.

Yahut Allah onları erkek ve kız olmak üzere çift verir. Dilediğini de kısır yapar. Şüphesiz ki o her şeyi bilir. Onun her şeye gücü yeter.

0: أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم.
1: Allah bir insanla ancak vahiy yoluyla veya perde arkasından konuşur. Yahut da bir elçi gönderir de izniyle ona dilediğini vahyeder. Şüphesiz ki o çok yücedir, hüküm ve hikmet sahibidir.
0: وَكَذَٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ اَمْرِنَا

0: صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور.
1: İşte biz böylece sana da emrimizden Kur'an'ı vahyettik. Yoksa sen kitap nedir, iman nedir bilmiyordun. Fakat biz onu bir nur kıldık. Onunla kullarımızdan dilediğimizi doğru yola iletiyoruz. Şüphesiz ki sen de insanları doğru bir yola, göklerde ve yerde bulunanların sahibi olan Allah'ın yoluna götürüyorsun. İyi bilin ki bütün işler sonunda yalnız Allah'a dönecektir. Zuhruf Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 89 ayettir. Sure içerisinde geçici dünya menfaati, altın, yaldız ve mücevher anlamına gelen zuhruf kelimesiyle ifade edildiği için surede bu adla anılmıştır. Surede Allah'ın insana altın ve mücevherle değil, gönül temizliğiyle değer verdiği anlatılmakta, inkar ve isyana sapanların başlarına gelecek belalara, musibetlere dikkat çekilmektedir.

0: apaçık kitaba andolsun ki biz onu iyice anlayasınız diye Arapça bir Kur'an yaptık. Gerçekten o bizim nezdimizde bulunan ana kitapta mevcut yüce ve hikmet dolu bir kitaptır.
1: اَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا اَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِف۪ينَ
0: Siz haddi aşan bir kavim oldunuz diye Kur'an'ı size göndermekten vaz mı geçelim?
1: وَكَمْ اَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍّ فِي الْاَوَّل۪ينَ

0: الْمُرْسَلِينَ
1: Biz öncekilere de nice peygamberler göndermiştik. Onlar kendilerine gelen her peygamberle mutlaka alay ediyorlardı. Biz onlardan daha kuvvetli olanları helak ettik. Kur'an'da öncekilerin örneği de geçmiştir.

Eğer sen onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan, elbette onları çok güçlü ve her şeyi bilen Allah yarattı derler.

Allah gökten belli bir ölçüye göre su indirdi. Biz onunla ölü bir memlekete yeniden hayat verdik. İşte siz de kabirlerinizden böyle diriltilip çıkarılacaksınız.

0: وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ
1: Allah bütün çiftleri yaratmıştır. Sizin için bineceğiniz gemiler ve hayvanlar var etmiştir. Siz onların sırtına binip üzerlerine yerleştiğiniz zaman Rabbinizin nimetini anarak bunları bizim hizmetimize veren Allah'ı tenzih ve tesbih ederiz. Yoksa bizim bunlara gücümüz yetmezdi. Gerçekten biz Rabbimize döneceğiz diyesiniz.

0: Buna rağmen insanlar Allah'ın kullarından bir kısmını onun bir parçası saydılar. Gerçekten de insan apaçık bir nankördür.
1: اَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَن۪ينَ
0: Yoksa o yarattıklarından kendisine kızlar edindi de erkek çocukları size mi seçti?

0: Onlardan biri Rahman olan Allah'a isnat ettiği kız çocuğuyla müjdelendiği zaman yüzü simsiyah kesilir de öfkesinden yutkunur durur.
1: اَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُب۪ينَ
0: Yoksa onlar süs ve ziynet içerisinde yetiştirilip de mücadelede erkek gibi kendisini savunmaya açık olmayan kızları mı ona isnat ediyorlar?

0: يعيدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون.
1: Onlar Rahman olan Allah'ın kulları olan melekleri de dişi saydılar. Onlar meleklerin yaratılışını gördüler mi? Onların şahitlikleri yazılacak ve onlar sorguya çekileceklerdir.
0: وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدَنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ اِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُونَ
1: Onlar eğer Rahman olan Allah dileseydi biz o meleklere tapmazdık dediler. Onların bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece yalan söylüyorlar.

0: ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين.
1: Eğer insanlar küfre sapmayacak olsalardı, biz onların evleri için gümüşten kapılar, üzerine yaslanacakları koltuklar ve daha nice altın ziynetler verirdik. Çünkü bunların bizce hiçbir kıymeti yoktur. Bütün bunlar dünya hayatının geçici menfaatinden başka bir şey değildir. Ahiretse Rabbin katında takva sahipleri içindir.

Her kim Rahman olan Allah'ın zikrinden yüz çevirirse biz ona bir şeytanı arkadaş veririz. Artık o şeytan onun yakın dostudur.

Ey Muhammed, o halde sağırlara sen mi işittireceksin? Yahut körlere ve apaçık bir sapıklık içinde bulunanlara sen mi doğru yolu göstereceksin?

0: Öyleyse sen sana vahyedilen Kur'an'a sarıl. Şüphesiz ki sen doğru bir yol üzerindesin.
1: وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ
0: Doğrusu o Kur'an senin için de kavmin için de bir öğüttür ve siz ondan sorguya çekileceksiniz.

Ey Muhammed, senden önce gönderdiğimiz peygamberlerimize de sor. Biz Rahman olan Allah'tan başka kendisine ibadet edilecek ilahlar yapmış mıyız?

Andolsun ki biz Musa'yı mucizelerimizle Firavun'a ve ileri gelen adamlarına gönderdik. Musa, ben gerçekten alemlerin Rabbi olan Allah'ın peygamberiyim dedi.

Bizim onlara gösterdiğimiz her bir mucize diğerinden daha büyüktü. Belki doğru yola dönerler diye biz onları azapla yakaladık.

0: Onlar azabı görünce, "Ey sihirbaz, sana olan vaadine dayanarak bizim için Rabbine dua et. Biz gerçekten doğru yola gireceğiz," dediler.
1: فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ اِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ
0: Fakat azabı kendilerinden kaldırdığımız zaman hemen sözlerinden dönüverdiler.

0: Rabbin.
1: Firavun kavmine seslenerek dedi ki, ey kavmim, Mısır hükümdarlığı ve altından akıp giden şu ırmaklar benim değil mi? Görmüyor musunuz? Yoksa ben neredeyse meramını anlatamayan şu zavallıdan daha hayırlı değil miyim? Eğer onun dediği doğruysa, üzerine altın bilezikler atılmalı veya kendisiyle beraber onu tasdik eden melekler gelmeli değil miydi?

0: Nihayet bizi gazaplandırdıkları zaman onlardan intikam aldık. Hepsini suda boğduk.
1: فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ
0: Onları sonradan gelecekler için ibret ve örnek kıldık.
1: وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ
0: Meryem oğlu İsa bir misal olarak anlatılınca senin kavmin hemen ondan bir delil bulduklarını sanarak hemen bağırışmaya başladılar.

Onlar dediler ki, bizim ilahlarımız mı daha hayırlıdır yoksa İsa mı? Bu misali sırf seninle tartışmak için ortaya attılar. Doğrusu onlar çok kavgacı bir topluluktur.

Gerçekten İsa'nın yere inişi kıyametin yaklaştığını gösteren bir bilgidir. Sakın kıyamet hakkında şüpheye düşmeyin. Bana uyun. Bu doğru bir yoldur.

İsa mucizelerle indiği zaman dedi ki, ben size hikmeti getirdim ve hakkında ihtilafa düştüğünüz şeylerin bir kısmını size açıklamak için geldim. O halde Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Gerçekten benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz Allah'tır. Öyleyse ona kulluk edin. Bu doğru bir yoldur.

Fakat aralarından çıkan gruplar İsa hakkında ihtilafa düştüler. Acı bir günün azabından dolayı vay zulmedenlerin haline.

0: وَدَخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ
1: Allah takva sahiplerine şöyle nida eder. Ey ayetlerimize iman edip Müslüman olan kullarım! Bugün size hiçbir korku yoktur ve siz üzülmeyeceksiniz. Siz ve eşleriniz cennete girin, orada ağırlanıp sevindirileceksiniz.

Onların etrafında yiyecek ve içecekler altın tepsiler ve kadehlerle dolaştırılır. Orada canların çektiği ve gözlerin hoşlandığı her şey vardır. Siz orada ebedi olarak kalacaksınız.''

0: İşte yaptıklarınıza karşılık size miras verilen cennet budur.
1: Lekum fiha fakihatun kesiratun minha ta'kulun.
0: Orada sizin için bol bol meyveler vardır. Onlardan yersiniz.
1: İnnel mujrimine fi azabi cehennem halidun.
0: Şüphesiz ki suçlular cehennem azabında ebedi olarak kalacaklardır.
1: La yufetteru anhum ve hum fihi mublisun.
0: Onların azabı hafifletilmez ve onlar azap içerisinde ümitsizdirler.
1: Ve ma zalemnahum velakin kanu humuz zalimin.
0: Biz onlara zulmetmedik, fakat onlar kendileri zalimler oldular.

Onlar cehennem bekçisine, "Ey Malik, Rabbin artık bizi öldürsün," diye seslenirler. Malik de, "Siz böylece kalacaksınız," der.

0: yuqinun.
1: Andolsun ki biz size hakkı getirdik. Fakat sizin çoğunuz haktan hoşlanmıyorsunuz.
0: Em ebramu emran fe inne muberimun.
1: Yoksa onlar hakka karşı gelmek için bir iş mi kararlaştırdılar? Biz de onları cezalandırmak için kararlıyız.
0: Em yahsabuna enna la nesma'u sirrahum ve necvahum. Bela ve rusuluna ledeyhim yektubun.
1: Yoksa onlar bizim sırlarını ve gizli konuşmalarını işitmediğimizi mi sanıyorlar? Hayır, işitiriz ve yanlarında bulunan elçi meleklerimiz de her yaptıklarını yazıyorlar.

0: Ey Muhammed, de ki, eğer Rahman olan Allah'ın bir çocuğu olsaydı, ona ibadet edenlerin birincisi ben olurdum.
1: Subhana rabbis semawati vel ardı rabbil arşi amma yasifun.
0: Göklerin ve yerin Rabbi, arşın Rabbi, onların nitelendirdikleri şeyden münezzehtir, yücedir.
1: فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذ۪ي يُوْعَدُونَ
0: Şimdi sen bırak onları. Tehdit edildikleri günlerine kavuşuncaya kadar batıla dalsınlar, oynasınlar.

0: وهو الحكيم العليم.
1: Gökteki ilah da, yerdeki ilah da odur. O hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyi bilir.
0: وَتَبَارَكَ الَّذ۪ي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
1: Göklerin, yerin ve her ikisi arasındakilerin hükümranlığı kendisine ait olan Allah'ın şanı yücedir. Kıyamet saatinin bilgisi de yalnız O'nun yanındadır. Siz sadece O'na döndürüleceksiniz.

Onların Allah'ı bırakıp da taptıkları putlar şefaat hakkına sahip değillerdir. Ancak bilerek hakka şahitlik edenler şefaat edebilir.

0: yuşrikûn.
1: Eğer sen onlara kendilerini kimin yarattığını sorsan, elbette Allah derler. O halde nasıl haktan çevriliyorlar?

0: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.
1: Peygamberin, ey Rabbim, bunlar gerçekten iman etmeyen bir kavimdir dediğini Allah biliyor. Ey Muhammed, şimdilik sen onlara aldırma ve size selam olsun de. Onlar yakında bilecekler. Duhan Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 59 ayettir. Duhan, duman anlamına gelmektedir. Sure içerisinde gökten gelecek açık bir dumanın kıyamet günü insanları bürüyeceği anlatıldığından surede bu adla anılmıştır. Sureye Kur'an-ı Kerim'in Kadir gecesinde indirildiği anlatılarak başlanmakta, kıyamet günü cennet ve cehennem halkının durumlarına dikkat çekilmektedir.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Hamim.

0: O apaçık kitaba andolsun ki biz onu gerçekten mübarek bir gecede indirdik. Çünkü biz onunla insanları uyarmaktayız.
1: فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيمٍ

0: رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
1: O gecede her hikmetli iş tarafımızdan bir emirle ayrılır. Gerçekten biz Rabbin tarafından bir rahmet olarak peygamberler göndeririz. Şüphesiz ki o her şeyi işitir ve bilir.

Siz eğer kesin olarak inanıyorsanız, iyi bilin ki Allah göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir.

0: بل هم في شك يلعبون.
1: Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O hem yaşatır hem öldürür. O sizin de Rabbiniz, sizden önceki babalarınızın da Rabbidir. Fakat kafirler bir şüphe içinde oynayıp eğleniyorlar.
0: فَارْتَقِبَ يَوْمَ تَأْتِ السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يَغْشَ النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ.
1: Ey Muhammed! Şimdi sen göğün insanları bürüyecek açık bir duman getireceği günü gözetle. Bu acı bir azaptır.
0: رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ اِنَّا مُؤْمِنُونَ.
1: O gün insanlar, ey Rabbimiz, bizden azabı kaldır, artık biz inanıyoruz derler.

0: Onlar için bunu düşünüp öğüt almak nerede? Oysa kendilerine gerçeği açıklayan bir de peygamber gelmişti.
1: ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجَنُونَ
0: Sonra onlar o peygamberden yüz çevirdiler ve bu öğretilmiş bir delidir dediler.

O peygamber onlara şöyle demişti: esaretiniz altındaki Allah'ın kullarını bana teslim edin. Çünkü ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim.

0: yuşrikûn.
1: Allah'a karşı üstünlük taslamayın. Şüphesiz ki ben size apaçık bir delil getiriyorum. Gerçekten ben, beni taşlamanızdan dolayı benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığındım. Eğer siz bana iman etmezseniz hemen yanımdan uzaklaşın.

0: Musa, şüphesiz ki bunlar suçlu bir kavimdir diyerek yardım etmesi için Rabbine yalvardı.
1: فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا اِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا اِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ
0: Allah, kullarımı geceleyin yürüt. Çünkü siz takip edileceksiniz. Karşıya geçince denizi olduğu gibi açık bırak. Çünkü onlar suda boğulacak bir ordudur buyurdu.

Onlar geriye nice bahçeler, pınarlar, ekinler, güzel konaklar ve içinde eğlenip durdukları nimetler bıraktılar. İşte böylece biz onları başka bir kavme miras bıraktık. Gök ve yer onların üzerine ağlamadı. Onlara mühlet de verilmedi.

0: Andolsun ki biz İsrailoğullarını Firavun tarafından yapılan o aşağılayıcı azaptan kurtardık. O gerçekten haddi aşan bir zorbaydı.
1: وَلَقَدْ اِخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ
0: Andolsun ki biz onları bilerek o zamanki alemlere üstün kıldık.

0: Gerçekten şu kafirler diyorlar ki, bizim ilk ölümümüzden başka bir şey yoktur. Biz tekrar diriltilecek değiliz. Eğer siz doğru söyleyen kimselerseniz, babalarımızı bize getirin.
1: اَهُمْ خَيْرٌ اَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اَهْلَكْنَاهُمْ اِنَّهُمْ كَانُوا مُجَرِم۪ينَ
0: Onlar mı daha hayırlıdır, yoksa Tubba kavmiyle onlardan öncekiler mi? Biz onların hepsini de helak ettik. Çünkü onlar suçluydular.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ
0: Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri bir oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık.

0: Biz onları hak ve hikmetle yarattık. Fakat onların çoğu bunu bilmezler.
1: İnne yevmel fasli miqatuhum ecma'in.
0: Şüphesiz ki hakkı batıldan ayırt etme günü onların hepsinin bir araya toplanacağı gündür.

0: O gün dostun dosta hiçbir faydası olmaz. Onlara yardım da edilmez. Ancak Allah'ın merhamet ettiği kimseler böyle değildir. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, çok merhamet edicidir.
1: İnne şecerete'z-zekkum ta'amul efim kelmuhli yagli fil butun kegalil hamim.
0: Gerçekten zakkum ağacı günahkarların yemeğidir. O karınlarda suyun kaynaması gibi kaynayan erimiş maden gibidir.

Allah meleklere şöyle emreder: şunu tutun da cehennemin ortasına sürükleyin. Sonra onun başının üstüne kaynar su azabından dökün.

Ona, tat bakalım azabı. Hani sen kendine göre çok güçlü ve çok üstündün. İşte sizin inkar edip durduğunuz şey budur, deyin.

0: Onlar ince ipekten ve parlak atlastan elbiseler giyerek karşılıklı olarak otururlar.
1: كَذَٰلِكَ وَزَوَّجَنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ
0: İşte böyle, biz onları ayrıca iri siyah gözlü hurilerle evlendiririz.
1: يَدَعُونَ ف۪يهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِن۪ينَ
0: Onlar orada güven içinde her çeşit meyveyi isteyebilirler.

0: فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم.
1: Onlar orada ilk ölümden başka bir ölüm tatmazlar. Allah onları Rabbin tarafından bir lütuf olarak cehennem azabından korumuştur. İşte büyük kurtuluş budur.
0: فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ
1: Biz Kur'an'ı senin dilinle indirip kolaylaştırdık. Umulur ki onlar öğüt alırlar.
0: فَارْتَقِبَ اِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ
1: Artık sen onların başlarına gelecekleri bekle. Çünkü onlar da bekleyip durmaktadırlar. Câsiye Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 37 ayettir. Surenin 28. ayetinde kıyamet günü bütün ümmetlerin haklarında verilecek hükmü beklerken dizüstü çökeceklerini ifade eden Câsiye kelimesi geçmektedir. Bu yüzden surede bu adla anılmıştır. Surede genel olarak kıyamet gününün dehşetiyle müminlerin ve kafirlerin durumu ele alınmaktadır.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Amin. Bu kitabın indirilişi çok güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah tarafındandır.
1: İnne fissemâvâti vel ardı leâyâtin lil mu'minîn.
0: Şüphesiz ki göklerde ve yerde müminler için nice ibretler vardır.

sizin yaratılışınızda ve Allah'ın yeryüzüne yaydığı canlılarda kesin olarak inanan bir kavim için nice ibretler vardır.

gece ile gündüzün değişmesinde Allah'ın gökten bir rızık sebebi indirip onunla ölümünden sonra yeryüzünü diriltmesinde ve rüzgarları değişik yönlerde estirmesinde aklını kullanan bir kavim için nice ibretler vardır.

0: İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Biz onları sana gerçek olarak okuyoruz. Artık onlar Allah'tan ve onun ayetlerinden sonra hangi söze inanacaklar?
1: وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ

0: Rabbin
1: Allah'ın kendisine okunan ayetlerini dinleyip sonra onları hiç duymamış gibi büyüklük taslamakta ısrar eden bütün yalancı ve günahkarların vay haline. İşte böyle bir kişiyi acı bir azapla müjdele.

O bizim ayetlerimizden herhangi bir şey öğrendiği zaman onu alaya alır. İşte onlar için aşağılayıcı bir azap vardır.

Onların arkalarında da cehennem vardır. Kazandıkları şeyler de, Allah'ı bırakıp edindikleri dostlar da onlara hiçbir fayda veremez. Onlar için büyük bir azap vardır.

0: الْمُبِينِ.
1: İşte bu Kur'an bir hidayet rehberidir. Rablerinin ayetlerini inkar edenlere gelince, onlar için çok kötü ve acı bir azap vardır.
0: اللَّهُ الَّذ۪ي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ ف۪يهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.
1: Gemiler emriyle içinde akıp gitsin, siz de lütfundan nasibinizi arayasanız ve şükredesiniz diye denizleri sizin hizmetinize veren Allah'tır.
0: وَسَخْرَ

O göklerde ve yerde ne varsa hepsini kendi tarafından sizin hizmetinize vermiştir. Şüphesiz ki bunda düşünen bir kavim için nice ibretler vardır.

Ey Muhammed! İman edenlere söyle de Allah'ın kazandıkları günahlar yüzünden bir kavmi cezalandıracağı günlerin geleceğini ummayanları şimdilik bağışlasınlar.

0: yuflihun.
1: Her kim salih amel işlerse faydası kendisinedir. Kim de kötülük işlerse zararı kendisinedir. Sonra siz yalnız Rabbinize döndürüleceksiniz.
0: وَلَقَدْ آتَيْنَا بَن۪ي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ
1: Andolsun ki biz İsrailoğullarına kitap, hüküm ve peygamberlik verdik. Onları temiz şeylerle rızıklandırdık ve onları alemlere üstün kıldık.

Biz onlara din konusunda açık deliller verdik. Onlar kendilerine ilim geldikten sonra sırf aralarındaki çekememezlik yüzünden ihtilafa düştüler. Şüphesiz ki senin Rabbin kıyamet günü ihtilafa düştükleri şeyler hakkında aralarında hüküm verecektir.

0: Sonra biz seni de din işlerinden bir şeriat sahibi kıldık. Sen ona uy. Bilmeyenlerin heveslerine uyma.
1: İnnehum len yugnu anke minallahi şey'e.

Çünkü onlar Allah'tan gelecek hiçbir şeyden seni kurtaramazlar. Zalimler gerçekten birbirlerinin dostlarıdırlar. Allah ise takva sahiplerinin dostudur.

Bu Kur'an insanlara gerçekleri gösteren açık delillerden ibarettir. Kesin olarak iman eden bir kavim için de bir hidayet ve rahmettir.

0: أحياهم ومماتهم ساء ما يحكمون.
1: Yoksa o kötülük işleyen kimseler kendilerini hayatlarında ve ölümlerinde iman edip salih amel işleyenlerle bir tutacağımızı mı sandılar? Onlar ne kötü hüküm veriyorlar.

0: Allah gökleri ve yeri hak ve hikmetle yaratmıştır. Herkese kazandığının karşılığı verilir. Onlara zulmedilmez.
1: اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَاَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ

Ey Muhammed! Heva ve hevesini ilah edinen ve Allah'ın kendisini yanındaki bir bilgiye göre saptırdığı, kulağını ve kalbini mühürlediği, gözünün üzerine de bir perde çektiği kimseyi gördün mü? Allah kendisini saptırdıktan sonra artık onu kim doğru yola getirebilir? Ey insanlar, hala düşünmüyor musunuz?

Ahirete inanmayanlar, hayat ancak bizim dünya hayatımızdır. Yaşarız ve ölürüz. Bizi sadece zaman helak ediyor dediler. Oysa kendilerinin bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece zan yürütüyorlar.

0: Rabbin.
1: Bizim ayetlerimiz kendilerine açık açık okunduğu zaman, onların eğer doğru söyleyen kimselerseniz babalarımızı getirin demekten başka delilleri yoktur.
0: قُلِ اللّٰهُ

0: Ey Muhammed, de ki, sizi Allah yaşatıyor, sonra sizi öldürür. Sonra da geleceğinde hiç şüphe olmayan kıyamet gününde sizi bir araya toplar. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.
1: وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ.
0: Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Kıyametin kopacağı gün var ya, işte o gün batıla uyanlar hüsrana uğrayacaklardır.
1: وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ

0: O gün sen her ümmeti dizüstü çökmüş olarak görürsün. Her bir ümmet kendi kitabına çağrılır. Onlara bugün size yaptığınız şeylerin karşılığı verilecektir denir.
1: هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ

0: İşte bu bizim kitabımız sizin hakkınızda gerçeği söylüyor. Çünkü biz sizin yaptıklarınızı kaydediyorduk denir.
1: فَأَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدَخِلُهُمْ رَبُّهُمْ ف۪ي رَحْمَتِهِ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُب۪ينَ
0: İman edip salih amel işleyenlere gelince, Rableri onları rahmetinin içine koyacaktır. İşte apaçık kurtuluş budur.

0: İnkar edenlere gelince onlara şöyle denir: benim ayetlerim size okunurken büyüklük taslamıştınız ve günahkar bir kavim olmuştunuz değil mi? Allah'ın vaadi gerçektir ve kıyamet gününün geleceğinde şüphe yoktur dendiği zaman siz, kıyametin ne olduğunu biz bilmiyoruz, onu ancak bir tahminden ibaret sanıyoruz, biz ona kesin olarak inanmış değiliz demiştiniz.
1: Sadakallahu'l-azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.

Kayseri FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için sabah ezanı. Allah

0: الله يا جبار يا الله
1: يا الله
0: يا

لطيف يا الله، يا خبير يا الله.

يا الله، يا مجيب يا الله، يا مجيب يا الله.

مميت يا الله، يا مميت يا الله، يا بر يا الله، يا تواب يا الله.

0: الله
1: يا الله
0: يا الله
1: يا الله. Rabbimizin sıfatları karşısında kalpler nasıl titremez, nasıl mağfiret dilemez
0: ya Allah.

0: أحزاننا.
1: آمين.
0: اللهم اجعل القرآن حجة لنا.
1: آمين.
0: ولا تجعل

حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل

Ποπέ!

0: Amin diyelim Müslümanlar, amin diyelim. Rabbimizin mağfiretine layık olarak amin diyelim. Amin diyelim ki bizim de duamızı kabul etsin Rabbimiz.
1: كأننا نراك وأسعدنا بتقواك.

وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة.

دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام.

سلام هذه.

0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: الفاتحة.
2: Özel FM 103.2.
3: Hamd bir tek olan Allah'a aittir. Salat ve selam kendisinden sonra nebi gelmeyecek olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik. Sen bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen gerçekten zarara uğrayanlardan olacağız. Rabbim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Beni bağışlamazsan, beni esirgemez isen hüsrana uğrayanlardan olurum. Rabbim, beni, anamı, babamı, mümin olarak evime girenleri, iman etmiş erkekleri ve iman etmiş kadınları bağışla. Rabbimiz, bizden kabul buyur. Kuşkusuz sen işitensin, bilensin. Tevbemizi kabul eyle. Şüphe yok ki sen tevbeleri bol bol kabul edensin, hakkıyla esirgeyensin. Ey Rabbim, beni namaza devam eden kıl, soyumdan gelenleri de. Ey Rabbimiz, duamı kabul buyur. Ey Rabbimiz, hesabın görüleceği gün beni, ana babamı ve müminleri bağışla. Rabbim, bana bir hüküm ihsan eyle, beni salih olanlara kat. Sonrakiler arasında bana ait bir doğruluk dili var eyle. Beni Naim cennetinin mirasçılarından kıl. Rabbim, bana salihlerden bir çocuk lütfet. Ey Rabbimiz, ancak sana dayandık, yalnız sana yöneldik. Dönüş sanadır. Ey Rabbimiz, bizi kafirler için bir fitne konusu yapma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen mutlak üstün olansın, hükmeden sensin. Rabbim, beni düzelt. Bana ve ana babama verdiğin nimetine şükredeyim. Razı olacağın salih bir amel işleyeyim. Rahmetinle beni de salih kullarının arasına kat. Rabbim, bana katından tertemiz bir nesil hediye buyur. Kuşkusuz sen duayı hakkıyla işitensin. Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Sen yücesin. Bense gerçekten zalimlerden olmuştum. Rabbim, göğsümü genişlet. İşimi bana kolay kıl. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyice anlasınlar. Rabbim, ben gerçekten nefsime zulmettim. Artık beni bağışla. Ey Rabbimiz, biz senin indirdiğine iman ettik. Resul'e tabi olduk. Sen bizi artık şahitlerle beraber yaz. Ey Rabbimiz, bizi zalim kavme bir fitne konusu yapma. Bizi rahmetinle o kafirler toplumundan kurtar. Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı sabit kıl. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver. Bize işimizden bir kurtuluş yolu hazırla. Rabbim, benim ilmimi arttır. Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Rabbim, onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbim, bağışla ve merhamet eyle. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahirette iyilik ver. Bizi ateşin azabından koru. İşittik ve itaat ettik. Bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Dönüş ancak sanadır. Rabbimiz, unutursak veya hata edersek bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklemiş olduğun gibi ağır bir yük yükleme. Rabbimiz, bize güç yetiremeyeceğimiz şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet eyle. Sensin bizim Mevlamız. Kafirler toplumuna karşı bize nusret ver. Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet ver. Kuşkusuz sen bol bol bağış verensin. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Tenzih ederiz seni. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe atarsan onu mutlaka rezil edersin. Zalimlerin yardımcıları olamaz. Rabbimiz, şüphesiz ki biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir münadı işittik. Anında iman ettik. Rabbimiz, artık bizim günahlarımızı mağfiret buyur. Kötülüklerimizi bağışla, bizi iyilerle beraber öldür. Rabbimiz, Resullerine vaat etmiş olduğun şeyi bize de ver. Bizi kıyamet gününde rezil etme. Kuşkusuz ki sen vaadine aykırı davranmazsın. Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, cehennem azabını bizden öteye çevir. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Hakikaten o ne kötü bir karargah ve makamdır. Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soylarımızdan gözlerin bebeği salih evlatlar ihsan eyle. Bizi takva sahiplerine imam yap. Rabbim, beni, bana ve ana babama verdiğin nimetine şükretmeye, senin razı olacağın salih amel işlemeye sevk eyle. Soyumdan da bana salih evlatlar nasip et. Ben hakikaten sana tövbe ettim. Ben gerçekten Müslümanlardanım. Rabbimiz, hem bizim günahlarımızı hem de bizden önce iman etmiş kardeşlerimizin günahlarını bağışla. Müminlere karşı kalplerimizde bir kin bırakma. Rabbimiz, kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla. Bizi bağışla. Şüphesiz ki sen her şeye kadirsin. Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik. Artık günahlarımızı bağışla. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, biz iman ettik. Sen de bizi şahitlerle beraber yaz. Allah'ım, bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennemin azabından muhafaza buyur. Allah'ım, cehennemin fitnesinden ve azabından sana sığınırım. Kabir azabından ve kabrin fitnesinden sana sığınırım. Zenginlik fitnesinin şerrinden ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Mesih-i Deccal fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Kalbimi kar ve dolu suyuyla yıka Allah'ım. Beyaz elbiseyi kirden nasıl temizliyorsan, kalbimi hatalardan öylece temiz kıl Allah'ım. Allah'ım, doğu ile batıyı birbirinden uzaklaştırdığın gibi, benim ile hatalarımın arasını da aç. Allah'ım, tembellikten, günahtan ve borçlu kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabından, ölümün ve hayatın fitnesinden sana sığınırım. Allah'ım, belanın eziyetinden, sıkıntıya uğramaktan, kötü kazadan ve düşmanlara gülünç duruma düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, dinimi salih kıl. O benim işimin iffetidir. Dünyamı salih eyle, yaşamım ondadır. Ahiretimi salih yap, dönüşüm onadır. Bana türlü türlü hayırlarla uzun ömür ver. Ölümü benim için bütün şerlerden beri kıl. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik isterim. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve onu tertemiz kıl. Nefisleri temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Nefsin velisi ve mevlası sensin. Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan gönülden, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım. Allah'ım, bana hidayet ver, beni dosdoğru kıl. Allah'ım, senden hidayet ve istikamet isterim. Allah'ım, verdiğin nimetin yok olmasından, sunduğun afiyetin değişmesinden, azabın ansızın gelmesinden ve seni gazaplandıran her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, işlemiş olduğum ve henüz işlememiş bulunduğum amellerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, bana bol mal ve bol evlat nasip eyle. Bana verdiklerini mübarek kıl. Allah'ım, senin rahmetini umarım. Beni göz kırpımı bir an bile nefsimle baş başa bırakma. Bütün işlerimi salih kıl. Senden başka ilah yoktur. Senden başka ilah yok. Seni tenzih ederim. Kuşkusuz ben zalimlerden olmuştum. Allah'ım, ben senin kulunum. babam ve annem de senin kullarındır. Benim perçemim senin elinde. Benim hakkımdaki hükmün geçmişte yazıldı. Hakkımda verdiğin hüküm adildir. Nefsini isimlendirdiğin o sana has bütün isimlerle senden isterim. Kitabında inzal buyurduğun, yarattığın bir kula öğrettiğin bütün isimlerle senden isterim. Katında bulunan gayb ilminde, zatın için seçtiğin bütün isimlerle sana yalvarırım. Kur'an'ı kalbimin baharı, gönlümün nuru kıl, üzüntümü aydınlatan ve derdimi gideren yap. Ey kalplere tasarruf eden Allah'ım, kalplerimizi sana itaat etmeye yönelt. Ey kalpleri çeviren, kalbimi dinin üzere sabit kıl. Allah'ım, dünyada da ahirette de senden afiyetler isterim. Allah'ım, bütün işlerimizin sonucunu güzel kıl. Bizi dünyada rezillikten, ahirette de azaptan muhafaza buyur. Rabbim, bana yardım eyle. Aleyhime düşmanıma yardım etme. Bana nusret ver. Düşmanıma verme. Lehime tedbir al. Aleyhime tuzak kurulmasına izin verme. Beni hidayete erdir. Bana hidayeti kolay kıl. Bana saldıran kimseye karşı bana yardım eyle. Rabbim, beni sana şükreden, seni zikreden, sana hakkıyla kulluk eden, gönülden sana muhabbet duyan, sana yönelen, sana boyun büken kıl. Rabbim, tövbemi kabul buyur. Günahımı temizle. Duamı kabul eyle. Delilimi sağlam kıl. Kalbime hidayet, lisanıma istikamet ver. Kalbimin kıskançlığını gider. Allah'ım, senin Nebin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği hayırdan ben de isterim. Yardım istenecek sensin. Dilekler sana sunulur. Allah'tan başka güç sahibi yok, kuvvet sahibi yok. Allah'ım, kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve şehvetimin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, alaca hastalığından, akılsızlıktan, cüzzamdan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, ahlakın, amellerin, heva ve heveslerin kötülüklerinden sana sığınırım. Allah'ım, şüphesiz ki sen affedensin, kerimsin, affetmeyi seversin, beni de affet. Allah'ım, senden hayırları işlemeyi, münkerleri terk etmeyi, miskinlere karşı muhabbet duygusunu, beni bağışlamanı, bana merhamet etmeni isterim. Bir kavme fitne murad etmişsen, benim canımı fitneye düşmemiş olarak al. Allah'ım, senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve senin sevgine yaklaştıran amelin sevgisini isterim. Allah'ım, gerek bu dünyaya, gerekse öte dünyaya ait bildiğim ve bilmediğim bütün hayırları senden ister, bütün şerlerden de sana sığınırım. Allah'ım, senin Nebinin ve senin kulunun senden istediği hayrı ben de isterim. Nebin ve kulun olanın sana sığındığı şerden ben de sana sığınırım. Allah'ım, senden cenneti, ona yaklaştıran söz ve ameli isterim. Ateşten ve ona yaklaştıran söz ve amelden sana sığınırım. Takdir ettiğin her hükmü benim için hayırlı kılmanı dilerim. Allah'ım, ayakta olduğumda, oturduğumda ve uyuduğumda beni İslam ile muhafaza buyur. Beni düşmanlara ve hasetçilere gülünç düşürme. Allah'ım, hazineleri senin elinde olan bütün hayrı senden isterim. Hazineleri senin elinde olan bütün şerlerden sana sığınırım. Allah'ım, sana isyan etmemize engel olacak haşyetinden, bizi cennete ulaştıracak taatinden, üzerimizdeki dünya sıkıntılarını kolaylaştıracak yakin duygusundan bize de taksim et. Allah'ım, kulaklarımızla, gözlerimizle, güç ve kuvvetimizle bize hayat verdiğin şeyle faydalandır. Onları bizimle birlikte sürekli kıl. Bize zulmedenden intikamımızı al. Düşmanlarımıza karşı bize yardım et. Bizi dinimiz hakkında musibete düşürme. Dünyayı en büyük derdimiz kılma. İlmimizi dünyayla sınırlandırma. Bize merhamet etmeyecek olanı bize musallat etme. Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Ömrün en rezil kısmına ulaşmaktan sana sığınırım. Dünyanın fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, hatalarımı, bilgisizliğimi, işimdeki taşkınlığımı ve senin benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Allah'ım, şakamı ve ciddiyetimi, kasten ve hataen yaptıklarımı, benden mevcut olan bütün yanlışlarımı bağışla. Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet eyle, afiyet ver, beni rızıklandır. Allah'ım, ben nefsime çokça zulmettim. Senden başka hiç kimse günahları bağışlayamaz. Katından bir mağfiretle beni bağışla, bana merhamet et. Kuşkusuz ki sen gafursun, rahimsin. Allah'ım, sana teslim oldum, sana inandım, sana dayandım, sana tevbe ettim, senin yardımınla mücadele ettim. Allah'ım, izzetin hakkı için senden başka ilah yok, beni sapıklıkta bırakmandan sana sığınırım. Ölmeyecek olan hay sensin. İnsanlar ve cinlerse ölecekler. Allah'ım, rahmetinin gereklerini, mağfiretinin kararlarını, her türlü günahtan salim olmayı, bütün iyiliklerden pay kazanmayı, cennetle kurtuluşa ermeyi biz senden isteriz. Allah'ım, ömrümün sonunda ihtiyarlık anım

Buna sırt çevirmiş olarak ölmekten sana sığınırım. Yılan veya akrep sokarak ölmekten sana sığınırım. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O ne kötü fakirliktir. Hıyanetten sana sığınırım. O ne kötü hainliktir. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan, taş yürekli olmaktan, gafletten, fakirlikten, zillet ve meskenetten sana sığınırım. Allah'ım, küfürden, fısktan, düşmanlık ve nifaktan, gösteriş ve riyadan sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, alacadan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, fakirlikten, yokluktan, zelil olmaktan sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım. Allah'ım, ikamet ettiğim evde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, huşu duymayan kalpten, kabul edilmeyen duadan, doymayan nefisten ve yararsız ilimden sana sığınırım. Bu dört durumdan sana sığınırım. Allah'ım, kötü günden, kötü geceden, kötü saatten, kötü arkadaştan, ikamet evinde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, senden cennet isterim. Beni cehenneminden korumanı isterim. Allah'ım, beni dinde fakih kıl. Allah'ım, bilerek şirk koşmaktan sana sığınırım. Bilmeden şirk koşmaktan senden mağfiret dilerim. Allah'ım, bana öğrettiklerinde beni faydalandır. Bana fayda verecek olanı bana öğret. Benim ilmimi arttır. Allah'ım, senden yararlı ilim, temiz rızık ve kabul edilen amel isterim. Ey Vahid, Ehad ve Samet olan, doğurmayan ve doğurulmayan, hiçbir şey kendisine denk olmayan Allah'ım, senden günahlarımı bağışlamanı isterim. Muhakkak ki gafur ve rahim olan sensin, sen. Allah'ım, hamdin sana ait olması hakkı için senden isterim. Senden başka ilah yoktur. Sen birsin, senin ortağın yoktur. Bol bol iyilik veren Allah'ım, ey gökleri ve yerleri yaratan, ey celal ve ikram sahibi olan, ey hay ve kayyum, cennet isterim senden. Sana sığınırım ateşten. Allah'ım, ben isteyeceklerimi senden isterim. Şehadet ederim, şüphesiz sen Allah'sın. Senden başka ilah yoktur. Sen Ehad'sın. Doğurmayan, doğurulmayan, kendisine hiçbir şey denk olmayan Samet'sin. Rabbim, beni bağışla. Tövbemi kabul et. Şüphesiz tövbeleri bol bol kabul eden sensin. Bağışlayan sensin. Allah'ım, gaybı bilme ve mahlukat üzerindeki kudretin hakkı için yaşamı benim için hayır olarak bildikçe beni yaşat. Ölümü benim için hayır bildiğin zaman beni öldür Allah'ım. Allah'ım, gizlilikte ve açıkta senden haşyetini isterim. Öfke halinde ve rıza durumunda senden hak kelimeyi isterim. Fakirlikte ve zenginlikte sana yönelmeyi dilerim. Senden tükenmeyen bir nimet isterim. Bitmez bir sevinç isterim. Kazadan sonra senden rıza isterim. Ölümden sonra yaşam serinliği isterim. Zarar veren bir darlıkta olmadan, sapıttıran bir fitneye düşmeden, senin yüzüne bakmanın izzetini, sana kavuşmanın şevkini isterim. Allah'ım, bizi iman ziynetiyle ziynetle, bizi hidayete ermişlerin hidayetine ulaştır. Allah'ım, beni senin sevginle ve sevgisi senin katında bana fayda verecek olanın sevgisiyle rızıklandır. Allah'ım, sevdiğim şeylerden bana verdiğin rızkı senin sevdiğin yolda benim için kuvvet kıl. Allah'ım, sevdiklerimden benden uzaklaştırdığın şeyi senin sevdiğin yöne yönelt. Allah'ım, beni günahlardan ve hatalardan temizle. Allah'ım, beni o günah ve hatalardan beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi temizle. Allah'ım, beni kar ve doluyla, soğuk suyla temizle. Allah'ım, cimrilikten, korkaklıktan, kötü ömürden, kalbin fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, ey Cebrail'in ve Mikail'in Rabbi, ey İsrafil'in Rabbi, cehennemin sıcaklığından ve kabir azabından sana sığınırım.
Allah'ım bana

0: doğru yolu ilham et. Nefsimin şerrinden beni koru. Allah'ım, senden faydalı ilim isterim. Fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. Allah'ım, ey göklerin Rabbi, yerin Rabbi, ey Rabbimiz, ey büyük arşın Rabbi, ey her şeyin Rabbi, ey tohumu ve daneyi yaran, ey Tevrat'ı, İncil'i ve Furkan'ı inzal buyuran, her şeyin şerrinden sana sığınırım. Sen her şeyi perçeminden tutarsın. Allah'ım, sen evvelsin, senden önce hiçbir şey yoktur. Sen ahirsin, senden sonra hiçbir şey yoktur. Sen zahirsin, senin üstünde hiçbir şey yoktur. Sen batınsın, senden öte hiçbir şey yoktur. Bizden borcu gider, bizi fakirlikten kurtar, zengin kıl. Allah'ım, kalplerimizi birbirine ısındır, aramızda sulh eyle, bize esenlik yollarına hidayet et. Bizi karanlıklardan kurtar, nura ulaştır. Bizi görünür görünmez hayasızlıktan sakındır. Kulaklarımızda, gözlerimizde, kalplerimizde, eşlerimizde, soylarımızda bizim için bereket ihsan eyle. Bizi affeyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri bol bol kabul edensin, rahimsin. Bizi nimetlerine karşı şükredenlerden, o nimetlerle seni övenlerden, onlarla karşılaşanlardan eyle. O nimetlerini bize tam ver. Allah'ım, senden istenecek şeylerin en hayırlısını isterim. Hayırlı dua, hayırlı kurtuluş, hayırlı amel, hayırlı sevap, hayırlı hayat, hayırlı ölüm isterim. Beni hak üzere sabit kıl. Hayır tartılarımı ağırlaştır. İmanımı derinleştir. Derecelerimi yücelt. Namazımı kabul buyur. Hatalarımı bağışla. Senden cennette yüce dereceler isterim. Allah'ım, senden hayırla başlamalar ve hayırla bitirmeler, hayırla toplanmalar, hayrın evvelini, zahirini, batınını ve cennette yüce dereceler isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden getirdiğimin, işlediğimin ve amelimin hayrını isterim. Gizli olanın, açık olanın hayrını ve cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, zikrimi yükseltmeni, işimi salih kılmanı, kalbimi temizlemeni, namusumu korumanı, kalbimi nurlandırmanı, günahımı bağışlamanı dilerim. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden nefsime, kulağıma, gözüme, ruhuma, yaratılışıma, ahlakıma, ehlime, hayatıma, ölümüme ve amelime bereket ve hayır vermeni isterim. İyi amellerimi kabul buyur. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, huyların, heveslerin, işlerin ve dertlerin kötülüklerinden beni uzak tut. Allah'ım, bana verdiğin rızıklarla beni kanaat sahibi yap. O rızıkta benim için bereket kıl. Bilmediklerimi benim için hayra tebdil et. Allah'ım, beni kolay bir hesap ile hesaba çek. Allah'ım, seni zikretmemiz, sana şükretmemiz, sana güzelce ibadet etmemiz için bize yardım eyle. Allah'ım, senden irtidat edilmeyecek bir iman, tükenmeyecek bir nimet ve hulk cennetinin en yüce makamında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile arkadaşlık isterim. Allah'ım, beni nefsimin şerrinden koru. İşin en doğrusunu yapmaya beni kararlı kıl. Allah'ım, gizlediğim, açıkladığım, hataen yaptığım, kasten işlediğim, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. Allah'ım, borcun sıkıştırmasından, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları güldürmekten sana sığınırım. Allah'ım, beni bağışla. Bana hidayet et. Bana rızık ve afiyet ver. Kıyamet günü makamın darlığından Allah'a sığınırım. Allah'ım, beni kulağımla ve gözümle faydalandır. İkisini de benimle birlikte sürekli kıl. Zulmedene karşı bana yardım eyle. Ondan öcünü al. Amin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Saat 6. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73 Miftah Turizm.
3: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
4: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
6: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
3: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.
7: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Taberi Tefsiri. İmam Taberi. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
9: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
10: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
1: Reklamları dinlediniz.
11: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
12: يا رحمن.
13: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, her türlü noksan sıfattan uzaktır.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel FM
1: 103.2. Şimdi dua zamanı. Haydi, ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
14: Allahumme eyqid ummetena min gafletiha ve ahyiha min mevtetiha. Allahumme aslih حكامها وولاتها، اللهم خذ بيدهم للحق واقذف في قلوبهم الخوف منك، وانزع من قلوبهم الخوف من الكفار، اللهم اقذف في قلوبهم الإيمان، اللهم أصلح شأنهم، اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم، اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين، اللهم أعد للدين عزه، اللهم أعد للدين مجده، اللهم بارك لنا في علمائنا وانفعنا بعلمهم ونور بصيرتهم وارفع قدرهم، اللهم اجعلنا من المتأثرين بهم، اللهم اجعلهم ممن يقولون الحق وينصرون دينك ولا يخافون لومة لائم يا رب العالمين، اللهم أعد لنا صلاح الدين، اللهم أعد لنا عمر، اللهم أعد لنا أبي بكر، اللهم أعد لنا عثمان، اللهم أعد لنا علي يا رب العالمين، اللهم مكن الإسلام في كل مكان وارفع راية الدين واخزِ راية الكفار، اللهم اخزِ الكفار، اللهم إنهم يعادون دينك ويقتلون أولياءك، اللهم اسحقهم سحقا والعنهم لعنا كبيرا، اللهم عليك بدولة الصهاينة، اللهم عليك برأسهم، اللهم عليك برأسهم، اللهم إنهم طغوا وتجبروا وقتلوا إخواننا واغتصبوا أخواتنا وشردوا أطفالنا ومنعونا من المسجد الأقصى، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بالقردة والخنازير، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم ارزقنا ركعتين في الأقصى المبارك، اللهم كما صلينا في المسجد الحرام والمسجد النبوي فبرحنا بركعتين في المسجد الأقصى، رغم أنف اليهود، رغم أنف اليهود، رغم أنف اليهود، يا رب العالمين، اللهم هذا ختام شهرك، اللهم هذا ختام شهرك، اللهم انصر إخواننا في كل مكان وارفع راية الجهاد وأعل دينك وأعز جندك يا رب العالمين، اللهم واجمعنا بهم في فلسطين يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين، اللهم إنك تنزل نزولا يليق بجلالك فتقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب، اللهم إنا نعاهدك على التوبة، اللهم إنا نعاهدك على الاستقامة، اللهم إنا نعاهدك على الإخلاص يا رب العالمين، ونسألك اللهم رضاك والجنة، ونسألك اللهم رضاك والجنة، ونسألك اللهم رضاك والجنة يا رب العالمين، اللهم فرحنا
12: الكتاب باليمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أن ترزقنا لذة النظر إلى

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Bir gün Resul-i Ekrem Efendimiz Hazreti Ali'ye sordular. Ey Ali, Cenab-ı Hakk'ı sever misin? Severim ya Resulallah. Peygamberini sever misin? Severim ey Allah'ın Resulü. Hanımını sever misin? Severim elbet. Ya evlatlarını? Onları da severim ya Resulallah. Peygamberlerin peygamberi, bütün varlığın sebebi hikmeti, Efendimizin mübarek dudaklarında bir tebessüm belirdi, tekrar sordu. Peki ey Ali, bir gönüle dört sevgiyi nasıl sığdırıyorsun? İlmin kapısı Hazreti Ali bir an cevap veremedi. Ya Resulallah, dedi, biraz mühlet verin, size vereceğim cevabı düşüneyim. Kainatın önderi istediği mühleti verdi. Hazreti Ali düşünerek evine döndü. Kadınlık semasının en parlak yıldızı Hazreti Fatıma, kocasını derin bir düşünce içinde görünce merak edip sordu. Ey Ali, ne düşünüyorsun? Bir sıkıntın mı var? Eğer sıkıntın dünya içinse bize yakışmaz. Ahiret içinse bana anlat, birlikte düşünelim, dedi. Hazreti Ali başından geçenleri ve Efendimizle olan konuşmasını olduğu gibi anlattı. Hazreti Fatıma, bu sorunun cevabı şöyledir, dedi. Nasıl ki bir insanın sağ, sol, yukarı, aşağı, alt, üst gibi farklı yönleri ve tarafları varsa, kalbin de öyle birbirinden farklı cihetleri ve özellikleri vardır. Babama şöyle cevap verirsin. Ya Resulallah, Allah'ı akıl ve imanımla, onun Resulünü ruhumla, zevcemi nefsimle, çocuklarımı da şefkatimle severim. Bu cevabı duyan Hazreti Ali, Resulullah'ın yanına döndü. Hazreti Fatıma'nın söylediklerini aynen tekrarladı. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Efendimiz tebessüm ederek dedi ki, ey Ali, bana getirdiğin bu gül nübüvvet ağacından koparılmıştır. Kızım Fatıma da vücudumun bir parçasıdır. Hazreti Ali'nin son vasiyeti. Hicretin 40. yılın Ramazan ayında bir sabah namazındayken suikaste uğrayan Hazreti Ali 3 gün boyunca yaralı olarak yaşadı. Şehadetinden önce çocuklarına, yakınlarına, Müslümanlara ve bütün insanlığa yönelik şu unutulmaz vasiyeti bıraktı. Size vasiyetim Allah'tan korkmanızdır. Dünya sizi arasa, istese bile onu aramamayı, istememeyi vasiyet ederim. Ona ait bir şeyi elde edemediğiniz, elinizdekini de yitirdiğiniz için de hayıflanmayın. Gerçeği söyleyin. Ahiret ecri için iş görün, zalime düşman olun, mazluma yardımcı kesilin. Bütün evladıma, ehli beytime ve bu sözlerim kime ulaşırsa ona, Allah'tan çekinmeyi, işlerinizi düzene koymayı ve aranızı uzlaştırmayı vasiyet ederim. Allah'ın selatı, selamı Muhammed'e ve onun soyu üzerine olsun. Muhammed Aleyhisselam şöyle buyurdu. İki kişinin arasını bulmak bütün namazlardan, oruçlardan, nafile namazlardan üstündür. Allah için, Allah için yetimleri koruyun. Kimi zaman aç, kimi zaman tok bırakmayın onları. Size verilen haklarını yitirmeyin onların. Allah için, Allah için komşularınızı görün, gözetin. Bu, Peygamberimizin Muhammed Aleyhisselam'ın vasiyetidir. Komşular hakkında öyle nasihatlerde bulundu ki, onlar da vasiyete girecek sandık. Allah için, Allah için Kur'an'a riayet edin. Onunla amel etmekte başkaları sizi geçmesin. Allah için, Allah için namazı bırakmayın. Çünkü o dininizin direğidir. Allah için, Allah için Rabbinizin evini ziyareti, hac etmeyi bırakmayın. Siz hayatta bulundukça boşlamayın o evi. Çünkü o ev terk edilirse mühlet bile verilmez sizlere. Azap gelip çatar. Allah için, Allah için mallarınızla, canlarınızla, dillerinizle Allah yolunda savaşın. Birbirinizi dolaşmanızı, görüp gözetmenizi, birbirinizin ihtiyacını gidermenizi, birbirinizden yüz çevirmemenizi, birbirinizden ayrılmamanızı vasiyet ediyorum. İyiliği buyurmayı, kötülükten sakındırmayı bırakmayın. Sonra kötüleriniz başınıza geçer. Sonra da dua edersiniz, icabet edilmez size. Ey Abdülmuttalib oğulları! Müminlerin emiri katledildi diye Müslümanların kanlarına girmenizi, öc almaya kalkmanızı istemem. Sakının bundan. Benim için yalnız beni öldüreni öldürün. Bekleyin hele. Onun şu vuruşundan ölürsem, onun bana bir tek vuruşuna karşı siz de ona bir kere vurun. Şurasını burasını keserek eziyete kalkışmayın. Çünkü ben Allah Resulü'nden duydum, derdi ki, sakının eziyetten, işkenceden, öldüreceğiniz kuduz köpek bile olsa. İşte bu sözlerinin ardından Hazreti Ali, müminlerin emiri, Allah'ın aslanı, Resulullah'ın sevgilisi, ilmin kapısı sıfatlarına layık olarak yaşadığı hayata gözlerini yumdu. Dırar isminde bir zat, Hazreti Ali'nin yaşadığı Kufe'den Muaviye'nin bulunduğu Şam'a gitmişti. Muaviye, Dırar'a Hazreti Ali'yi anlatmasını istedi. Israr üzerine Dırar, andolsun Allah'a ki onun yüceliğine bir son, ululuğuna sınır yoktu. Gücü kuvveti çetindi. Kesin söz söylerdi. Adaletle hükmederdi. Her yanından bilgi fışkırırdı. Her sözünde hikmet dile gelir coşardı. Dünyadan, dünya lezzetlerinden çekinirdi. Geceleri gecenin garipliğiyle eserleşirdi. Çok ağlardı, uzun uzun düşünürdü. Halk içinde en mütevazı elbiseleri giyen oydu. En az yiyen ve kanaat edenimizdi. Aramızda içimizden biri gibiydi. Bir şey sorulunca cevap verirdi. Bir şey sorduğunda cevap verirdik. Fakat andolsun Allah'a, onun bize bu kadar yakınlığına, bizim ona bu derece yakınlığımıza rağmen gene de heybetinden söz söyleyemezdik. din ehlini ağırlar, onları yüceltirdi. Yoksullara kendisini yakınlaştırır, hatırlarını sorar, gönüllerini alırdı. Kuvvetliler, o varken başkasına zarar verecek bir işe girişemez, zayıflar, adaletinden emin olurlardı. Cevabını verdi. Allah, ona ve onun yolundan gidenlere rahmet eylesin.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Yusuf 33-34. Hazreti Yusuf'un duası. Yusuf dedi ki: Rabbim, benim için hapislik bunların beni çağırdıkları şeyden daha hayırlıdır. Bununla birlikte sen onların tuzaklarına karşı beni korumazsan, hilelerine kapılır da kendini bilmezlerden biri olup çıkarım.
1: Bunun üzerine Rabbi onun duasına icabet etti ve onların tuzaklarına karşı kendisini korudu. Çünkü o her yakarışı işiten ve her tuzağı fark edendir.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Tünel, zemin makinaları ve ankraj malzemeleri temininde Ayça Gümak Güven Makine. DES Sanayi Sitesi, Ümraniye 0543 969 6108.
4: Desibona, giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
5: Acil Otomotiv, tamir ve bakım servisi Şeref Yıldız. 0533 655 8513. Fatih Oto Sanayi Sitesi Esenyurt.
6: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
7: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
8: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
9: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
10: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
11: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
12: Lalezar Ev Gereçleri metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 8490.
1: Reklamları dinlediniz.
13: Saat 7.
14: 7.
13: Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net ozelfm.net

0: düşünen insanlar için.
1: Fucuru tercih etmeyin. Allah'ın size vermiş olduğu izzetinize sahip çıkın. İşgal edilen topraklarınızı işgalden kurtarmaya gayret edin. Ama önce bir ümmet olarak, İslam milleti olarak bir araya gelin. Güç birliği yapın. Hep beraber Allah'ın ipi olan Kur'an'a sımsıkı sarılın. Ve kesinlikle Allah'tan başka kanun koyucu, hüküm koyucu bir makam, bir mevki, bir Rab, bir ilah kabul etmeyin. İslam'dan başka hayat düzeni,
2: İslam'dan başka hayat düzeni,
1: Kur'an'dan başka hayat düsturu,
2: Kur'an'dan başka hayat düsturu
1: ve Resulullah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan başka önder kabul etmeyin.
2: Kabul etmeyin.
1: Müminlere verilen emir bu. Onun için fucuru tercih etmeyin. Siz aciz mi bırakılıyorsunuz? Hayır, kesinlikle aciz değilsiniz. Üzülmeyin, gevşemeyin. Eğer gerçekten inanıyorsanız, iman ediyorsanız en üstün olan sizsiniz diyor ayet-i kerimede Rabbimiz. Kesinlikle öyle bir acizlik söz konusu değil. Hasbinallah ve ni'mel vekil diyen, Allah'ı kendisine vekil kılmış, Allah'a tevekkül etmiş olan bir mümin, bir muvahhid şahsiyet aciz olur mu?
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Kimi hikmet ehli şöyle demiştir: kim Allah'tan daha iyi bir dostunun olduğunu sanırsa Allah'ı tanıması azalmıştır. Kim de nefsinden daha azgın bir düşmanın olduğunu sanırsa nefsini tanıması azalmıştır.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM uyarıyor. Amelin az da olsa devamlı olanı makbuldür. Onun için hizmetlerimizde, kulluk vazifelerimizde devamlılık ve sürekliliğe özen gösterelim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Peygamberimizin hadislerinden çok çok oku ve en az 40 hadis ezberle.
2: Pazartesi ve Perşembe günleri mümkün oldukça oruç tutmaya çalışın.
1: Akaid esasları ve fıkıh teferruatları ile ilgili bir risale oku.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Bilmek istiyorum. Dininiz neyi emrediyor? Allah'a inanmayı, yalan söylememeyi, zina etmemeyi, harama el uzatmamayı, zulmetmemeyi, komşularımızı kendimiz kadar sevmeyi, yardım etmeyi, bazen bir tebessüm bile yardım sayılır diyor. Kadınlara kötü davranmamayı, yetimlere bakmayı emrediyor.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
4: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 68 07 254 96 34 Karaköy Perşembe Pazarı.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
6: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir hisse bedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği. Hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
8: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
9: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
10: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
11: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Başiskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
12: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizle Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 çift 0. Demkur Kalıp.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
14: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
15: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an ve an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
16: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Dinleyeceğiniz Seher Yeri programı Sadakataşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlanmaktadır. Allah.

0: Ehl-i Beyt ve İmam Hüseyin radıyallahu anh. Ehl-i Beyt sevgisi, sadırlarda var olan imanın dışa aksetmesi ve ümmet olarak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e olan sadakat ve teslimiyetimizin en belirgin tezahürlerindendir. Kelime olarak ev halkı manasına gelen Ehl-i Beyt, terim olarak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in ailesine denir. Ehl-i Beyt'in Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin eşlerini, kızlarını ve damatlarını, şirkten takvaya yönelmiş her muttaki kişileri ve ona iman etmiş ümmetini de ihtiva ettiği söylenmiştir. Ehl-i Beyt, ümmetin gönlünde kök salan ve Müslümanlar olarak bizleri birleştirici en güçlü unsurlardandır. Ehl-i Beyt, İslam semasının parlak yıldızları ve ışık saçan güneşleridir. Ehl-i Beyt, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin risalet evinde büyümüş insanlık önderleridir. Ehl-i Beyt, ilimle ameli, hayatla ahlakı, hikmetle irfanı buluşturmuş, sevgi, rahmet ve merhametin menbaı olmuş şerefli ve kutlu nesillerdir. Ehl-i Beyt sevgisinin gönüllerimizde mâkes bulması en büyük değer ve onurlardandır. Ehl-i Beyt, Alemler Sultanı sallallahu aleyhi ve sellemin "Allah'ım, onları günahlardan temizle" diye dua ettiği, "Benden sonra Ehl-i Beytimin hakkını gözetiniz ve çocuklarınızı Ehl-i Beyt sevgisiyle yetiştiriniz" diye tavsiyede bulunduğu, bütün bunların yanında "Nimetleriyle sizi beslediği için Allah'ı sevin, beni de Allah sevgisi için sevin, Ehl-i Beytimi de benim sevgim için sevin" hadisleriyle biz Müslümanlara onları sevmemizi emrettiği dünya ve ahiretin şeref ve kıymet kandilleridir. Nitekim Rabbimiz bizi bir mübarek Muharrem ayına daha kavuşturdu. Kameri aylar içerisinde Muharrem'in ayrı bir önemi vardır. Seyyid-i Şüheda İmam Hüseyin-i Kerbela radıyallahu an Efendimizin şehadeti de bu zamana rastlar ve onun sevgisinden nasibi olan bahtiyarların bugünlerde yürekleri bir başka atar, sineleri hüzün nameleri terennüm eder. İmam Hüseyin radıyallahu an, dedesi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin terbiyesinde yetişmiştir. Onun haya ve edep gibi özelliklerinin yanı sıra konuşma tarzından yürüyüşüne kadar birçok yüce ve güzel vasfına sahip olmuştur. İmam Hüseyin radıyallahu an Efendimiz, "Fatıma benim bir parçamdı, onu sevindiren beni sevindirmiş, onu üzen de beni üzmüş" övgüsünün sahibi, huzuru Resulullah'a geldiğinde alemler fahrının sevindikleri, ayağa kalkıp elinden tutarak yanaklarından öptüğü, kendisine iltifat edip yanına oturttukları iffet ve namus timsali nur yüzlü analar anası Hazreti Fatıma-tü Zehra radıyallahu anha ile henüz çocuk denilecek yaşta Müslüman olan üstün meziyetler sahibi, "Sen dünya ve ahirette benim kardeşimsin ve ben kimin dostuysam Ali de onun dostudur" nebevi müjdelerinin şerefli muhatabı Hazreti Musa aleyhisselama nispetle Hazreti Harun aleyhisselam misali veliler babası İmam Ali radıyallahu anh Efendimizin kıymetli evlatlarıdır. Ayrıca İmam Hüseyin radıyallahu anh Efendimiz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendisiyle oyun oynadığı, kucağına alıp okşayıp sevdiği, secdede sırtına bindiğinde ininceye kadar secdede beklediği, abi Hazreti Hasan radıyallahu anh'la beraber dünyanın iki çiçeği ve ahiretteki gençlerin de efendileri diye övdüğü ve haklarında "Allah'ım ben onları seviyorum, sen de sev" diye dua ettiği mübarek torunlarıdır. İmam Hüseyin radıyallahu anh Efendimiz hicretten 4 yıl sonra Şaban ayının 3'ünde, diğer bir rivayete göre de 5'inde Medine-i Münevvere'de doğmuştur. Doğduğu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme müjdelenince Efendimiz aleyhissalatü vesselam hemen onu görmeye geldi ve sağ kulağına ezan, sol kulağına da kamet okudu. 7. günü Efendimiz aleyhissalatü vesselam tarafından kendisine Hüseyin ismi verildi. Akika kurbanı olarak bir koç kesildi. Annesi Hazreti Fatıma radıyallahu anha tarafından saçları kesildi ve kesilen saçların ağırlığınca gümüş tasadduk edildi. Abi İmam Hasan radıyallahu anh'tan sadece 11 ay küçük olan İmam Hüseyin radıyallahu anh, abiyle mutlu bir çocukluk dönemi geçirdi. 7 yaşındayken dedesi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i kaybeden Hazreti Hüseyin radıyallahu anh, 8 yaşına geldiğinde de cennet kadınlarının efendilerinden olan annesi Hazreti Fatıma radıyallahu anh'ı kaybetti. Küçüklüğünden itibaren özenle yetiştirilen Hazreti Hüseyin radıyallahu anh, ilk eğitimini dedesinden aldı. Onun vefatından sonra babasının gözetiminde diğer çocuklarla beraber mescitte Ebu Abdurrahman Es-Sülemi radıyallahu anh'tan kıraat dersi okudu. Bu dersin yanında babası İmam Ali radıyallahu anh Efendimiz'den fıkıh ve hadis dersleri aldı. Gerek yaşının küçük oluşu ve gerekse de ilimle uğraştığından, İslam'ın ilk iki halifesi zamanında cereyan eden hiçbir hadisenin içerisinde yer almadı. Onun tarih sahnesine ilk çıkışları daha çok 3. halife Hazreti Osman radıyallahu anh döneminde gerçekleşti. Örneğin Said bin el-As komutasındaki ordunun Horasan'ı fethettiği esnada abi Hazreti Hasan radıyallahu anh'la birer nefer olarak yerini aldı. Daha sonra meleklerin kendisinden haya ettikleri Hazreti Osman-ı Zinnureyn radıyallahu anh'ın asiler tarafından kuşatılması hadisesinde asilerin ona bir zarar vermemeleri için abi Hazreti Hasan-ı Müçteba ile kapısından nöbet tuttu. Babası Hazreti İmam Ali radıyallahu anh'ın halifeliği zamanında onunla beraber bütün hadiselerde yer alan Hazreti Hüseyin radıyallahu anh, babasının vefatından sonra abi Hazreti Hasan radıyallahu anhu'ya biat etti. Hazreti Hasan radıyallahu anh'ın hilafeti Muaviye'ye bırakmasından sonra Medine'ye yerleşti ve kendisini mescitte ilme ve ibadete verdi. Halife olmaya liyakatli olmayan ve fıskı açıkça bilinen Yezid'e tüm baskı ve zorlamalara rağmen biat etmedi. Allah'a isyanın olduğu yerde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin terbiye ve mektebinde yetişmiş evlatlarının bu durumu hoş karşılaması asla mümkün olmazdı. Hak adına bir yanlış varsa buna önce cihan serveri Efendimizin torunlarının mukavemet göstermeleri, dur demeleri gerekirdi. Nitekim öyle de oldu. Onun ümmete örnek bu tavrı, hakkı üstün tutma gayretini en üst seviyede ifade eden emsalsiz örneklerdendir. Bu düşüncelerden dolayı Hazreti İmam radıyallahu anh'ın Mekke'ye gittiğini öğrenen Küfeliler, ki aralarında o zaman Küfe'nin ileri gelenlerinden Müseyyeb bin Necebe, Rifa'a bin Şeddat, Habib bin Muzahhar ve Süleyman bin Surat el-Huzai gibi kişiler de vardı, bu haksızlığa engel olmak yolunda Hazreti Hüseyin radıyallahu anhu'ya destek olmak istediklerini ve ne pahasına olursa olsun yanında mücadele edeceklerini anlattıkları sayısız mektuplar göndererek Hazreti İmam'ı Küfe'ye davet ettiler. Hazreti İmam Hüseyin radıyallahu anh, Küfelilerin davetine icabet ederek Zilhicce'nin 8'inde ya da 3'ünde Mekke'den Küfe'ye doğru yola çıktı. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh Efendimiz, hicretin 61. senesi Muharrem ayının 2'sinde ashabı ve ehli beytiyle Kerbela'ya henüz ulaşmıştı ki, elçileri Müslim bin Akil ve Hani bin Urve zalimlerce çoktan yakalattırıp öldürtülmüş, Küfeliler de can ve mal kaygısıyla Hazreti İmam Hüseyin'i yalnız bırakmışlardı. Zalim vali Ubeydullah bin Ziyad'ın Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'ın üzerine saldığı komutanlardan kimileri onunla savaşmak istemediği halde Ubeydullah bin Ziyad Hazreti İmam'ı Yezid'e zorla biat ettirmek istemiş, bunu kabul etmeyince de onun Mekke'ye dönme yönündeki isteğine engel olup şehit edilmesi yönünde hareket etmişti. Evet, Yezid o sırada yaşanan birçok gelişmeden sonra Hazreti İmam'ı şehit etmek kastıyla 4000 kişilik bir kuvveti Hazreti Hüseyin radıyallahu anh Efendimizin üzerine gönderdi. Ehl-i Beyt abluka altına alındı ve Fırat Nehri ile aralarına askeri birlik yerleştirilip nehirden içme suyu almalarına dahi müsaade edilmedi ve yanında bulunan 72 kişiyle Hicri 61 10 Muharrem günü Kerbela'da şehit edildi. Bir gün Cebrail aleyhisselam Peygamber Efendimizin yanına gelmişti. Peygamberimiz o sırada Ümmü Seleme validemizin yanındaydı. Ümmü Seleme radıyallahu anhaya "Kapıyı üzerimizden kapat, içeriye kimseyi alma." buyurdu. Onlar içerideyken Hazreti Hüseyin geldi. İçeriye girmek istedi. Ümmü Seleme onu içeriye koymak istemediyse de Hüseyin radıyallahu anh bir fırsatını bulup içeri daldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kucağına oturdu. Peygamberimiz sevgili torununu öptü, sevdi. Cebrail aleyhisselam Hüseyin'i çok mu seviyorsun diye sordu. Efendimiz aleyhisselatu vesselam evet çok seviyorum buyurdu. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam iyi ama ümmetin onu şehit edecek dedi. Peygamberimiz aleyhisselatu vesselam demek onu müminler öldürecek diye hayretini bildirdi. Cebrail aleyhisselam evet dedi ve oradan ayrılarak kısa bir müddet içerisinde Kerbela'dan getirdiği kırmızı ve ıslak bir avuç toprakla geri döndü. Bunun üzerine Peygamberimizin mübarek gözlerinden yaşlar aktı. Cebrail'in getirdiği toprağı da saklaması için Ümmü Seleme'ye verdi. Kerbela hadisesinden yıllar sonra yaşanan şu olay ve Hazreti Abdullah bin Ömer radıyallahu an Efendimizin şu tepkisi ne kadar da manidardır. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'tan Küfeli bazı insanlar hac için ihramlı bulunurken sinek öldürüp öldüremeyeceklerini, bir başka rivayette de öldürdükleri sinekleri üzerlerine bulaşan kanlarıyla namaz kılıp kılamayacaklarını sorduklarında Abdullah bin Ömer radıyallahu an şöyle demişti: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dünyada kokladığım reyhanımdır dediği Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'ı katledenlerin bugün bana gelip sineği sormaları çok gariptir. Muharrem Hüzün Gecesi, Kerbela, Hazreti Hüseyin radıyallahu anh efendimizin şehadeti, Fırat'ın yanı başında suyun akış sesini duyup kuşatılmışlık içerisinde susuzluk çeken mazlum bir kafile. Aradan geçen bunca yılda Hüseyin efendimizin aşkı daha çok yaktı inanan gönülleri. Ona olan sevginin bir tezahürü olarak hep Hüseyin ismi verildi çocuklara. Kerbela yaşam merkezi, önce kasaba ve daha sonra da Hüseyin efendimizin sevgisiyle ruh ve kültür oldu. Meşhedül Hüseyin'e Mimar Sinan'ın usta çizgileri, Matrakçı Nasuh'un bakışları yansıdı. Camisini Sultan 3. Murad'ın valisi Ali Paşa yaptırdı. Türbesini Necip Paşa eliyle Sultan Abdülmecit onarttı. Hadikat-ı Süeda adıyla kitabını Fuzuli yazdı, adını da Kazım Paşa kaleme aldı. Şimdi aylardan yine Muharrem. Kerbela'da yine kan var. Kerbela'da yine zulüm ve gözyaşı var. Çocuklar yine yetim, Irak yine kan gölü. Allah'ım, biz naçar kullarını Habibinin, ashabının, Ehl-i Beytinin sevgisiyle ayılt. Sana inanan kullarının arasında Ehl-i Beyt sevgi ve muhabbet unsuru eyle. Allah'ım, ümmetin üzerinde oynanan oyunları boz. Akan kanı durdur. Masum ve mazlumları sevindir. Allah'ım, bizim gönüllerimize imanın kuvvetini aç. Bizi sana ve kulluğuna kabul eyle. Amin.
1: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç'i dinlediniz. Allah.

dinlediğiniz Seher Yeli programı Sadaka Taşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlandı. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32.
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu

0: Bu dairelerimizin lansman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
1: Manevi ve ahlaki değerler üzerine inşa ettiğimiz eğitim sistemimizde okul derslerinin yanı sıra Kur'an-ı Kerim, Arapça, Siyer ve Akaid dersleri de verilmektedir. Özel Hak Bahtiyar Koleji 0555 963 98 46 Sultanbeyli.
2: Yüzlerce markanın binlerce ürünüyle Karaköy'de hizmetinizdeyiz. Alfa Elektrik, Melih Yıldırım 0212 297 02 73.
3: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karaköy'ler plastik ve temizlik ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
2: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
4: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
5: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
6: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
7: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
8: RGB teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. RGB teknoloji teknoloji.com 0212 916 23 61. Darıca Road Balance aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
9: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
0: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Saat 8. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
10: Özel FM. www.özelfm.net. Özel FM.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Ayetlerden İşaretler programıyla Mehmet Bakırcı sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ca'el hakku ve ma yubdi'ul batilu ve ma yu'id. Sure Sebe ayet 49. De ki, kul, söyle, ilan et emriyle başlar bu ayette. Ve Mekke'de inen bir sure ve Muhammed Aleyhisselam kendisine indirilen vahiylere ihanet etmeden, değiştirme yapmadan mutlaka insanlara bunları duyuracak. Bu Allah'ın emri. Bu vahyin içinde ayrıca özellikle kul emirleri de geçiyor. Sanki duyurmak zorunda olduğun bu bilgileri, bu ayetleri, bu özellikle duyur dediklerimi de bir daha dikkatlice belleğine al ki o iş bize ait diyordu Rabbim. Kalbine al ve kalbine yerleştirdikten sonra biz, sen onu diğer insanlara anlat ve söyle. Söyle ki bilsinler insanlar. Ca'el hak, hak geldi. Ve ma yubdi'ül batıl. Batıl artık ortaya çıkamaz. Ve ma yu'id, geri de getiremez. Hak geldikten sonra batılın yeryüzünde tutunma imkanı kalmayacaktır. Ve hak Allah'tır. Ve hak Allah'ın dini İslam'dır. Ve hak Allah'ın elçisi peygamberdir. Ve batıl şeytandır. Ve batıl insanların kendi kafalarından oluşturdukları tanrılardır, ilahlardır, dinlerdir. Allah vardır bu alemde. Hakim, malik ve yaratıcı olarak. Allah vardır bu alemde. Rab ve ilah olarak, melik olarak. Ya şeytanlar, ya insanların kendi kendilerine tanrılaştırdıkları hemcinsleri, onların neye gücü yeter? Ne yapabilirler? Yaratma güçleri var mı? Allah'a karşı galip gelebilme özellikleri var mı? Var olabilme, kendi kendilerine var olabilme güçleri var mı? Allah var ederse var olurlar. Allah izin verirse isyan edebilirler. Allah dilerse dinlerini ve sahte tanrılıklarını, ilahlıklarını ortaya çıkarabilirler. Yok Allah dilemese, ne inkar edebilirler, ne isyan edebilirler, ne tanrı olabilirler, ne tanrı kabul edebilirler. Allah'ın verdiği bir özgürlüğün sonucu, kendi kendilerine bir şeylere sahip olabiliyor bu insanlar. Ya değilse, bunların hiçbir şeye gücü yoktur ve hiçbir şekilde de var olamazlar kendi kendilerine. Sure Sebe ayet 50. Kul de ki, İn daleltu fe innemâ adillu alâ nefsi. Eğer ben sapmışsam, kendi nefsimin aleyhine sapmışım demektir. Benim sapkınlığımın zararı sadece bana olur. Ve inih tedeytu fe bimâ yuhâ ileyye Rabbi. Ama ben hidayetteysem, ben doğruyu bulmuşsam, bu da Rabbimin bana vahiy ile gerçekleşmiştir. İnnehu semi'un karib. Allah işitendir, Allah yakındır. Ben sizin gibi bir insanım diyordu Muhammed Aleyhisselam. Ve ben hidayette Allah'a muhtacım diyordu Muhammed Aleyhisselam. Ve ben yanlışa gidersem, kendi yanılgımla yanlışa gitmişim ve kendi nefsim aleyhine yanlışa gitmişim diyordu Muhammed Aleyhisselam. Allah ona böyle şeyleri söyletiyordu. İyilikleri Rabbinden bil diyordu. Kötülüklerden kendini sorumlu tut diyordu. Nimetler Rabbinden ama isyanlar ve hatalar ise kendinden diye öğütlüyordu Allah-u Teala. Ona ve onun şahsında tüm Müslümanlara. O'dur hidayet eden bizlere ve biziz yanlış yollara giden. O'dur bize merhamet eden, acıyan. Biziz Allah'ın acımasını hak eder bir davranışa gitmemiz mümkünken, Allah'ın öfkesini çekecek bir yola giden. Ve insanlar hepsi birlikte Allah'tan hidayet isteseler, Allah herkese hidayet eder. Allah hep birlikte bütün insanların isteklerine karşılık verir de onun mülkünden zerre kadar bir eksilme olmaz. Böyle bir Allah, böyle bir Rahim, böyle bir veren, böyle bir zengin Rabbimiz olacak da ve de en büyük rahmeti ve nimeti olarak bizlere vahyini de indirecek de biz onun yolunu bırakacağız. Suçlu ancak biz oluruz. Ama onun bize vahyine, onun bize nimetine, onun bize lütfuna layık bir hayat yaşarsak, o zaman Rabbimin nimetine ulaşmış ve Rabbimin bağışına, lütfuna ulaşmış olacağız. Rabbimiz Allah Semi'adır, işitendir, gariptir, yakındır. Bize bizden daha yakın, bize şah damarımızdan daha yakın ve bizimle kalbimizin arasında o hakim. Ve biz onun kulu kölesiyiz ve o bizim Rabbimiz. Sure Sebe ayet 51. Velev tera iz fezi'u. Görsen onları korkuya kapıldıkları zaman, fela fevte, bir kaçacak yer yok, kurtuluş yok, ve uhizu min mekanin karib, ve yakın bir yerden yakalanıvermişler. Sura üfürüldüğü zaman korku herkesi kaplar. Dünyada büyük bir azap geldiği zaman korku herkesi kaplar. Ve kim kaçabilir ki Allah'ın hükmünden? Kim nereye kaçacak? Kaçmak mümkün mü? Ve kalu, Sure Sebe ayet 52 derler ki, amennâ bi, biz ona iman ettik, biz Allah'a iman ettik derler artık. Ve ennâ lehumut tenâvuşu min mekânin ba'id, ancak onlara uzak bir yerden el uzatmak nerede? Uzak bir yerden onlara imanın fayda vermesi nerede? Kıyamet kopmuş, yakalanmışlar, kabirlerinden alınmışlar, mahşere götürülmüşler. İnanmıyoruz dedikleri ahiret günlerini varlıklarıyla yaşamaya başlamışlar ve artık inandık demişler. Dünyada inanmaları gerekiyordu. Ama şimdi dünyadan çok uzaklardalar. Ahiretteler artık. Ahirette inanmanın onlara bir faydası olmayacak ki. İman dünyada istenen, teslimiyet dünyada istenendir. Dünyada Allah'a teslim olan, dünyada Allah'a ve peygambere iman eden kazanır. Ama ahirette inandım demek bir kazanç getirmez ki. Melekler karşında, istersen inanmıyorum de. Cehennem karşında, istersen inanmıyorum de. Cennet karşında, istersen inanmıyorum de. Öldükten sonra dirilme olmaz. Kemiklerimiz çürüdükten sonra, biz toprak olduktan sonra yeni baştan yaratılmayız de istersen, işte dirildin bile ve yeni baştan yaratıldın ve Allah'ın huzurundasın. İşte o gün, ahiret günlerinde imanın, iman ettim diyen kimseye bir faydası olmaz. Ama bu ayetleri okuyup da bu ayetlerin etkisiyle dehşetle irkilip, aman ya Rabbi, Ben o gün gördüğümde iman ettiğim an bana imanım fayda vermeyecekse, ben bugün iman etmek zorundaysam iman ettim derse, insanlar işte o imanları onlara bir fayda verir. Ya değilse, Sure Sebe ayet 53, "Fekad keferu bihi min kabil." Bunlar daha önce küfretmişlerdi, inkar etmişlerdi. Ne Allah'ı, ne ahireti, ne peygamberleri kabul etmemişlerdi. Allah'ı kabul etseler bile kendilerince bir Allah inancı oluşturmuşlardı. Şimdi ise iman ettik diyorlar. Faydasız. Ve yakzifune bil gaybi min mekanin ba'id. Onlar uzak bir yerden gayba atıp tutuyorlardı. Gayb hakkında olur olmaz şeyler söylüyorlardı. Ahiret onlara çok uzaktı. Dünyada gaybı inkar ediyorlardı. Ama şimdi inkar ettikleri gaybın içindeler ve inkar ettikleri gaybı bizzat yaşıyorlar. Artık inkar edemeyecekler. Sure Sebe ayet 54. Bu surenin son ayeti. Ve hile beynehum ve beyne ma yeştehun. Kendileriyle arzu ettikleri şeyler arasında bir engel oluştu. Bir perde çekildi. Onlarla hedefledikleri, arzuladıkları, ulaşmak istedikleri şeylere karşı. Kemâ fu'ile bi eşyâihim min kabil. Daha önce de benzerlerine yapıldığı gibi. Önceki toplumlar da hedeflerine ulaşamadılar bu dünyada ve hedeflerine ulaşamayacaklar ahiret günlerinde. Sonrakilerde ve sonrakilerde hepsi. İnnehum kânû fî şekkin mürîb. Onlar bir şek ve şüphe içindeydiler. İnanmadıkları bir dünyada hedeflerine ulaşmak mümkün müydü? İnanmadıkları bir dünyada başarılı olabilmeleri mümkün müydü? İnanmadıkları bir Allah'ın onların isteklerine evet demesi mümkün müydü? Hayır, hayır. İşte inanmadıkları bir dünya ile inanmadıkları bir Rabbin, Allah'ın hükmüyle karşı karşıya kaldılar ve her şeyleri bitti. Şüphe ettikleri şey de gerçek olarak açığa çıktı. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Fatırı semavati vel ard, Câilil melâiketi rusulen, Üli ecnihatin mesnâ ve thulâse ve rubâ, Yezidü fil halkı mâ yeşâ, İnnallâhe alâ külli şeyin kadir. Sûre Fatır ayet 1. Elhamdülillah. Bu sure de elhamdülillah ile başlıyor. Bir önceki Sebe suresi gibi. Ve bu sure de Kur'an'da elhamdülillah ile başlayan surelerden bir tanesi. Fatiha, En'am, Kehf, Sebe sureleri gibi. Sure elhamdülillah ile başlıyor. Ve niçin Allah'a hamdin gereğini devam eden cümleler bildiriyor bizlere. Fatırı semavati vel ard, Câilil melâiketi rusulen, Ülî ecnihatin mesnâ ve thulâse ve rubâ. Gökleri ve yeri yoktan icat eden Allah'tır. İşte bundan dolayı övgüler onun hakkıdır. İbn Abbas, ben bu kelimeyi, Fatır kelimesini bilmiyordum. Ta ki bana iki Arabi geldi. Bir kuyu problemiyle. Onlardan birisi dedi ki, ene fattartuha, yani ibtedetuha. Bu kuyuyu ilk önce ben kazdım. Yoktu. Önce ben bu kuyuyu kazdım dedi de, ben de örneği yok iken sonradan var edilen bir dünya ve gökleri Allahu Teala kendisine nispet ederek, gökleri ve yerin fatırı benim demesini anlamış oldum. Demek ki gökler ve yer yoktu. Göklerin ve yerin bir benzeri de yoktu. Benzeri olmayan gökleri ve yeri Allah yaratmıştı. Allah bu yaratmasını fatır kelimesiyle ifade ediyordu. Allah caildi. Allah haliktı. Allah mübdi idi. Bu kelimeler de onun yaratmasını ifade ediyordu. Ama işte bir de bu kelimeyi kullanıyor Rabbimiz kendisinin yaratmasını, benzeri yok iken var etmesini bu kelimeyle bize ifade ediyor. Ve bu kelimeyle de diyor ki gökler ve yer yoktu, sizler de yoktunuz. Gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'tır ve bundan dolayı övgüler, üstünlükler, yücelikler de O'nundur. Ancak O övülür, ancak O'na kulluk edilir, ancak O'na tapınılır, ancak O yüceltilir, O'na şükredilir, O'na sena yapılır, O'na hamd edilir. Ayrıca câilil melâiketi rusulen, melekleri de rasuller, elçiler kılan Allah'tır da bundan dolayı hamd ve övgüler O'na aittir. Melekleri yeryüzüne elçiler olarak gönderen Allah'tır. Meleklere de melekleri elçiler kılan Allah'tır ve bundan dolayı övgüler O'nun hakkıdır. Ve melekleri üli ecnihatin mesna ve sülase ve ruba, ikişer, üçer ve dörder kanatlı yapan Allah hamdin kendisine ait olduğunu söylüyor. Görmediğimiz bir alem ve göremeyeceğimiz bir alem, ta ki ölümümüzle ve ölümden sonraki hayatla karşı karşıya kalacağımız bir alem. Ama peygamberlerin gördüğü, ama peygamberlerin konuştuğu, ama peygamberlerin haber verdiği ve Allah'ın ayetlerinde öğrendiğimiz bu melekler alemi Allah'ın yarattığı bir alemdir. Allah meleklerini yaratmıştır. Kendisine hamd etsin, kendisine tesbih etsin ve kendisini tenzih etsinler diye. Onlara değişik görevler vermiş. Ve biz sadece kitabında ve sadece peygamberlerin bildirdiği bilgilerde onların ancak bize bildirilenlerini tanıyabiliyoruz. Ama bu bilginin dışında başka bir bilgiye ulaşma imkanımız da yok. İşte onların kimisinin ikişer kanadı var, kimisinin üçer, kimisinin dörder. Yezidü fil halkı ma yeşâ. Dilerse yaratmada daha da artırır Allah. Dilerse Allah meleklerin kanatlarını daha da artırır. Ve Muhammed Aleyhisselam kendisine Müddessir suresini getirmezden önce Cibril Aleyhisselam'ı bütün azametiyle, bütün ihtişamıyla gökyüzünde görüyor ve onun 600 kanadının olduğunu bize bildiriyor. Ve yine Muhammed Aleyhisselam Miraç yolculuğunda Cibril Aleyhisselam'ı Sidretül Müntaha'nın yanında asli şekliyle bir daha gördüğünü bize haber veriyor. Kur'an bu konuda bize bilgi ulaştırıyor. İşte Cibril Aleyhisselam Efendimizin sözüyle 600 kanadıyla ve yine İsrafil Aleyhisselam'ın daha farklı özellikleriyle ve diğer meleklerin ve arşı taşıyan meleklerin aklımızın, hayalimizin ulaşamayacağı azametleriyle ve büyüklükleriyle Allah'ın yarattığı varlıklardır. İşte bu varlıkları, bu melekler alemini yaratan Allah'ın hakkıdır hamd, övgü, kulluk, itaat, ibadet. Allah'tan başka kim var edebilmiştir ki bu dünyada bir şeyleri? Bu melekler alemi gibi bir alemi yaratan başka bir varlık var mı? Gökler ve yer gibi bir alemi yaratan Allah'tan başka bir varlık var mı? Varsa o varlığın yarattığı alemde de ona hamd edelim. Onu övelim, onu yüceltelim. Ama Allah var tek yaratıcı. Allah var tek fatır. Allah var tek cail. Melekleri yaratan, gökleri ve yeri icat eden O'dur ve övülecek sadece O'dur. Allah var bizlere nimetleri ulaştıran ve o bir nimet ulaştırmak istemediği zaman bütün dünya birleşse bize tek bir nimet, tek bir buğday tanesi, tek bir yağmur tanesi daha ulaştıramaz ve işte nimetlerin sahibi, göklerin ve yerin yoktan icat edicisi, melekleri elçiler kılan, ikişer üçer dörder kanatlı kılan, dilerse daha fazla kanatlı melekler var edebilen Allah'ın hakkıdır hamd, Allah'ın hakkıdır övgü. Ona kulluk edilir, ona tapınılır, onun önünde saygı ile eğinilir ve onun önünde secdeye kapanılır, onun önünde rükû edinilir, onun adına namaz kılınır, onun adına yaşanılır, onun adına ölünür. Başka kimsenin hakkı yok ki insanlarda. İnnallâhe alâ kulli şeyin kadir. Allah her şeye kadirdir. Allah her şeye gücü yetendir. Kadir mutlak, mutlak güç kuvvet sahibi ve mutlak yetkili odur. Sure Fatır ayet 2. Mâ yeftahillâhu linnâsi min rahmetin felâ mumsike lehâ. Allah insanlara rahmetini açacak olsa o rahmete engel olabilecek hiçbir güç ve kuvvet yoktur. Ve mâ yumsik felâ mursile lehu min bâdi. Allah eğer insanlar için rahmetini tutacak olsa, rahmetini indirmeyecek olsa, onun emrinden sonra insanlara o rahmeti kim ulaştırabilir? Hiçbir kimse o rahmeti insanlara ulaştıramaz. Buna gücü yetmez kimsenin. Ve huvel azizül hakim. Allah azizdir, Allah hakimdir. Yegane güç ve kuvvet sahibi, dilediğini yapabilen güçlü odur. Ve Müslüman kullarını şereflendiren, Müslüman olmayan kullarını da zelil kılan ve düşmanlarından da intikam alan ve buna gücü yeten sadece Allah'tır. Hakim de odur, hikmet sahibi, hüküm sahibi de odur. Ve rahmetin sahibi. Rahmeti veren ve rahmeti tutan odur. O rahmet indirmeseydi, o peygamber göndermeseydi, o peygamberine Kur'an indirmeseydi, o gün Mekkelilere, bugün dünyalara Allah'ın rahmetini, Allah'ın peygamberliğini, Allah'ın kitabını, ayetlerini kim ulaştırabilecekti? İşte o gün Mekke'de Allah'ın hidayetini nasip etmediği kimselere kim rahmeti ulaştırabildi ki? İşte Ebu Cehil, işte Ümeyye bin Halef niye Müslüman olamadılar? İşte Ömer, işte Ebu Ubeyde bin Cerrah, işte Zeyd bin Harise ve işte Ali niye Müslüman oldular? Onlara rahmeti kim ulaştırdı? Diğerlerine rahmeti kim kesti? Ve şüphesiz ki birileri kendilerine Allah'ın rahmetinin ulaşması için çaba harcadılar ve Allah'tan rahmetin, bereketin, hidayetin gelmesi için çalıştılar. Diğerleri ise bizim ne Allah'a ne Allah'ın rahmetine, yani risaletine, kitabına, ayetlerine ihtiyacımız yok dediler. Allah onlara lütfetmedi, diğerlerine ise rahmetini, lütfunu bolca verdi. Birileri Müslüman oldu, birileri ise Müslüman olamadı. Büyük yetkili odur, büyük irade sahibi odur. Ve o zaman ondan isteriz hidayeti, ondan isteriz af ve afiyeti. Ya Rabbi deriz, sen bize hidayetini, rahmetini, bağışını, lütfunu, nimetini ulaştırmazsan bize kim onları verebilir? Ya Rabbi bizi Müslüman kılmazsan, Ya Rabbi bizi kim Müslüman yapabilir? Ya Rabbi bizi cennet yolunda yürütmezsen, bizi cennet yoluna kim sokabilir? Ve yalvarıp yakaracağız Rabbimize. O azizden, o hakimden nimet isteyeceğiz. Sure Fatır ayet 3. Ya eyyühennas, ey insanlar, dikkat kesilin, iyi dinleyin. Üzkürû nimetallâhi aleyküm. Allah'ın size olan nimetlerini hatırlayınız. İşte hamd zaten ona ait. Gökleri ve yeri yoktan icat eden o, Melekleri ikişer üçer dörder kanatlı ve daha fazla kanatlı olarak yaratan O, her şeye kadir ve güçlü olan O, rahmeti veren O, rahmeti tutan O, aziz ve hakim olan O. Ve işte bir daha dinleyin ey insanlar. Üzkuru nimetallahi aleyküm. Allah'ın size olan nimetlerini hatırlayınız. Hel min halikin gayrullah yerzukukum mines semai vel ard. Ey insanlar, Allah'ın size olan nimetlerini hatırlayınız. Size gökten ve yerden rızık indiren Allah'tan başka bir yaratıcı var mı? Ey insanlar, Allah'tan başka bir yaratıcı var mı ki O size gökten ve yerden rızık indirsin? Allah size rızık indirmezse size kim rızık indirebilir? Allah size rızık vermezse size kim rızık verebilir? Allah size bir yudum suyu, bir dilim ekmeği nasip etmek istemezse size kim bir yudum su, bir dilim ekmek verebilir? Söyleyin. La ilahe illahu, ondan başka ilah yok. Razzak O, Halik O, fayda ve zarar vermeye gücü yeten O, rahmeti yayan ve tutan, rahmeti açan ve tutan O, aziz hakim O, melekleri var eden O, gökleri ve yeri yoktan icat eden O, emrine samimiyetle itaat edilecek, ilah kabul edilecek, istek ve arzusu ne ise öylece yaşanılacak tek varlık, tek ilah O'dur. Ondan başka ilah yok. Peenna tüfekün. Peki nasıl oluyor da başka yollara gidiyorsunuz? Halik ve Razzak olan Allah'ı, aziz ve hakim olan Allah'ı, melekleri yoktan var eden Allah'ı, gökleri ve yeri benzeri yok iken icat eden Allah'ı bırakıp ona hamd etmeyip nasıl olur da başkalarına hamd eder ve başkalarını ilah kabul edersiniz? Bu yakışıyor mu? Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve in yukezzibuke fakat küzzibet rusulun min kablik ve ilallahi turceul umur. Sure Fatır ayet 4. Allah hamdin sadece kendisine ait olduğunu kanıtlarıyla, delilleriyle, ayetleriyle ortaya koydu. Ama buna rağmen insanlar Allah'a hamd etmeye yönelmediler. Sanki nimetler Allah'tan değilmişçesine, kimileri analarına, kimileri babalarına, kimileri köylerine, kentlerine, ülkelerine, kimileri toplumlarına, kimileri de güç ve kuvvet sahiplerine hamd eder bir hayatı devam ettirdiler. Ve üstelik Allah'a davet eden, Allah'a hamde çağıran peygamberi de yalanladılar. Bu insanlar gerçekten zalim ve gerçekten cahil. Hem Allah'ı tanıyacaklar ve hem Allah'ın ayetlerini işitecekler ve ondan başkasına hamdin asla yapılamayacağını kanıtlarla, delillerle, ayetlerle öğrenecekler ve itiraz edemeyecekleri bir bilgiyle tek yaratıcının, tek rızık verenin O olduğunu bilecekler ama buna rağmen hayır diyecekler. Biz onu da onun elçisini de kabul etmiyoruz diyerek onu, yani Allah'ı ve ayetlerini, onun yani Allah'ın elçisini, Resulünü ve onun getirdiği bir hayat tarzını yalanlayacaklar. Bu peygamberin zoruna gidecek ve bu Müslümanın zoruna gidecek. Böyle bir Allah'ın ayetleri yalanlanır mı? Böyle bir Allah inkar edilir mi? Üzülecekler Müslümanlar, üzülecek peygamber. Allah teselli verecek peygamberine, Allah teselli verecek Müslümanlara. Ve in yukezzibuke diyecek sure Fatır ayet 4. Eğer seni yalanlarlarsa fakat küzdibet rusulü min kablik. Senden önceki rasuller de yalanlanmıştı. Yalanlanan ilk kimse sen değilsin. İşte Nuh, işte Hud, işte Salih, işte İbrahim, işte Lut, işte Şuayb, işte Musa, işte Harun, işte İlyas, Elyesa, işte Zekeriya, Yahya ve İsa aleyhisselamlar. Bunların hepsi yalanlanmıştı. Ve bunların hiçbirisi hemen biz sizi bekliyorduk, İyi ki geldiniz diye karşılanmadılar. Kabul edilmediler. Alaya alındılar. Ama sonuç ve ilallahi turcaul umur, işlerin dönüşü Allah'adır. Sonucu Allah belirler. Hükmü Allah verir. Onlar yalanlasınlar. Peygamberler ve Müslümanlar onları İslam'a, onları cennete davete devam etsinler. Onlar inkar etsinler. Onlar bencil olsunlar. Onlar kendilerini kurtarmak isteyenlere karşı düşmanca tavır alsınlar. Eziyet ve işkenceler, öldürmeler, zulümler devam etsin. Ama sonucu yine Allah belirleyecek. Allah'ın izin verdiği kadar onlar inkar ederler. Allah'ın izin verdiği kadar onlar zalim olurlar. Ve ama Allah'ın hükmüne de bir gün boyun eğmek zorunda kalırlar. Sure Fatır ayet 5. Ya eyyühennas, ey insanlar, inne vaadallahi hakkun, Allah'ın vaadi haktır. Şimdi yalanlayabilirsiniz. Şimdi inkar edebilirsiniz. Şimdi peygamberime ve Müslümanlara eziyet ve işkence de edebilirsiniz. Şimdi peygamberimi ve Müslümanları öldürmeyi de düşünebilirsiniz. Ve fırsat buldukça öldürürsünüz de. Ama ben işte size duyuruyorum ki diyordu Allah-u Teala. Bir gün sizi inkarınızla helak ederim. Ve bir gün sizi tekrar diriltir. Ve dünya azaplarıyla ölçülemeyecek derecede şiddetli olan cehennem azabına sizi mahkum ederim diyordu. Ve sonra da diyordu ki inne vaadallahi hakkun, Allah'ın vaadi haktır. Allah sizin için ölümü vaat etmişse öleceksiniz. Allah sizin için azabı vaat etmişse dünyada azap göreceksiniz. Allah sizin için kıyameti vaat etmişse kıyameti göreceksiniz. Allah sizin için dirilişi vaat etmişse mutlaka dirileceksiniz. Ve mahşer ve hesap ve mizan diyorsa yaşayacaksınız. Ve cehennem diyorsa onu da yaşayacaksınız. Ve Allah'ın vaadi haktır. Cennet haktır. Cehennem haktır. Sırat haktır. Mizan haktır. Terazi haktır. Mahşer haktır. Diriliş haktır. Ve kıyamet mutlaka gelecektir. Bunda şüpheniz olmasın. Ve dünyada size yapılan tehditler de haktır. Ve size gelecek cezalar da haktır. Bundan da şüpheniz olmasın. Ey insanlar, فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا, dünya hayatı sakın ha sakın sizi aldatmasın. وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُرُ, aldatıcılar da sizi Allah'la aldatmasın. Dünya hayatı ebedi zannetmeyin. Dünya hayatı tatlıdır, yeşildir ama bir gün tadı kaçar. Bir gün yeşillikler sararır ve sararmış bir dünya toz toprak haline dönüşür. Ve aldatıcılar da sizi Allah'la aldatmasın. Derler onlar, Allah Erhamur Rahim'in, size niye azap etsin ki? Derler onlar, bu dünya hayatını Allah böyle var etmiş. Allah güçlü kuvvetli bir varlık, bizim gibi insanların işlerine karışmaz. Keyfimize göre yaşayalım derler. Allah bu kadar şeyleri niye günah saysın ki derler. Allah niye affetmesin ki? Allah kullarını azap etmekten zevk mi alacak derler. Yani Allah'ın kitabında, yani Allah'ın elçilerinin söylediği sözlerde hiç mi hiç bulamayacağımız aldatıcı sözler söylerler Allah'la aldatanlar, yani şeytanlar, yani insanlar ve cinlerin azgınları ve aldatıcıları. Dikkat edin diyor Allah-u Teala. Bütün insanlara Allah hakkında ne diyecekseniz Kur'an'ın ve peygamberin söylediklerini söyleyin. Dünya hayatını nasıl değerlendirecekseniz Allah'ın ve peygamberin değerlendirdiği şekilde değerlendirin. Ya değilse dünya hayatını ebedi zannederseniz ve dünya hayatı bittikten sonra bir daha diriliş yok derseniz Allah bizim işlerimize karışmaz ve bizi azap etmez. O herkesi cennete gönderir. Biz ne yaparsak yapalım mutlaka onun cennetine ulaşacağız derseniz bilin ki bir gün tahmininizden öte bir hükümle karşı karşıya kalırsınız ve o zaman her şeyi kaybetmiş olursunuz ve iş işten geçmiş olur. Aklınızı başınıza alın ey insanlar diyor Allahu Teala Fatır suresi 5. ayette ve uyarısı devam ediyor. İnne şeytane leküm aduvun. Muhakkak ki şeytan sizin için düşmandır ey insanlar. Fettehizuhu aduva ve siz de onu düşman bilin. Allah insanlara eski düşmanlarını hatırlatıyor. Ta babaları, ataları ve anaları Adem'in yaratılışından beri düşmanları olan bir varlığı hatırlatıyor onlara. Adem daha insan olarak yaratılmadan şeytan onun hakkında olur olmaz düşüncelere girmişti. Ve Adem yaratıldı. Allah meleklerle birlikte ona da "Haydi Adem'e secde et." dedi. Melekler Allah'ın emrine boyun eğdiler. Adem'in varlığını onayladılar ve Adem'e secde ettiler. Ama iblis eski hesaplarına, eski kuruntularına döndü. Adem'i kabul etmedi. Adem'in varlığını onaylamadı. Allah'ın emrine karşı geldi. Ve böylece Adem'in yaratıldığı andan itibaren karşısında bir düşman olarak yerini almıştı. Ve sonra Allah'tan izin de aldı. Kıyamete kadar bana izin ver ya Rabbi dedi. Ben bu Adem'in oğullarını azdıracağım. Ben onları saptıracağım. Ben onların düşmanıyım demişti. Allah da ona izin verdi. Haydi git dedi. Kıyamet gününe kadar serbestsin. Dilediğin şekilde hareket edebilirsin dedi. Ve işte o günden beri Adem oğulları için, insanlar için düşman olan şeytan sürekli insanları kendi cehennemine davet ediyor ve kendisinin cehennemine ortak etmek istiyor. Ve bu gerçeği de Allahu Teala tüm insanlara duyuruyor. Bakınız, aklınızı başınıza alın diyor. Bir düşmanınız var. Sizi kendi cehennemine davet etmek isteyen, sizi kendi cehennemine çağıran bir düşmanınız. İblis, yani şeytan. Sonra bana demeyin ki ya Rabbi, madem ki o iblis şeytan bizim düşmanımızdı, niye bize haber etmedin demeyin. Ben işte size haber veriyorum ki o iblis, o şeytan sizin düşmanınızdır ve sizi kendi cehennemine, kendi ceza yerine çağırıyor. Aklınızı başınıza alın. O sizi düşman seçti. Siz de onu düşman kabul edin. Ama siz onunla barış içinde olursanız, onunla barışırsanız, onunla sulh yaparsanız bilin ki kaybetmiş olursunuz. O asla hiçbir zaman sizi kendisine uydurmadığı sürece sizinle barışmayacaktır. Sizinle antlaşma yapmayacaktır. Sizinle sulh ve sükun içinde yaşadığını kabul etmeyecektir. Ne zaman ki siz ona teslim oldunuz, onunla birlikte cehenneme gitme yoluna girdiniz ve onun gibi Rabbinizin hükmünden vazgeçtiniz, o zaman o sizi dost bilir, o zaman o sizi kendi yandaşı bilir ve sizi düşman saymaz. Ama o zaman da siz zaten kaybetmiş olacaksınız ve siz şeytanlaşmış olacaksınız. Aklınızı başınıza alın. Şeytanla barış yapılmaz. Şeytanla dost olunmaz. Şeytanla sulh yapılmaz. Ancak sizin dostunuz, sizin barışık olmak zorunda olduğunuz Allah'tır, rasullerdir, meleklerdir ve Müslümanlardır. Sizin Allah'la dostluğunuz, sizin Allah'la barışınız, sizin Müslümanlarla dostluğunuz, Müslümanlarla barışınız ve peygamberle dostluğunuz bir anlam ifade eder. Ve sizin düşmanınız olan şeytanı düşman kabul edin ki ondan size gelebilecek etkiler kesilmiş olsun. İnnemâ yed'u hizbehu liyekûnû min ashabis sa'ir. O şeytan kendi taraftarlarını ateş ashabından olmaya çağırır. Ve o şeytan kim kendisiyle dost olursa, kim kendisiyle anlaşma yaparsa ve kim kendisiyle sulh yaparsa artık onun elinden tutar, onu da cehenneme götürür. Bunu bilin. Eğer cehenneme gitmek istiyorsanız, buyurun, şeytanla dost olun ve onu düşman saymayın kendinize. Ama cehenneme gitmek istemiyorsanız, onun dostu olmayacaksınız, onun taraftarı olmayacaksınız ve onu düşman bileceksiniz. Çünkü onu düşman bilmeniz, ondan gelecek tehlikeye karşı en büyük silahınızdır. Düşmanınızı bilirsiniz ve ona karşı tavrınızla belirlersiniz. Sure Fatır ayet 7. Ellezine keferu. İşte şeytanları düşman bilmeyenler ve şeytanla dostluk antlaşması yapanlar, şeytanla sulh ve sükun içinde yaşamayı kabul edenler, kafirler. Ellezine keferu lehum azabun şedid. Onlara şiddetli bir azap var. Ellezine amenu ve amilussalihat. Ama şeytanları dost bilmeyip onları düşman bilenler ve onların düşman olduklarını bilerek yaşayanlar, onlar nasıl bize düşmansa şeytanlar, biz de onların düşmanlarıyız diyenler ve ancak Allah'ı, peygamberi, melekleri ve Müslümanları dost bilenler ve ancak Allah'la anlaşanlar, Allah'la antlaşma yapanlar, Allah'a ve peygambere iman edenler, Allah'ın ve peygamberin istediği şekilde yaşayanlar, lehum mağfiratun ve ecrun kebir. Onlara bağış var ve onlara büyük mükafatlar var. Sure Fatır ayet 8. Efemen züyine lehu sü amelihi feraahu hasene. Bir kimse ki ona kötü ameli süslü gösterildi ve o da o amelini güzel görüyor. Bir kimse var, Allah'a ve Resulüne iman etmemiş. Bir kimse var, Allah'ın ve Resulünün istemediği bir hayatı yaşıyor. Kötü mü kötü? Kendisini cehenneme götürecek bir hayat, bir amel. Ama o hayatını, o yaşantısını güzel görüyor. Ve işte Allahu Teala onu değerlendiriyor. Fe innallâhe yudillü men yeşâ. Allah işte böyle kötülüğü seçenleri saptırır. Allah kötü bir hayat yaşadığı halde o kötü hayatından memnun olanları saptırır. Ve yehdi men yeşa. Ama Allah hidayet isteyenlere de hidayet eder. Fela tezheb nefsüke aleyhim hasarat. Ey Resul, ey Müslüman, nefsinde onlar için bir pişmanlık duyma. Onlar kendi kendilerine saptılar. Kendi kendilerine yanılgıya düştüler. İnnallâhe alîmün bimâ yasnaûn. Muhakkak ki Allah onların yaptıklarını bilir. Sen onları İslam'a davet et. Sen onlara doğruyu götür. Kabul ederlerse kendi hayırlarına, ama kabul etmezlerse bilsinler ki kendi aleyhlerine. Sure Fatır ayet 9. Vallahu lezi erseler riya. Allah rüzgarları gönderendir. Fetüthiru sehaben. O rüzgarlar bulutları kaldırır, yükseltir. Fesuknahu ila beledin meyyit. Ve biz de rüzgarın kaldırdığı bulutları ölü bir beldeye, ölü bir dünyaya sevk ederiz. Fe ahyeyna bihil arda ba'de mevtiha. Ölümünden sonra o yeryüzünü diriltiriz. Kezaliken nüşur. İşte yeniden diriliş de böyle gerçekleşir. Allah bir örnek verir. Allah rüzgarları anlatır bize. İşte rüzgarlar Allah'ın emrinde esmeye başladı ve bulutları kaldırdı ve bulutları Allah ölü bir beldeye, ölü bir arza doğru sevk etti ve indirdi bulutlardan yağmurları ve ölü yer dirildi. Bunu hidayete de uyarlayabiliriz. Allah bir topluma, Allah bir kavme hidayet etmek istedi mi, o kavme rahmet rüzgarlarını estirmeye başlar. O rahmet rüzgarları Allah'ın ayetlerini onlara ulaştırır. O ayetler de onların kalbine yerle eder de o ölü kalpleri diriltir. Ve ölü kalpler Allah'ın izniyle diri hale gelir. Ve ölü bir toplum, ölü bir kavim ve kabile artık dirilmiştir. Ölü bir kent, ölü bir ülke İslam'la hidayet bulmuştur. Allah'ın rahmetiyle, Allah'ın affıyla, bağışıyla. Öyle ya, Allah diyordu ki ve yehdi men yeşa. Allah isteyen kimselere hidayet eder. İstediler ülkeler, istediler kavimler, kabileler, istediler şehirliler, köylüler. Allah'a yalvarıp yakardılar. Allah onlara rahmetinin müjdesi olarak rüzgarları estirmeye başladı. Rüzgarlar onlara Allah'ın ayetlerini, Allah'ın bilgilerini ulaştırdı. Ve peygamberler rol aldı bu işte. Ve Müslümanlar rol aldı bu işte. Ve kolay olmadı belki. Rüzgar sıkıntı verdi eserken, yağmur sıkıntı verdi inerken, fırtınalar, belki şimşekler, gök gürültüleri, yıldırımlar insanları tedirgin etti. Ama sonunda yeryüzü dirildi. Sonunda ölü kalplerin sahibi toplumlar dirildi. Ve işte bu öldükten sonra dirilmeye de bir örnek. Öldükten sonra da böyle diriltecek Allah-u Teala. Herkes ölecek bir gün kıyametle. Ve kimse kalmayacak. Ancak Allah kalacak. Ve sonra herkes dirilecek Allah'ın emriyle. Sure Fatır ayet 10. Men kâne yuridul izze. Kim izzet isterse, kim şeref isterse, kim şerefli olmak, aziz olmak isterse, bilsin ki felillahil izzetü cemi'a. İzzet, şeref bütünüyle Allah'a aittir. Aziz olmanın, şerefli olmanın tek yolu Allah'a kulluktur. Aziz olan, Allah'a kul olan aziz ve şerefli olur. Aziz Allah'ın elçisi, şerefli Muhammed Aleyhisselam'ın yoluna giren şerefli olur. Aziz olan Allah'ın elçisi Cibril'in getirdiği şerefli bir kitabın ayetlerine, şerefli ayetlerine iman eden şerefli olur, aziz olur. Aziz ve şerefli Allah'ın şerefli yolunda yürüyenler de şerefli olurlar. İzzet ve şeref bütünüyle Allah'a aittir. Bu yaşanılan dünya hayatında aziz ve şerefli olmak, üstün olmak, kuvvetli olmak sadece ve sadece Allah'a samimiyetle, imanla mümkündür. Allah'ın elçisi Muhammed Aleyhisselam'ın yolundan gitmekle mümkündür. Müslüman olmakla mümkündür. Ve insanlar diğer bazı geçici güç ve kuvvetlerden, bazı şerefli görünenlerden şeref arayışı içine girerler. Ve böylece yeryüzünün geçici şereflilerinden şeref sahibi olmak isterler. Ama onlar geçicidir. Onlar yok olucudur. Ama aziz olan Allah'ın şerefi, şerefli olan Allah'ın izzeti geçici değildir. O ölümlü değil ki onun aziz ismi ölümlü olsun. O yok olacak değil ki onun şerefli dini yok olsun. İşte o Allah azizdir, şereflidir. Velillahil izzetu ve li rasulihi ve lil müminin der Rabbimiz Teala. İzzet ve şeref Allah'tadır, Resul'dedir ve müminlerdedir. İşte kim izzet ve şeref yolunu Allah'ta bilirse ona ulaşır. Ama kim de Allah'ın izzet ve şerefinden, Allah'ın dininin izzet ve şerefinden, Allah'ın elçisinin şerefli yolundan başka yollarda izzet ve şeref, üstünlük ve yücelik, güç ve kuvvet ararsa bilsin ki burnu yere sürtülecektir. Onun imanı nifaka dönüşecektir. Çünkü Ayet ve lakinler münafikine la ya'lemun diye devam ediyor. Velillahil izzetu veli rasulihi velil mümininden sonra. İleyhi yas'adul kelimut tayyibu. Ona tertemiz kelimeler yükselir. Tertemiz kelimeler. La ilahe illallah kelimesi. Elhamdülillah kelimesi. Sübhanallah kelimesi.

işlerinin karşılığını cennet olarak görürler. Ve o güzel kelimelerin Allah'a ulaşması için Allah'ın razı olduğu bir hayatta yaşanması gerek. İşte salih bir hayatı yaşayan insanların söylediği o güzel sözleri Allahu Teala amelleriyle değerlendirir. Yani şunu da anlamış oluruz bu ayetlerden: güzel sözler güzel amellerle değer kazanır. Güzel ameller güzel sözlerle bir anlam ifade eder. İman, söz, amel ve samimiyet, bunların hepsi ortak, doğru orantılı giderler. İman, söz, amel, eylem, iş ve samimiyet. Kimde bunlar varsa, ki hepsi bunların birbiriyle ilişkilidir. İman güzel söz söyletir, güzel söz güzel yaşatır, güzel yaşantı samimiyet verir. Ve işte Allah bu ayette de bunları hatırlatır bizlere. Ya da biz gücümüzle bunları anlıyoruz Allah'ın lütfuyla, nimetiyle. وَالَّذ۪ينَ يَمْكُرُونَ السَّيَّاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ اُولَٰئِكَ هُوَ يَبُورٌ. Ama kötü tuzaklar kuranlar, Allah'a, peygambere ve Müslümanlara tuzaklar kuranlar, Allah'ı yeryüzünde bitirmek isteyenler, Allah'ın etkisini yeryüzünde silmek isteyenler, Allah'ın peygamberine fırsat vermek istemeyenler, Allah'a ve peygambere inandık diyen Müslümanları yeryüzünde bitirmek isteyenler ve onları da kendi dinlerine çağırmak isteyenler ve bunun için gece gündüz çabalayanlar ve tuzaklar kuranlar var ya, işte onlar için lehum azabun şedid, şiddetli bir azap var. Onlar Allah'ın kendilerine hazırladığı şiddetli azaba mahkum olacaklar. Ve mekru ulaike huve yebur, onların tuzakları mutlaka helak edecek onları ve onların tuzakları yok olup gidecek ve onların tuzakları başarılı olmayacak. Sure Fatır ayet 11. Vallahu halakaküm min turab, Allah sizi topraktan yarattı. Tümme min nutfe, sonra bir nutfeden, bir damla sudan. Tümme cealeküm ezvaca, ve sonra sizi çift çift, yani erkek ya da kadın olarak yarattı. Allah yaratmaya topraktan başladı. Önce Adem'in cesedini topraktan yoğurttuğu ve çamur haline getirttiği ve sonra işte bir balçık haline dönüşen o maddeden cesedini yaptırdı. Ve sonra o kurudu ve sonra ona ruh üfürdü ve böylece toprak ve ruh birleşimi Adem ayağa kalkmış oldu. Ve Adem'den Havva'yı yarattı. Adem ile Havva'dan da yaratmayı nutfe ile devam ettirdi. Adem'den ve Havva'dan oluşan bir nutfe Havva'nın rahminde birleşti ve böylece Adem oğulları, Havva kızları yaratılmaya başlandı ve tüm yaratılış böylece devam etti gitti. Sadece bunun dışında İsa Aleyhisselam'ın Meryem anamızdan farklı bir varoluşu, farklı bir yaratılışı var. Ama onun dışında bütün erkek ve kadınların yaratılışı, işte önce Adem'in toprak, Havva'nın ondan yaratılışı, sonra Adem ve Havva'nın, yani kadın ve erkek cinsinin birleşimiyle oluştu. Ve insanların da bir anlamda yaratılışı topraktan dersek de yine doğruyu söylemiş oluruz. Adem'in yaratılışından değil de insanın yaratılışından söz ediyoruz şimdi. Yani bir nutfeden, ana rahmindeki bir nutfeden oluşan insanın yaratılışının, yaratılış başlangıcı da topraktır. Çünkü insanların ana maddesi topraktan oluşan bitkilerden insanlara geldi ve topraktan oluşan o bitkiler, o yiyecek ve içecekler insanda, kadın ve erkekte, ana ve babada işte bir suyu oluşturdu ve o sudan nutfe, nutfeden de işte kadın ya da erkek yaratıldı. Ve ma tahmilu min unsa ve la tatau illa bi ilmi. Hangi kadın ya da hangi dişi varlık neyi yükleniyorsa,

0: ya da neyi dünyaya getiriyorsa ancak o Allah'ın ilmiyledir. Rabbimiz Teala'nın insanlar için var ettiği bu yasayı biliyorsunuz hayvanlar için de uygulamada tutuyor. Hayvanların dişilerinde de yaratılış böyle devam ediyor. Ve hangi dişi neye yüklenmişse Allah'ın emriyle yüklenmiş ve Allah'ın emriyle o yüklendiğini yeryüzüne indirmiştir. Ve Allah'ın emri olmadan hiçbir dişi, hiçbir yük yüklenemez. Allah'ın ilmi olmadan, Allah'ın izni olmadan hiçbir dişi de yüklendiği o yükü yeryüzüne bir varlık olarak indiremez. Ve ma yu'ammeru min mu'ammerin ve la yunqasu min umurihi illa fi kitab. Artık yeryüzüne gelip de uzun ömürlü olanların uzun ömürlü olmaları da yahut ömürlerini kısa kestirip ve kısa ömürlü olarak bu dünyadan ayrılmaları da yine ancak Allah'ın bir kitabında yazılı olanın uygulanmasıdır. Allah öyle yazmıştır. Kimine uzun ömürler, kimine kısa ömürler vermiştir. Ve nasıl ki yeryüzüne gelişte hiçbir kimsenin yetkisi yoksa, yeryüzünden gidişte de kimsenin yetkisi yoktur. Ana rahmine düşüşte kimsenin yetkisi yoksa, ancak Allah onu ana rahminde yaratmayı murad etmişse, yeryüzünden ayrılırken de yine hiçbir kimsenin yetkisi olmayacaktır ve yetki bütünüyle Allah'ındır. Allah dilediği zaman yaratır, dilediği zaman öldürür. Allah kimilerine kısa ömürler verir, kimilerine de uzun ömürler verir. İnne zâlike alallâhi yesir. Bu Allah'a göre gayet kolaydır. Allah'ın bilgisi ve Allah'ın hükmü böyle olduğuna göre bize düşen iş ise Rabbimizden yaşadığımız hayat süresince ölümümüzde ve dirilişimizde ve ahiret günlerinde Allah'tan af ve afiyet istemektir. Ya Rabbi, biz senden dünyada ve ahirette af ve afiyet istiyoruz. Bunu diyeceğiz. Ya da ise varoluşumuzda yetkimiz etkimiz olmadığı gibi dünyadan ayrılışımızda da bir etkimiz, bir yetkimiz olmayacak. Hep onun hükmüne bağlıyız ve hep onun hükmüne göre yaşıyoruz ve onun hükmüne göre öleceğiz ve onun hükmüne göre dirileceğiz. Hüküm onundur, yetki onundur. Sadece özgür irademizin olduğu bir seçimde biz ondan af ve afiyet isteyerek doğruyu istiyor ve doğruyu seçiyoruz ve onun hükmüne razı olduğumuzu da bildiriyoruz. Fatır suresindeki ayetler devam ediyor. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, ayetlerden işaretler programıyla Mehmet Bakırcı'yı dinlediniz.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
3: Arnavutköy ve civarında arazi, arsa, sanayi yeri hazır bina, yazlık ve daire gibi yatırım ve ihtiyaç yaşlarınıza bizimle görüşerek karar verin. Sizin emlakçınız Talas Emlak, gayrimenkul ve danışmanlık. Bizimle görüşmeden arsa almayın. 0212 597 73 95.
4: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461. sadakataşı.org.tr.
5: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres: Rezaim Metal Sıvamı 0507 755 7571, Ümraniye Esenkent.
6: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
7: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
8: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
9: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
10: KBN Dijital Baskı Merkezi. Dijital baskı, tabela, reklam, lazer kesim, promosyon, yazıcı satış, sarf malzeme ve kırtasiye ile 25 yıldan beri Maltepe'de hizmetinizdeyiz. kbn.com.tr.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
12: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
13: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
10: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 31 06 Çanakkale Biga.
14: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
15: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
16: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 8065.
17: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
1: Reklamları dinlediniz.
18: Allah'a karşı yalan söyleyen ve doğru kendisine geldiği zaman onu yalan sayandan daha zalim kim olabilir? Kafirlerin yeri cehennem değil midir? Doğruyu getiren ve onu tasdik edene gelince işte onlar kötülükten korunan takva sahipleridir. Onlara Rablerinin yanında ne dilerlerse vardır. İşte bu İyilik yapanların mükafatıdır.

0: Mutluluk Yolu programında sizlere stresten, bunalımdan, üzüntüden nasıl korunacağınızı, nasıl mutlu ve huzurlu olacağınızı ayet ve hadisler ışığında konu ve konuklarımızla sunmaya çalışacağız.
1: Mutluluk Yolu programıyla Süleyman Gülek her çarşamba saat 9.30'da radyonuz Özel FM'de.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Araf 89. Hazreti Şuayb'ın duası. Hem Allah bizi ondan kurtardıktan sonra kalkıp sizin inanç sisteminize dönecek olursak, uydurduğumuz yalanı Allah'a isnat etmiş oluruz. Rabbimiz Allah istemediği sürece inancınıza dönmemiz asla mümkün değildir. Rabbimizin ilmi her şeyi kapsamıştır ve biz Allah'a güvenmişizdir. Rabbimiz, bizimle kavmimiz arasında hakkın önünü aç. Çünkü sen hakkın önünü açan fatihlerin en hayırlısısın.

0: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
1: يا رحمن.
2: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Özel FM
3: 103.2
5: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
6: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valve, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
7: Her türlü elektrik malzemelerinin toptan ve perakende satışıyla Karaköy'de hizmetinizdeyiz. Öz Karaköy Elektrik. 0537 594 32 42.
8: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makineleri. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
9: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
10: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
7: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara. Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazlarının kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 45 64. Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Class Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
11: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
12: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
13: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
14: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuzda hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
10: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik İmirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
1: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com

0: www.kujundju.com.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.

0: Özel FM. Mutluluk yolu. Hazırlayan ve sunan Süleyman Gülek.
1: Değerli Özel FM dinleyicileri, yeniden Mutlu Dolu programında birlikteyiz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, inayeti, hidayeti üzerinize olsun. Değerli Özel FM dinleyicileri, bu haftaki konumuz zamanın değerini anlamak. Yani zamanla alakalı hususlardan söz edeceğiz. Tabii ki zaman bir ömürlük sermayedir. Çünkü zaman sözlükte devir, çağ, mevsim, ayı, hafta, gün, saat, uzun veya kısa olan vakit demektir. Dolayısıyla zaman dediğimiz zaman ay, hafta, gün, saat, uzun veya kısa olan vakit demektir. Kısacası bu. İnsan hayatı aslında zamandan ibarettir. Her doğan gün ömür sermayesinden eksilen bir parçadır. Bu yönüyle zaman ne satın alınabilen ne de geri getirilebilen en değerli nimettir. Yani zaman ne parayla alınır ne geri getirilebilir. Onun için çok kıymetlidir, çok değerlidir. Mesela saatimize bakalım, saniyesine bakalım. Gözünüzü açın kapatın, bir saniye geçiyor hemen. Her an bir vakitin geçtiğini gösteriyor. Dolayısıyla hayat devamlı ilerliyor. Zaman devamlı geçiyor. İnsanın sahip olduğu mal, mülk, makam ve imkanlar kaybedildiğinde telafi edilebilir. Fakat kaybedilen zaman asla geri dönmez. İnsanın parası kaybolabilir, malı, mülkü elinden gidebilir. Bunun telafi etmek mümkün. Ama zamanı telafi edemez. Her an bakın ilerliyor. Dolayısıyla her ilerlediğinde zaman geçiyor. Zaman geçtiğine göre o zamanı bir daha geriye alamazsınız. Yani perşembeyi geriye alamazsınız, çarşamba yapamazsınız. Veya bir dakikayı bile şey yapamazsınız, telafi edemezsiniz. Geçmişse geçmiştir. Bir saniyesini bile telafi etme imkanımız yok. Dolayısıyla kaybedilen zaman asla geri gelmez. Bu yüzden zaman sadece bir ölçü birimi değil, hayatın da ta kendisidir. Günümüz insanı zamanın hızla akıp gittiğinden şikayet eder. Ya zaman ne çabuk geçiyor der. Fakat çoğu zaman bu hızın farkında olarak yaşamaz. Şimdi gerçekten öyle. İnsan işte ya zaman ne çabuk ilerliyor, zaman geçiyor der. Ne çabuk zaman geçti diyebilir. Fakat bunun farkında olarak o zamanı değerlendirme gayreti, bilinci olmayabiliyor. Yani saatler ekran başında, günler gaflet içinde, yıllar ise fark edilmeden geçip gider. Oysa zaman doğru kullanıldığında insanı yücelten, israf edildiğinde ise pişmanlığa sürükleyen bir emanettir. Yani zaman geçiyor, zaten zaman bir imtihan. O zamanı doğru değerlendirip değerlendirmeden de imtihana tabi tutulacağız. Yani zamanı değerlendirdin mi, değerlendiremedin mi? Yani zamanla imtihan oluyoruz. O açıdan bunun iyi bilinmesi gerekiyor. Zaman iyi değerlendirilmeyince insanın aleyhine olur. Lehine olmaz. İnsana verilen en büyük nimetlerden biri tabii ki zamandır. Hayat dediğimiz yolculuk aslında saniyelerin, dakikaların ve anların toplamından ibarettir. Ancak çoğu zaman insan elindeki bu büyük sermayenin kıymetini fark edemez. Oysa zaman geri döndürülmesi mümkün olmayan tek hazinedir. Gerisi yok. Yani geri dönmez. Telafisi yok. Bu da bir sermaye. Onun için o sermayeyi çok iyi kullanman lazım. Mesela diyelim ki insan işte günümüzün dünyasında da yaşantısında da diyelim ki işte okullarda işte bir imtihandasınız. Bir saatlik vakit veriliyor. İşte bir saat, iki saat neyse. Bir saat diyelim. Bu bir saat içerisinde verilen, sorulan soruları doğru bir şekilde cevap verilmesi isteniyor. Şimdi bu kişi bir saat olduğu için bu vakti çok iyi değerlendirmesi gerekiyor. Çünkü saati bir saat. O bir saat içerisinde öyle değerlendirmeli ki bu imtihandan başarılı çıkmalı. O bir saatten sorumlu. O bir saat içerisinde bu dersleri, bu sorulan soruları doğru bir şekilde yanıtlaması, doğru olanı yapması gerekiyor. Şimdi onun odaklanma durumu nedir? Ona odaklanır. Zamanı en iyi şekilde değerlendirip soruları en güzel şekilde cevaplayıp bu bir saati en güzel şekilde kullanıp buradan başarılı bir şekilde çıkmak. İşte buradaki kaybedilen mal telafi edilebilir. Unutulan bilgi yeniden öğrenilebilir. Fakat geçen zaman asla geri gelmez. Yani siz kağıtların toplanmasına işte 5 dakika var ve saat doldu. Kağıtları toplayacağız diyor. Tamam. Herkes sıra önündeki sıraya bıraksın, kağıtlarını bıraksın, çıksın. Veya kağıtları toplayın. Veya kendi toplar vesaire. Şimdi ya bana 5 dakika daha müsaade et denmez. Süre bitti çünkü. Onun için vaktin değeri çok önemli. Kimse orada ya ben aklıma şimdi geldi, şimdi yapayım. 10 dakika daha, yarım saat daha bana müsaade et. Herkes yaptı ama ben yapamadım veya bana bir fırsat ver, böyle bir şey söz konusu değil. Bu yüzden İslam zamanın kıymetine dikkat çekmiştir. İnsanı her anı bilinçli ve sorumluluk bilinciyle yaşamaya davet eder. İslam insanı bilinçli olmayı ve sorumluluğunu yerine getirmeyi ister. Hayatımızın en değerli sermayesi, en büyük nimeti ve aynı zamanda en büyük imtihanı nedir diye sorulsa cevap çok nettir: zaman. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah zamanın ve zamana yemin ederek başlar. Bir süreye ve insanoğlunun büyük bir hüsran içinde olduğunu haber verir. Ayet çok net. Asra yemin olsun ki insan gerçekten ziyandadır. Ancak iman edip salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır. Yani gerileri zarardadır, ziyandadır, sonları perişandır. Ayet Asır suresi 1 ve 3. Asır suresi bu ayetlerde, 1-3 ayetlerinde bu hususa dikkat çekiyor. Yani bütün insanlar hüsrandadır, ancak iman eden, salih amel işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna diyor. Bu kısa fakat derin anlamlar taşıyan sure, insanın zaman karşısındaki durumunu net bir şekilde ortaya koymaktadır. Zamanını doğru değerlendirmeyen herkes kayıptadır, zarardadır, ziyandadır. Ancak imanla, güzel amellerle ve hak üzere yaşamakla bu kayıptan kurtulmak mümkündür. Bir başka ayette ise insanın ömrünü nasıl geçirdiğiyle yüzleşeceği şöyle ifade edilir: Allah sizi annelerinizin karnından hiçbir şey bilmez halde çıkarır, size işitme, görme ve kalpler verdi ki şükredesiniz. Nahl suresi 78. ayet. Bu ayet insanın sahip olduğu her nimetin ve özellikle zamanın bir şükür vesilesi olduğunu hatırlatır. Çünkü zamanın önemini ve değerini bilmek gerekir. Gerçekten öyle. Zamanın önemi ve değerini bilmek. Zamanın önemini bildiyse insan, bilirse insan, tabii ki o zamanı çok iyi şekilde değerlendirmeye gayret eder. Zaman Allah'ın bir nimeti ve hesap vesilesidir. Zaman bir nimet ve bu zamandan da, geçen zamandan da, geçmiş olan zamanın da hesabı var. İslam'da zaman boş bir akış değildir. Mesela bazı insanlara soruluyor, ne yapıyorsun? İşte zamanı tüketmeye çalışıyoruz, zamanı harcamaya çalışıyoruz. İşte zamanı geçirmeye çalışıyoruz. Yani zaman geçirilmesi, işte aman zaman geçsin, işte şimdilik bir iş yapmıyorum, zaman geçirmeye çalışıyorum işte boş bir şekilde. Yani bu o zamanı içindeki bulduğu zamandan mesul, sorumlu. Çok daha iyi değerlendirebilme imkanı var. O imkanı kullanıyor mu, kullanmıyor mu? Mesele bu. O Allah'ın yarattığı, düzenlediği ve bizim için bir imtihan aracı kıldığı ilahi bir lütuftur. Evet, gerçekten İslam'da zaman boş bir akış değildir. O Allah'ın yarattığı, düzenlediği ve bizim için bir imtihan aracı kıldığı ilahi bir lütuftur. Kur'an'da pek çok ayette zamana, geceye, gündüze, fecre ve asra yemin edilir. Bu yeminler zamanın kıymetini bize hatırlatmaktadır. Nitekim Allah-u Teala şöyle buyurur: o hanginizin daha güzel amel işleyeceğini sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. Mülk Suresi 2. ayet. Bu ayet zamanın aslında bir imtihan olduğunu açıkça ortaya koyar. Her an ya kazanç ya da kayıp hanesine yazılmaktadır. Evet, gerçekten çok net bir şekilde ayette bunu ortaya koyuyor. Ellezî halakan meftebel hayâte liyebluvekum eyyukum ehsenu amelâ. Kim daha güzel işler yapacağını denemek için hayat, geçen zaman ve ölüm bunun için. Evet, işte burada da zamanla alakalı ayet net bir şekilde ortaya koyuyor. Yani hayat bir imtihan. Hayat bir imtihan olduğuna göre hayatı oluşturan işte dakikaları, saatleri, günleri, ayları, yılları sağlayan işte geçen zaman. Geçen zamanla bir saat geçmiş oluyor, bir gün geçmiş oluyor, iki, bir hafta geçmiş oluyor, bir yıl geçmiş oluyor vesaire. Şimdi ayette de beyan edildiği gibi kim daha güzel işler yapacak? O geçen zaman içerisinde, yaşadığı zaman içerisinde, bulunduğu an içerisinde kim daha doğru olan, kim daha faydalı olan bir iş yapacak? Zamanı değerlendirecek. Çünkü o zamandan sorumlu insan mesuldür. Sorumluluk gereği o vaktin hesabı sorulacak. Onun için Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor: beşiğe gelmeden beş şeyin kıymetini bilin. Evet, bu çok önemli. Çünkü ölüm gelmeden hayatın kıymetini bilin buyuruyor Peygamber Efendimiz. Önce ölüm gelmeden hayatın kıymetini bilmek. Sonra işte hayatın kıymetini bilmek gerektiği gibi işte şeyin kıymetini bilmek, zamanın kıymetini bilmek. Burada da önemli olan işte zamanın kıymetini bilme hadisesi de bu hadis-i şerifte yer almaktadır. Yani bazı insanlar vaktim yok diyor. Yani dar bir vakte, yani çok şey olmadan, fırsat eldeyken o vakti değerlendirmeyi ortaya koymak gerekiyor. Onu anlamak gerekiyor. Dolayısıyla işte fakirleşmeden, elindeki imkanlar gitmeden elindeki imkanın değerini bilmek. Dolayısıyla burada zamanla alakalı boş vakti değerlendirmek. Vakti en iyi şekilde ibadetlerle, hayır yapmakla, ilim öğrenmekle, ne gerekiyorsa o anki durum, konum, o vakti boşa harcamamak gerekiyor. Çünkü insan nereden mesul? İçinde bulunduğu durumdan, konumdan, geçen zamandan mesuldür, sorumludur. Onun için Peygamber Efendimiz dört şeyden hesaba çekilmedikçe yerinizden kıpırdayamazsınız buyuruyor. Dolayısıyla hayatı nerede geçirdiniz? Gençliğinizi nerede geçirdiniz? Malınızı nereden kazandınız? Malınızı nereye harcadınız? Bildiklerinizle amel ettiniz mi, etmediniz mi? Bunlardan hesaba çekileceksiniz buyuruyor. Şimdi insan bilir ki vaktini değerlendirmesi lazım. Vaktini değerlendirmesi, vaktini iyi şeylere kullanması gerektiğini bilen kişi bundan sorumlu olduğu için bu vakti boş bir şekilde değil, dolu bir şekilde değerlendirmesi lazım. Yani burada vakti değerlendirmek diyor. İşte burada aynı zamanda o geçen vakit içerisinde günah işlememenin, günahlardan da sakınmanın gereğini görüyoruz. Yani bırakın siz caiz olmayan bir şeyi yapmak, caizse bile vaktinizi değerlendirmeyi, daha iyi şeyler yapabilmeyi öğütlüyor. Yani zamanın kıymetini bilmek bu. Zamanı boşa harcamak bile bir şeyken, insana bir, insanın bir kaybıyken, dolayısıyla o zamanı günah işleyerek geçirmek boşa harcamak değil, tam tersine işte bu gafil olmanın, günah işlemenin işlememek gerektiğini de anlıyoruz. Yani bir, o geçen zaman hem günah işlemeyeceğiz hem de zamanı en güzel şekilde değerlendireceğiz. Zamanın değerlendirme hadisesinden de bunu anlıyoruz. Onun için Rabbimiz "Femen yamel miskale zerratin hayra yara ve men yamel miskale zerratin şerre yara" buyuruyor. Kim zerre kadar iyilik yaparsa bunu görür. Kim zerre kadar kötülük yaparsa bunu da görür buyuruyor. Yani kim zerre kadar, bir saniye bile olsa, iki saniye bile olsa, bir dakika da olsa, üç dakika da olsa yanlış yaparsa onun o cezasını görür, zararını görür. Kim iyi bir şey yaparsa onu da görür. Peki bir insan iyi şey görmek mi ister, kötü bir şey görmek mi ister? Tabii ki iyi şey görmek ister. Tabii ki, hatta birbirimize ne deriz ya, dua et, Allah bizi her türlü olumsuzluklardan korusun, her türlü iyilikler nasip etsin diyoruz. Mesela namazlarda da ne diyoruz? Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kınna azabendar. Ya Rabbi bize dünyada iyilik ver, ahirette iyilik ver, bizi cehennem azabından koru. Dolayısıyla namazlarda bile zamanımızı çok iyi değerlendirmeyi Rabbimizden niyaz ediyoruz. Bize dünyada iyilik ver, iyi şeyler yapmayı nasip et. Zamanımızı en iyi şekilde değerlendirmeyi nasip et. İyilik ver. Ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Cehenneme götürecek olumsuzluklardan da bizi koru ya Rabbi diye. Bu bilinci tazeleyen insan beş vakit namazda her işte selam vermeden önce okuduğumuz bu duaları bizi daha bilinçli, zamanımızı daha iyi değerlendirmemizi sağlaması gerekiyor. Onun için bu manada da zaman gerçekten büyük bir nimet. Bu her saniye geçen bir zaman insanın gafletten uyanmasına, daha iyi bir kulluk bilinci içerisinde yaşamasına sağlaması lazım. Bunun için de işte zamanın değerini bilmek, kıymetini bilmek ve bu zamanı en güzel şekilde değerlendirmek gerekiyor. Günümüzde insanlar işte müzik dinleyerek veya efendim herhangi bir işte futbolla, şunla bunla zaman geçirmeye çalışabiliyor. Tabii ki caiz olan şeyler de sorun yok. İnsan caiz olan bir şeyi yapabilir. Ama burada dediğimiz gibi vaktimizi en iyi şekilde değerlendirmekle mükellef olduğumuzu unutmamamız gerekiyor. Zaman en kıymetli, en değerli sermayemizdir. İnsan elindeki parasını, pulunu israf ederse nasıl ki kınanır. Aynı zamanda zaman israfı da o insanı kınanacak ve kayıplara uğratacak bir şey olduğu için kişi zaman israfından da sakınması gerekiyor. Nasıl ki parasının azalmaması için, parasının boş yere gitmemesi için nasıl dikkat ediyorsa, efendim onu en güzel şekilde elindeki parasını ziyan etmemeye çalışıyorsa, parasına nasıl önem veriyorsa, zaman bundan daha önemli. Dediğimiz gibi elindeki para, mal telafi edilebilir ama zaman telafi edilmez. Edilmediği için zaman değerlendirmesi dediğimizde çok dikkat etmek durumundayız. Dolayısıyla zamanımızı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışmalıyız diyoruz. Değerli Özel FM dinleyicileri, inşallah kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam ederiz.

0: Özel Efem.
1: Değerli Özel Efem dinleyicileri, kısa bir aradan sonra Mutluluk Yolu programında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birinci bölümde de beyan ettiğimiz gibi konumuz zamanın kıymetini bilmek. Zamanın değerini ve kıymetini bilmek açısından birinci bölümde izahlar yapmaya çalıştık. Ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de zamanın değerine sıkça dikkat çekmiştir. Bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor: İki nimet var ki insanların çoğu bunlarda aldanmıştır. Bu ise sıhhat ve boş vakittir. Sahih Buhari'de bu hadis geçmektedir. Burada açıkça Peygamber Efendimiz iki nimet var ki insanlar burada aldanmaktadır. O sağlık ve boş zaman buyuruyor. Yani zamanın konusunda, zamanı değerlendirmeme konusunda aldanıyor. Yani zamanı boşa harcayabiliyor. O zamandan hesaba çekileceğini düşünmüyor. Yani iki nimetin değeri yeteri kadar bilmiyor. Sağlık açısından da öyle. Hastalandığı zaman sağlığın kıymetini biliyor. Veya işte hastalandığı zaman, yapabilecek şeyleri yapamadığı zaman vaktin de değerini anlayabiliyor. İşte onun için bu iki nimetin değerini bilmek açısından Peygamber Efendimiz zamanın çok iyi değerlendirilmesinin altını çiziyor. Bu hadis zamanın çoğu insan tarafından nasıl israf edildiğini açıkça ifade etmektedir. İnsan boş zamanın değerini genellikle onu kaybettikten sonra anlar. Keşke işte diyor, gençliğimde şöyle yapsaydım, geçen sene şunu yapsaydım, geçen ay bunu yapsaydım, dün şunu yapsaydım diye o zaman geçtikten sonra, o zamanı kaybettikten sonra onun değerini anlıyor ama işte şey yapamıyor. O geçtikten sonra onun telafisi mümkün değil. Keşke işte şu işi yapsaydım, keşke bunu yapsaydım, keşke keşke keşke. Yani tabii ki onu kaybettikten sonra

0: geçmiş şeylerin şeyler geçtikten sonra ona yapılacak bir şey yok. Onun için bu hususu, yani elindeki vakti değerlendirmenin önemini ortaya koyuyor. Bir başka hadis-i şerifte ise insanın kıyamet günü hesaba çekileceği konular arasında zamanın özel bir yeri olduğu belirtilir. Kıyamet günü insan 5 şeyden hesaba çekilmedikçe bırakılmayacaktır. Ömrünü nerede tükettiğinden, gençliğini nerede geçirdiğinden, malını nereden kazanıp nerede harcadığından, bildikleriyle amel edip etmediğinden sorulacaktır. Evet. Sünen-i Tirmizi hadisi kitabında bu geçmektedir. Demek ki insan 5 şeyden hesaba çekilmedikçe yerinden kıpırdayamaz. Kıyamet gününde bu, ahirette bu şeyle karşılaşacağız. Ömrünü nerede tükettiğinde. Bir insan ömrünü nerede tüketiyor? Vaktini nasıl tüketiyor? Bunu çok iyi şekilde hesaplaması gerekiyor, hesap etmesi gerekiyor. Gençliğini nerede geçirdiğinden. Yani gençlik. Mesela bazıları diyor ki ya biz daha genciz. Daha genciz. İşte 20 olmuş genciz, 25 oluyor genç, 30 oluyor genç, 35 oluyor genç, 40 oluyor genç. Fakat bir mısra, bir şair şöyle dillendiriyor. Dün geçti, yarın var mı? Gençliğine güvenme, ölen hep ihtiyar mı diyor. İşte bu mısralarda da gördüğümüz gibi ölen hep ihtiyar mı? Değil. Bir bakıyorsunuz işte haberlere baktığınızda, gazetelere baktığınızda kazalar oluyor, çeşitli hadiseler oluyor, hastalıklar oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Bir insan dünyaya geldiği andan itibaren her an ölümle karşı karşıya. Bir bakıyorsunuz daha insan doğar doğmaz, daha hastaneden çıkmadan veya çocuk daha evine gelmeden hastanede veya bulunduğu yerde ölebiliyor. Veya efendim işte aradan bir gün geçiyor, bir hafta geçiyor, bir ay geçiyor vesaire. Yani her an ölümle karşılaşmak mümkün. Çocuk okul çağında ölebilir. Efendim, her an ölümle karşılaşmak mümkün olduğuna göre gençliğine güvenme, ölenin hep ihtiyar mı diyor. Onun için gençlikte de bazı insanlara soruyorsunuz, diyorsunuz ki ya işte namazını kıl. Ya daha gencim. Ya zaten gençken kılacaksın. Yani namaz konusu, kulluk görevleri ergenlik çağında başlıyor zaten. Bir insan ergen olduğunda, buluğ çağına girdiğinde artık dini sorumluluk başlamıştır. Yani yetişkin insanın sorumluluğu neyse onun da o sorumluluğu var. Yani inanç, ibadet, ahlak, helal, haram aynı şekilde. Yani bir gence, ergenlik çağına gelen bir gence, sen namaz kılmasan da olur, sen oruç tutmasan da olur, sen işte helale harama dikkat etmesen de olur denebilir mi? Denemez. Dolayısıyla insan gençliğinin de kıymetini bilmeli, gençliğinde de kulluk görevlerini en güzel şekilde yerine getirmelidir. Yani gençliğini nerede geçirdiğinden sorgulanacak. Dolayısıyla gençliği de bir nimet olarak görmeli. O gençliğin hafızasının keskin olduğu, vücudunun sağlıklı olduğu, imkanların elde olduğu bir zamanda daha iyi bir kulluk yapabilir. İnsanlara daha çok faydalı olabilir. Daha iyi şekilde kendini yetiştirebilir. İnanç, ibadet, güzel ahlakı en güzel şekilde, Allah'a kulluk görevlerini en iyi şekilde yapma bilincine erebilir ve bu sorumluluklarını yerine getirebilecek kıvama gelebilir. Evet, malını nereden kazanıp nerede harcadığından da hesaba çekilecek. Parayı insan helal yönden kazanılması gerekiyor. Caiz olmayan bir iş yapmaması gerekiyor. Paranın rüşvet olmaması, hırsızlık olmaması, gasp olmaması, hakkı olan, hak ettiği, kendi kazancı helal olan kazançtan, işte miras da kalabilir, helal. Birisi de ikram edebilir, helal. Helal olan şeylerde tabii ki helal olanı tercih etmeli, haramdan sakınmalı. Parasını nerede kazandığı önemli olduğu gibi nerelere harcayacağı da önemli. Onun için işte ya ben parayı helal yoldan kazandım. Helal yoldan kazanmak güzel. Ama bir de caiz olmayan, haram olan şeylere kullanamaz. Parasının zekat derece kıvama geldiyse, o imkana sahipse zekatını vermeli. Kendi imkanlarından insanlara faydalı olmalı. Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. İnsanlara faydalı olmak çok önemli. İşte bu gençlik zamanında da insanlara faydalı olma daha mümkün. Çünkü gençliğin verdiği gençlik sağlığı, gençlik imkanları yaşlılara nazaran çok daha şey, avantaj durum. Tabii ki insan fa'budu rabbeke hatta yettiyeke yakın, ölüm gelinceye kadar Rabbinize kulluk edin diyor. Kulluk görevleri ölüm gelinceye kadar, son ana kadar yerine getirilmesi gereken bir görevdir. Genç olur, efendim yetişkin olur, yaşlı olur, fark etmez. Herkes vefat edene kadar kulluk görevlerini yapmakla mükelleftir. Ya ben işte yaşlandım. Hayır, yapabildiğini yapmakla mükellefsin. Onun için bunlar çok önemli. Malını nereden kazanıp nereye harcadığından, bildikleriyle amel edip etmediğinden de sorgulanacaktır. Tirmizi hadisinde bu hadis geçmekte. Şimdi bu çok önemli hakikaten. En fazla dikkatten kaçan hususlardan biri de bildiklerimizle amel etmemek. Biliyoruz ki işte namazı zamanında kılmak lazım. Zamanında kılacaksın. Biliyoruz ki anneye babaya iyi davranmak lazım. İyi davranacağız. Biliyoruz ki insandan en hayırlısı insanlara faydalı olmak. Faydalı olacağız. İşte biliyoruz ki namazı cemaatle kılmak lazım. Mümkün mertebe namazı cemaatle kılacağız. Yani bildiklerimizden amel edip etmediğimizden hesaba çekileceksiniz buyuruluyor. İşte zamanımızı değerlendirmek demek, yapılması gerekeni en iyi güzel şekilde yapmak demektir. Onun için Rabbimiz öyle buyuruyor. Yani emrolunduğunuz gibi dostlar olun. Festakım kemal mümürte. Emrolunduğunuz gibi dostlar olun. Emrolunduğunuz gibi zamanı en güzel şekilde değerlendirin. Evet. Peki zamanı değerlendirmek nasıl olur? Bu ayetle açıklamaya çalışalım. Bu ayette de işte Hud suresinin 112. ayetinde emrolunduğunuz gibi dost doğru olun demek, her an doğru olan neyse onu yapmak. İşte bu ayetten de zamanı en iyi şekilde değerlendirmenin önemini görüyoruz. Her an doğru olan neyse onu yaparsa insan zamanı değerlendirmiş oluyor. Zamanı işte o an yapılacak bir şeyi sonra yaparım, yarın yaparım değil. O an yapılacak şeyi o an yapmak. Her an doğru olanı yapmak. İşte bu bilinçte olmayı Rabbim hepimize nasip eylesin. Bu bilinçte olursak işte o zaman vaktimizi en iyi şekilde değerlendirmiş oluruz. Vakti değerlendirmek, her an doğru olan neyse onu yap. Anneniz çağırmış. Doğru olan annenizin, babanızın dediğini yapmak. İşte namaz vakti gelmiş. Doğru olan namazı kılmak. İşte birisine iyilik yapacaksınız. O iyiliği yapmak. Onun için Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor. Bir insana bir iyilik yapacaksanız onu hemen yapın. Ertelemeyin. Çünkü şeytan araya girer. Ya işte başkaları da yardım ediyordur, etmiştir de, edecektir de diyerek sen yapabileceksen yap. Hiç erteleme. Ertelediğinde o iş kalabilir. O iş, o fırsatı kaybedebilirsin. O fırsatı değerlendirmek gerekiyor. Evet. Dolayısıyla bildiklerimizle amel edip etmeme hadisesi, işte burada görüyoruz ki bildiklerimizi, bilmediklerimizi öğreneceğiz, öğrendiklerimizi de yerine getireceğiz. Bilmediklerimizi öğrenmek, ilim öğrenmek ne kadar önemli olduğu gibi öğrendiklerimizi de yerine getirmek daha önemli. İstenilen şey yapılması gerekeni yapmak. Her an doğru olan neyse onu yapmak. O anda ne gerekiyorsa, hangi anda bulunuyorsak, hangi vakitte bulunuyorsak, neredesek, orada yapabileceğimiz doğru olan neyse onu yapmak. İşte burada da doğruları öğrenmek. Onun için emrolunduğunuz gibi dost doğru olun buyuruyor Rabbimiz. Çünkü ayet-i kerimede öyle buyuruyor Rabbimiz yine. Doğruların doğruluklarından fayda göreceği gün gelecektir. Yani doğru olanları yap, o doğru olanı yaptıktan sonra onun mükafatı dünyada da ahirette de karşına çıkar. İyi olanı, doğru olanı yapan insan her zaman için kalbine huzur iner ve vakti değerlenir, kıymetlenir, bereketlenir, rızkı bereketlenir, imkanları artar, onun bereketini görür, hayrını görür. Onun için Rabbimiz öyle buyuruyor Sümer suresinin 10. ayetinde. İyilik yapan iyilik görür buyuruyor. İyilik yapacağız, iyi şey yapacağız, İslam'a uygun olanı yapacağız ki onun faydasını dünyada da ahirette de görmüş olalım. Evet, demin okuduğumuz kıyamet günü insan 5 şeyden hesaba çekilmedikçe bırakılmayacaktır konusu, işte ömrünü nerede tükettiğinden, gençliğini nerede geçirdiğinden, malını nereden kazanıp nereye harcadığından, bildikleriyle amel edip etmediğinden sorulacaktır. Bu hadis zamanın, özellikle gençlik döneminin ne kadar değerli olduğunu ortaya koymaktadır. Yaşanılan her gün yaşlılığa atılan bir adım olsa da insanın duyguları gençlik çağını sanki hiç bitmeyecekmiş zanneder. Bu zan yüzünden gençliğin o güzel yılları oyun ve eğlenceye, boş ve faydasız şeylere sarf edilebilir. Bunun adı da hayatını yaşamak sanılır. Bişri Hafi şöyle der: dün geçti, yarın var mı? Gençliğine güvenme, ölene ihtiyar mı diyor. Evet. Gençlerimizin imanlı, ahlaklı, tutarlı, dürüst, iyi niyetli, ailesine, milletine ve insanlığa faydalı kişiler olması için gereken özen gösterilmesi gerekiyor. Gerçekten de öyle. Gençlerimiz imanlı olmalı. Allah'a inanmalı, peygambere inanmalı, kitaplara, Kur'an'a inanmalı ve ahiret gününe inanmalı, cennete, cehenneme inanmalı. İman eden bir insan imanın esaslarını öğrenmeli, ona uygun davranmalı. Allah'a inanan bir insan Allah'a kulluk için yaratıldığını bilir. Ona kulluk görevlerini en iyi şekilde yerine getirir. İnancına, ibadetine, ahlakına önem verir ve küfre götürecek, şirke götürecek her türlü olumsuzluklardan kendini korur ve korumalıdır. Onun için imanlı, ahlaklı olmalı. İbadetlerini yerine getirmeli. Ergenlik çağına gelen bir genç 5 vakit namazını kılmalı. Helale harama dikkat etmeli. Güzel ahlak sahibi olmalı. İşte ahlakına çok dikkat etmeli. Doğru, dürüst, şefkatli, merhametli olmalı. Mütevazı olmalı. İslam'a uygun yaşamalı. Ahlaki kurallara dikkat etmeli. Haram olan, günah olan şeyden sakınmalıdır. Tutarlı olmalı. Dürüst olmalı. İyi niyetli olmalı. Bu tabii ki bütün herkes için geçerli. Her Müslüman için geçerli. Ailesine, milletine ve insanlığa faydalı kişiler olması için gereken gayret gösterilmelidir. Evet, zaman geri dönüşü olmayan bir fırsattır. Hakikaten öyle. Zaman geri dönüşü olmayan bir fırsattır. Konumuzun başından, sohbetimizin başından beri zamanın öneminden bahsediyoruz. Zamanın en önemli özelliği geri döndürülemez oluşudur. Evet, dün geçti, yarın ise henüz gelmedi. İnsan sadece içinde bulunduğu ana sahiptir. Evet, dün geçti, düne bir şey yapamayız. Yarın da gelmedi. O zaman o an, bulunduğu an neyse ona uygun davranması isteniliyor. Evet, insan sadece içinde bulunduğu ana sahiptir. O anı değerlendirmekte mükelleftir. Bu gerçek zamanın ne kadar kıymetli olduğunu açıkça ortaya koyar. Bir insanın hayatındaki en büyük kayıplardan biri zamanını boşa harcaması. Çünkü zaman bilgiye, başarıya, olgunluğa ve maneviyata dönüşebilecek bir potansiyel taşır. Bu potansiyel değerlendirildiğinde insan yükselir. İhmal edildiğinde ise yerinde sayar, hatta geriler. Nice insanlar vardır ki gençliklerini boş işlerle tüketmiş, yıllar sonra ise keşke zamanımı daha iyi değerlendirseydim der. Yani daha keşke demeden zamanını daha iyi değerlendirmek gerekiyor. Tabii pişmanlık insana fayda vermez. Hani derler ya, son pişmanlık fayda vermez. Bu pişmanlık zamanın kıymetinin çoğu zaman önemini gösterir. Yani keşke şunu yapsaydım, keşke bunu yapsaydım dememek için vaktimizin en iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Zaman insana verilmiş bir emanet ve aynı zamanda bir sorumluluktur. İnsan bu emaneti nasıl kullandığından dolayı ahirette hesaba çekilecektir. Bu bilinç zaman kullanımını rastgele olmaktan çıkarır ve bilinçli bir hale getirir. Bu sebeple her işimizi dünya ve ahiret saadetimiz için planlı ve düzenli yapmalı, vakitlerimizi israf etmemeliyiz. Evet, gerçekten öyle. Dünya ve ahiret saadetimizi düşünüyorsak zamanımızı en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. İşte zamanı değerlendirmek demek, her an doğru olan neyse onu yapmak. İslam'a uygun olan ne ise onu yerine getirmek. Sohbetimizin içerisinde de söylediğimiz gibi, her an doğru olan neyse onu yapmak demek, işte inanç, ibadet, güzel ahlak, helal haram duyarlılığı, hangi durumdaysak onun hakkını vermek, onun gereğini yapmak durumundayız. İşte namaz vakti geldi, işte namazı kılacağız. Ramazan'da orucumuzu tutacağız. Zekat vermemiz gerektiği zaman zekatımızı vereceğiz. İyilik yapmamız gerektiği zaman iyilik yapacağız. Cömert olacağız. Güzel ahlak sahibi olacağız. Mütevazı olacağız. Şefkat, merhamet sahibi olacağız. Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor. Merhamet etmeyene merhamet olunmaz. Şefkatli, merhametli olmak bütün canlılara, insanlara olduğu gibi hayvanlara, bütün her şeye, bitkilere, her şeye, bütün canlı varlığa ne yapacağız? Onlara gereken duyarlılığı göstereceğiz. Onun için bir Müslüman olarak vaktimizi ne kadar iyi değerlendirirsek o kadar vaktin değerini anlamış oluyoruz. Ayette de geçtiği gibi Rabbimiz buyuruyor ki, asra yemin olsun, bütün insanlar hüsrandadır, zarardadır, ziyandadır. Ancak iman eden, salih amel isteyen, hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna. Yani gerileri zarardadır, ziyandadır, sonları perişandır. Sonumuzun perişan olmaması için inanç, ibadet, güzel ahlak sahibi olmalı. İslam'a uygun yaşamalı. Gayri İslami şeylerden, şirkten, küfürden, bidattan, hurafeden uzak olup İslami anlayış ve yaşayış içerisinde olmalıyız. Ne mutlu İslami anlayış ve yaşayış üzere olmaya gayret edenlere. Değerli Özel FM dinleyicileri, bu haftada sohbetimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya buluşmak dileğiyle inşallah. Hoşça kalın, mutlu kalın, Allah'a emanet olun.
1: Mutluluk Yolu. Hazırlayan ve sunan Süleyman Gülek.

0: Özel FM 103.2. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
1: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73 Miftah Turizm.
2: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun. Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
3: Tekstil imalatı sektöründe özel üretim, spesyal ürünler de dahil olmak üzere ipliğe dair her şey Ahsem İplik'te. Tekstil makine yedek parçaları, sarf malzemeleri ve tekstil aksesuarlarına dair aklınıza gelecek her ürünle Güvercin Tepe Başakşehir'de hizmetinizdeyiz. Ahsem İplik 0544 283 0202.
4: Hacı Baba Lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
6: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
8: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
9: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
10: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
11: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
12: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
13: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
14: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
0: Reklamları dinlediniz.
15: Vuslat Dergisi Temmuz sayısı Değerler Çökerken dosyasıyla yayında. Profesör Doktor Sefa Saygılı, Profesör Doktor Kadircan Atan ve psikolog Erkan Özen'in dikkat çeken yazılarıyla ahlaki çözülme, sosyal yozlaşma ve toplumsal bozulma farklı yönleriyle ele alınıyor. Değerlerimizi yeniden düşünmek ve geleceğimizi daha sağlam inşa etmek için Vuslat Dergisi Temmuz sayısını mutlaka okuyun.
16: Onlar Allah'tan başka bilginlerini ve rahiplerini de kendilerine Rab edindiler. Meryem oğlu Mesih'i de. Oysa onlar bir olan Allah'a ibadet etmekle emrolunmuşlardı. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O, müşriklerin ortak koştuğu şeylerden de münezzehtir. Allah'ın nurunu, Kur'an-ı Kerim'i ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Allah da razı olmuyor. Fakat kafirler istemeseler de Allah nurunu tamamlamayı diliyor. O öyle bir Allah'tır ki müşrikler hoşlanmasalar da Resulünü hidayetle ve hak dinle bütün dinlere üstün kılmak için göndermiştir.
17: Ya

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Emriniz altında çalıştırdığınız insanlara zulmetmeyin. Allah'tan korkarak onların haklarını koruyunuz. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Fatiha suresi 1-7. Müminlerin duası. Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Tüm övgüler varlık dünyasının Rabbi Allah içindir. Rahmandır o, Rahim'dir. Hesap gününün hakimidir o. Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz. İlet bizi dosdoğru yola, nimet verdiklerinin yoluna. Gazaba uğrayanların ve sapıtanlarınkine değil. Amin.

0: Özel FM uyarıyor. Sonsuz hayatınıza hazırlık yapıyor musunuz? İster genç olun, ister yaşlı. Geçen her gün, hatta her dakika ölüme biraz daha yaklaşıyorsunuz. O gün dünyaya ait olan her şey yok olacak. Hırslar, istekler, kızgınlıklar, beklentiler, düşmanlık ve zevkler sona erecek. Geleceğe yönelik planların bir anlamı kalmayacak.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Özel efem, özel efem, özel efem, özel efem. Hakkın tespiti, batılın iptali için. Batılın iptali için, batılın iptali için, batılın iptali için. Özel efem.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar. Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
2: Hacı Baba Lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkede ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
3: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
1: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
4: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
2: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik, altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
6: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hiro Kebap 0212 667 33 63. Sultan Gazi.
7: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
8: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32.
9: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
10: Börek, poğaça, açma, simit, kuşbaşılı pide, Eyüp güvece ve soğuk sıcak içecek çeşitlerimizle Merkez Ali Beyköy Bilgi Üniversitesi karşısı, Şube Ok Meydanı Cemil Taşçıoğlu Hastanesi karşısında hizmetinizdeyiz. Sarıyer Börekçisi

0: Karatus'ta 0544 919 1565.
1: Taşdelen Binbir Çeşit Yapı Market 0216 430 88 38 Taşdelen Çekmeköy.
2: Reklamları dinlediniz. Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
3: Vuslat Dergisi Temmuz sayısı Değerler Çökerken dosyasıyla yayında. Profesör Doktor Sefa Saygılı, Profesör Doktor Kadircan Atan ve psikolog Erkan Özen'in dikkat çeken yazılarıyla ahlaki çözülme, sosyal yozlaşma ve toplumsal bozulma farklı yönleriyle ele alınıyor. Değerlerimizi yeniden düşünmek ve geleceğimizi daha sağlam inşa etmek için Vuslat Dergisi Temmuz sayısını mutlaka okuyun.
4: Saat 11.
2: Özel FM. www.özelfm.net. Özelfm.net.
4: En son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

0: Kur'an.
1: Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken, kitabını oku.

0: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza Kur'an-ı Kerim ve Türkçe mealiyle devam ediyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Tilka

Biz o peygamberlerin kimini kimine üstün kıldık. Allah onlardan bazısına hitap buyurdu. Bazısını birçok derecelerle yükseltti. Meryem'in oğlu İsa'ya da o açık belgeleri, mucizeleri verdik ve onu Ruhul Kudüs'le destekledik. Eğer Allah dileseydi, onların peşlerinden gelenler kendilerine açık delillerin gelmesine rağmen birbirleriyle savaşmazlardı. Lakin ihtilafa düştüler de onlardan bir kısmı iman, bir kısmı ise inkar etti. Şayet Allah dileseydi onlar birbirleriyle savaşmazlardı. Lakin şu var ki Allah dilediği her şeyi yapar.

Ey iman edenler! Ne alışverişin, ne bir dosttan yardım beklemenin, ne de bir kimseden şefaat ummanın mümkün olduğu bir gün gelmeden önce, size nasip ettiğimiz şeylerden harcayın. Kâfirler, zalimlerin ta kendileridir.

Allah o ilahtır ki kendisinden başka ilah yoktur. Haydır, kayyumdur. Kendisini ne bir uyuklama ne de uyku tutar. Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. İzni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine? Yarattığı mahlukların önünde ardında ne var hepsini bilir. Mahluklar ise O'nun dilediğinden başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri kaplamıştır. Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona ağır gelmez. O öyle ulu, öyle büyüktür.

0: استمسك بالعروة الوثقى فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم.
1: Dinde zorlama yoktur. Doğru yol sapıklıktan, hak batıldan ayrılıp belli olmuştur. Artık kim tağutu reddedip Allah'a iman ederse, işte o kopması mümkün olmayan en sağlam tutamağa yapışmıştır. Allah her şeyi işitir, bilir.

iman edenlerin yardımcısıdır. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnkar edenlerin dostları ise tağutlar olup onları aydınlıktan karanlıklara götürürler. İşte onlar cehennemlik kimselerdir ki orada ebedi kalacaklardır.

Allah kendisine hükümdarlık verdiği için şımararak Rabbi hakkında İbrahim ile tartışan kişinin haline bir baksana. İbrahim ona, "Benim Rabbim hayatı veren ve hayatı alandır," deyince o, "Ben de yaşatır ve öldürürüm," dedi. Bunun üzerine İbrahim, "İşte Allah güneşi doğudan doğduruyor. Haydi sen de batıdan doğdur bakalım," der demez kafir dona kaldı. Zaten Allah zalimleri hidayet etmez, emellerine kavuşturmaz.

Yahut şu kimsenin hali gibi ki, o bir şehre uğramıştı. Şehrin altı üstüne gelmiş, ıpıssız yatıyordu. Allah burayı bu ölümünden sonra nasıl diriltecek dedi. Bunun üzerine Allah onu 100 yıl boyunca öldürüp sonra diriltti. Ölü vaziyette ne kadar kaldın diye sorunca o bir gün veya daha az diye cevap verdi. Allah ona hayır 100 sene kaldın. İşte yiyeceğine ve içeceğine bak. Henüz bozulmamış. Bir de merkebine bak. Kemikleri nasıl birbirinden ayrılmış. Seni de insanlara canlı bir delil yapmak için öldürüp dirilttik. Hele o kemiklere dikkat et. Onları nasıl birleştirip yerli yerine koyuyoruz. Sonra da onlara et giydiriyoruz. Böylece işin gerçeği kendisine tam manasıyla belli olunca, artık pek iyi biliyorum ki Allah her şeye kadirdir, dedi.

Bir vakitte İbrahim, "Ya Rabbi, ölüleri nasıl dirilteceğini bana gösterir misin?" demişti. Allah, "Ne o, yoksa buna inanmadın mı?" dedi. İbrahim, "Elbette inandım. Lakin sırf kalbim tatmin olsun diye bunu istedim," diye cevap verdi. Allah ona, "Dört kuş tut, onları kendine alıştır. Sonra kesip her dağın başına onlardan birer parça koy. Sonra da onları çağır. Koşa koşa sana geleceklerdir. İyi bil ki Allah azizdir, hakimdir. Üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir."

Allah yolunda harcayanların durumu, 7 başak verip her birinde 100 tane bulunan bir başağın haline benzer. Allah dilediğine kat kat fazlasını da verir. Allah'ın lütfu geniştir, ilmi her şeyi kaplar.

Mallarını Allah yolunda harcayıp da infaklarının ardından minnet etmeyenler, rahatsızlık vermeyenler yok mu? İşte onların Rableri katında mükafatları vardır. Onlara hiçbir endişe yoktur ve onlar asla üzülmeyeceklerdir.

Bir tatlı söz, bir kusur bağışlama, peşinden incitme gelen maddi yardımdan, sadakadan çok daha iyidir. Zira Allah gani ve halimdir.

Ey iman edenler! Yardım ettiğiniz kimselere minnet etmek ve incitmek suretiyle o sadakalarınızı boşa çıkarmayın. Allah'a da, ahirete de inanmadığı halde, sırf insanlara gösteriş yapmak için malını harcayan kimsenin durumuna düşmeyin. Onun durumu, üzerinde toprak bulunan kaygan bir kayanın durumuna benzer ki, şiddetli bir yağmur iner inmez, toprağı kayıverir, cascavlak kalır. Öyleleri, işledikleri hiçbir şeyden sevap ve mükafat elde edemezler. Zira Allah, inkârcıları emellerine kavuşturmaz.

Allah'ın rızasını kollamak ve ruhlarındaki imanı kökleştirmek için mallarını harcayanların durumu ise bir tepedeki güzel bir bahçenin haline benzer. Bir bahçe ki ona bol yağmur yağar, meyvelerini iki kat verir. Bol yağmur düşmese de hafif bir yağmur, bir çisinti de yetişir. Allah ne yaparsanız hepsini görür.

Sizden herhangi biriniz hiç arzu eder mi ki kendisinin hurmalığı ve üzüm bağı bulunsun? Bahçede dereler akıyor, içinde her türlü mahsulü bulunuyor. Ama kendisinin üstüne de ihtiyarlık çökmüş ve elleri ermez, güçleri yetmez, bakıma muhtaç küçük çocukları var. Derken ateşli bir kasırga kopsun da bağı kasıp kavursun. İşte Allah ayetlerini size böyle apaçık bildirir. Olur ki iyi düşünürsünüz.

Ey iman edenler! Kazandığınız şeylerin ve yerden sizin paydanız için bitirdiğimiz ürünlerin temiz ve güzel olanlarından Allah yolunda harcayın. Siz göz yummadan, içinize yatmaksızın almayacağınız bayağı şeyleri vermeye kalkmayın. İyi bilin ki Allah ganidir, hamittir. Kimseye ihtiyacı yoktur. Bütün övgülere layıktır.

Şeytan sizi hayırda harcamakla muhtaç olacaksınız diye korkutur. Sizi cimriliğe ve çirkin şeylere teşvik eder. Allah ise kendi katından bir af ve lütuf vaat buyurur. Allah'ın ihsanı geniştir, her şeyi hakkıyla bilir.

O hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet nasip edilmişse, doğrusu ona pek çok hayır verilmiştir. Ancak tam akıllı olanlar gerçekleri anlar ve düşünürler.

Hayır olarak harcadığınız her şeyi, adadığınız her adağı Allah mutlaka bilir ve mükafatını verir. Fakat zalimlerin ahirette yardımcıları olmaz.

Allah rızası için yaptığınız maddi yardımlarınızı açıkça verirseniz ne güzel. Ama bu hayırlarınızı saklı tutar ve muhtaçlara ulaştırırsanız, bu sizin için daha hayırlı olur. Ve Allah bu sebeple bir kısım günahlarınızı affeder. Allah yaptığınız bütün şeylerden haberdardır.

Onları hak yola getirmek senin görevin değil. Lakin Allah'tır ki dilediğini doğru yola getirir. Hayır olarak yaptığınız her harcama sadece kendiniz içindir. Zaten siz Allah rızasını aramaktan başka bir gaye ile infak etmezsiniz. İşlediğiniz her hayrın mükafatı size tamamen verilir ve sizin hakkınız yenmez.

Bu yardımlar kendilerini Allah yoluna vakfeden yoksullar içindir. Bunlar yeryüzünde dolaşıp geçimlerini sağlama imkanı bulamazlar. Halktan istemekten geri durmaları sebebiyle onların gerçek hallerini bilmeyen kimse onları zengin sanır. Ey Resulüm! Sen onları simalarından tanırsın. Onlar yüzsüzlük ederek halktan bir şey istemezler. Şunu bilin ki, hayır adına her ne verirseniz, mutlaka Allah onu bilir.

mallarını gece ve gündüz, gizli ve aşikar olarak hayra harcayanlar var ya, işte onların Rableri katında mükafatları vardır. Onlara korku yoktur ve onlar asla üzülmeyeceklerdir.

Faiz yiyenler tıpkı şeytanın çarptığı kimsenin uykudan kalkışı gibi kalkarlar. Bu onların alışveriş de faiz gibidir demelerindendir. Halbuki alışverişi mübah, faizi ise haram kılmıştır. Her kime Rabbinden bir talimat gelir, o da faizden vazgeçerse, daha önce yaptığı muamele kendisi için geçerlidir. Hakkındaki hüküm de Allah'a aittir. Her kim tekrar faizciliğe başlarsa, işte onlar cehennemliktir. Hem de orada ebedi kalacaklardır.

Allah faizin bereketini eksiltir. Zekat ve sadakaları ise nemalandırır. Hem Allah kâfirlikte ileri giden, günahta ısrarlı hiçbir kimseyi sevmez.

İman eden, makbul ve güzel işler yapanların, namazı hakkıyla ifa eden, zekat verenlerin, işte onların Rableri nezdinde mükafatları vardır. Onlar için hiçbir endişe yoktur ve onlar asla üzülmeyeceklerdir. Ya

Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve eğer mümin iseniz, geri kalan faizi terk edin.

Eğer böyle yapmazsanız, Allah ve Resulü tarafından size savaş açıldığını biliniz. Eğer faizcilikten tövbe ederseniz, sermayeleriniz sizindir. Böylece ne haksızlık eder, ne de haksızlığa uğrarsınız.

borçlu sıkıntıda ise, kolaylığa çıkıncaya kadar ona mühlet verin. Şayet bilirseniz, alacağınızı bağışlamanız sizin için daha da hayırlıdır.

Öyle bir günde rezil olmaktan sakının ki, o gün Allah'ın huzuruna çıkarılacaksınız. Sonra her kişiye kazandığının karşılığı tamamen ödenecek ve kendilerine asla haksızlık edilmeyecektir.

Ey iman edenler! Belirli bir vadeye kadar birbirinize borç verdiğiniz zaman onu kaydedin. Aranızda doğrulukla tanınmış bir katip onu yazsın. Katip, Allah'ın kendisine öğrettiği gibi adalete uygun olarak yazmaktan kaçınmasın da yazsın. Üzerinde hak olan borçlu kişi akdi yazdırsın. Rabbi olan Allah'tan sakınsın da borcundan hiçbir şey noksan bırakmasın. Eğer üzerinde hak olan borçlu akılca noksan veya küçük veya yazdırmaktan aciz bir kimse ise, onun velisi adalet ölçüleri içinde yazdırsın. İçinizden iki erkek şahit de tutun. İki erkek bulunmazsa, o zaman doğruluklarından emin olduğunuz bir erkek ile iki kadının şahitliğini alın. Bir erkek yerine iki kadının şahit olmasına sebep, birinin unutması halinde ikincisinin hatırlatmasına imkan vermek içindir. Şahitler çağrıldıklarında şahitlikten kaçınmasınlar. Siz yazanlar da borç az olsun, çok olsun, vadesiyle birlikte yazmaktan üşenmeyin. Böyle yapmak Allah katında daha adil, şahitliği ifa etmek için daha sağlam ve şüpheyi gidermek için daha uygun bir yoldur. Ancak aranızda hemen alıp vereceğiniz peşin bir ticaret olursa, onu yazmamakta size bir günah yoktur. Alışveriş yaptığınız zaman da şahit tutun. Gerek katip, gerek şahit asla mağdur edilmesin. Bunu yapar, zarar verirseniz, doğru yoldan ayrılmış, Allah'a itaatin dışına çıkmış olursunuz. Allah'a itaatsizlikten sakının. Allah size en uygun tutumu öğretiyor. Çünkü Allah her şeyi hakkıyla bilir.

0: Eğer yolculuk halindeyseniz ve katip bulamazsanız, o takdirde borç karşılığında rehin alırsınız. Şayet birbirinize itimat ederseniz, güvenilen kimse Rabbi olan Allah'tan korksun da üzerindeki emaneti ödesin. Bir de şahitliği, görüp bildiğinizi gizlemeyin. Bildiğini gizleyenin kalbi günahkar olur. Allah her ne yaparsanız bilir.
1: لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ındır. Ey insanlar! Siz içinizdeki şeyleri açığa vursanız da, gizleseniz de, Allah sizi onlardan dolayı hesaba çeker. Sonra dilediğini affeder, dilediğini azaba uğratır. Doğrusu Allah her şeye kadirdir.

Rabbi tarafından kendisine ne indirildiyse ona iman etti. Müminler de. Onlardan her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman etti. Onun resullerinden hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz, dediler ve eklediler. İşittik ve itaat ettik ya Rabbena, affını dileriz, dönüşümüz sanadır.

0: Allah hiçbir kimseyi güç yetiremeyeceği bir şekilde yükümlü tutmaz. Herkesin kazandığı iyilik kendi lehine, işlediği fenalık da kendi aleyhinedir. Ya Rabbena, eğer unuttuk veya kasıtsız olarak yanlış yaptıysak, bundan dolayı bizi sorumlu tutma. Ya Rabbena, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ya Rabbena, takat getiremeyeceğimiz şeylerle bizi yükümlü tutma. Affet bizi. Lütfen bağışla kusurlarımızı. Merhamet buyur bize. Sensin Mevlamız, yardımcımız. Kafir topluluklara karşı sen yardım eyle bize. Âl-i İmran Suresi. Medine'de indirilmiş olup 200 ayettir. 33. ayetinde geçen Âl-i İmran sureye adını vermiştir. İmran, Hazreti Meryem aleyhisselamın babasının adı olup, peygamberlik ve hikmet ocaklarından olan bir ailenin esasıdır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Elif Lam.

0: Allah o ilahtır ki kendinden başka tanrı yoktur. Hay odur, kayyum odur.
1: Nezzele aleykel kitabe bil hakki musaddiqan lima beyne yedeyhi ve enzelet tevrate vel incil.
0: Sana kitabı, gerçeğin ta kendisi ve daha önce indirilen kitapları tasdik edici olarak indiren O'dur. Bundan önce de insanlara doğru yolu göstermek için Tevrat ve İncil'i indirmişti.

0: doğrudan, hakkı batıldan ayırt eden Furkan'ı da indirdi. Allah'ın ayetlerini inkar edenlere pek çetin bir azap vardır. Öyle ya, Allah daima azizdir, mutlak galiptir. Mazlumların intikamını alır.
1: اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ
0: Gerek yerde, gerek gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz.

Odur ki annelerinizin rahimlerinde size dilediği şekli verir. Ondan başka Tanrı yoktur. Azizdir, Hakimdir. Mutlak galip, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

0: kitabı.
1: Bu muazzam kitabı sana indiren O'dur. O'nun ayetlerinin bir kısmı muhkem olup, bunlar kitabın esasıdır. Ayetlerin bir kısmı ise müteşabihtir. Kalplerinde eğrilik olanlar, sırf fitne çıkarmak, insanları saptırmak ve kendi arzularına göre yorumlamak için, müteşabih kısmına tutunup, onlarla uğraşır dururlar. Halbuki onların hakikatini, gerçek yorumunu Allah'tan başkası bilemez. İlimde ileri gidenler, biz ona olduğu gibi inandık. Hepsi de Rabbimizin katından gelmiştir derler. Bunları ancak tam akıl sahipleri düşünüp anlar ve şöyle yalvarırlar. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeyten.

bizim kerim Rabbimiz. Bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi saptırma ve katından bize bir rahmet bağışla. Şüphesiz bağışı bol olan Vehhab sensin, sen.

Sen geleceğinde hiç şüphe olmayan bir günde bütün insanları bir araya toplayacaksın. Allah sözünden asla dönmez.

Dini inkar edenlerin müstahak olmaları sebebiyle gerek malları, gerek evlatları Allah'ın vereceği cezayı önlemede kendilerine asla fayda veremezler. İşte onlar cehennemin yakıtıdırlar.

0: Tıpkı Firavun taraftarlarının ve onlardan daha öncekilerin gidişi gibi. Onlar ayetlerimizi yalanladılar. Allah da kendilerini cürümleri sebebiyle kıskıvrak yakaladı. Allah'ın cezası pek şiddetlidir.
1: قُلْ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ اِلَى جَهَنَّمْ وَبِئْسَ الْمِهَادَ
0: İnkar edenlere de ki, siz mağlup olacak, haşredilip toplanacak ve cehenneme sürüleceksiniz. Orası ne fena bir yataktır.

Birbiriyle karşılaşan iki toplulukta size büyük bir ibret vardı. Bunlardan biri Allah yolunda vuruşuyordu. Diğeri ise kafir idi. O kafirler Müslümanları bizzat gözleriyle kendilerinin iki misli görüyorlardı. Allah dilediği kimseleri nusratıyla destekler. Elbette bunda görecek gözleri olanlar için alınacak ibret vardır.

0: من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب.
1: Kadınlar, oğullar, yığın yığın biriktirilmiş altın ve gümüş, güzel cins atlar, davarlar ve ekinler gibi nefsin hoşuna giden şeyler insanlara cazip gelmektedir. Bunlar dünya hayatının geçici bir metaından ibarettir. Asıl varılacak güzel yer ise Allah'ın katındadır.

0: De ki, size ihtirasla istediğiniz o şeylerden çok daha iyisini bildireyim mi? İşte Allah'a karşı gelmekten sakınan müttakiler için Rableri nezdinde içinden ırmaklar akan cennetler olup kendileri orada ebedi kalacaklardır. Hem orada onlara tertemiz eşler ve hepsinin de üstünde Allah'ın rızası vardır. Ama Allah bütün kullarını hakkıyla görmektedir.
1: Sadakallahu'l-azim.
2: Yüce Allah doğru söylemiştir.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Dilberek Değerli Eğitim Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534-245-1808. İşte bu kadar.
4: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Yebak Damakta Tat, YB Döner 0533-656-7737, Bahçeli Evler.
5: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216-614-0461 sadakataşı.org.tr.
6: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534-763-57 Ümraniye.
7: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212-667-3363 Sultan Gazi.
8: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lansman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282-502-0020. Lalezar Ev Gereçleri Metal Mutfak ve Banyo Aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212-659-8490. Firmanız için gerekli olan iş güvenliği uzmanlığı, iş yeri hekimliği, iş güvenliği eğitimleri ve onlarca kurumsal sorunlarınızın çözümü için Nitelik OSGB 0542-761-1264.
9: Manevi ve ahlaki değerler üzerine inşa ettiğimiz eğitim sistemimizde okul derslerinin yanı sıra Kur'an-ı Kerim, Arapça, Siyer ve Akaid dersleri de verilmektedir. Özel Hak Bahtiyar Koleji 0555-963-9846 Sultanbeyli.
10: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz rot balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537-726-0328 Darıca.
11: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537-362-1515.
12: Taberi Tefsiri İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, İsterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
13: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakende de uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 50

0: 6.99. Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216-296-9616 iyilikkalbi.org.tr.
1: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
2: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Saat 12. Özel FM hayırlı günler diler.
3: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel FM.
4: Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 125-126. Firavun'un büyücülerinin Müslüman olduktan sonraki duası. Onlar şöyle cevap verdi:
1: İyi ya, biz de Rabbimize kavuşmuş oluruz. Çünkü sen sadece bize ulaşır ulaşmaz Rabbimizin ayetlerine inandık diye bizden intikam alıyorsun. Rabbimiz, sabır yağdır üzerimize ve Müslüman olarak canımızı al.

Her şeyin bir daveti var. Sesi soluğu olmasa da her şeyin çağrışımıyla bir daveti, çağrısı var. Güler güzelliğe çağırıyor. Boynundaki diken safa için cefa çekmeye, sabra çağırıyor. Bülbüller çileyerek çileye çağırıyor. Ney içli yanık sesiyle asıl vatanı anmaya ve ayrılık için yanmaya davet ediyor. Hazan mevsiminin sararıp dökülen yaprakları hiçbir sese, harfe, söze ihtiyaç bırakmadan kışa hazırlanmaya davet ediyor. Müezzinler namaza, felaha, tevhide, imana çağırıyor. Müezzinler susunca minareler, kubbeler davete devam ediyor. Huzurlu mazimizin mimarları şehrin her köşesine müsbet davet ve tedaileri yerleştiriyordu. Bugünün mimarları da farkında olarak veya olmayarak davet ettiriyorlar eşyayı. Fakat davetler dünyaya, tamaha, şehvete, kibre, gurura. Allah selamet yurduna, cennete davet ediyor. Oraya nail olmak için Allah'ın davetçilerine, peygamber ve kitaplarına, onların izindeki mabetlerin davetine icabet şart. İnsanın ve Allah'ın düşmanı şeytansa kendi yurdu olan ateşe çağırıyor. Fakat alev alev ışıltılarla süslüyor çağrısını. Nefse cazip gelen promosyonlarla, kampanyalarla çağırıyor. Allah ve Habibullah'ın daveti insana hayat veren esaslara, şeytan ve avanesinin çağrısıysa ölümün bile çare olamadığı felaketlere. Şimdi size soruyoruz. Gönlünüz hangi davette?

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç sınıf insan vardır ki Allah hiçbir gölgenin bulunmadığı günde arşının gölgesinde onları gölgelendirecektir. Şiddetli soğuk havalarda abdesti tam alanlar, cemaate katılmak için karanlık gecelerde camilere yürüyenler, açları doyuranlar.
2: Özel efendim.

0: Tağuta kulluktan sakınan ve Allah'a yönelenlere müjde vardır. Kullarımı müjdele. Zümer suresi 17. ayet.
1: Bizden istenen bir şey vardır. İhlas ile bunu yapabilmek. Ancak ihlas sahibi olmak ne kadar önemli ise onu korumak daha bir önemlidir. Belki de şöyle cümleyi kurmamız gerekecektir. İhlası korumak kazanmaktan daha zordur.
2: Müminlerin iman bakımından en olgun olanları, ahlak bakımından en güzel olanlarıdır.
3: Özel efendim. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
6: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
8: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
10: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
11: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Dost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
12: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
13: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
14: Tekstil imalatı sektöründe özel üretim, spesyal ürünler de dahil olmak üzere ipliğe dair her şey Ahsem İplik'te. Tekstil makine yedek parçaları, sarf malzemeleri ve tekstil aksesuarlarına dair aklınıza gelecek her ürünle Güvercin Tepe Başakşehir'de hizmetinizdeyiz. Ahsem İplik 0544 283 0202.
15: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
16: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
17: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
8: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
16: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
18: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
4: Reklamları dinlediniz.
19: İman edenler ve iyi amellerde bulunanlar, işte onlar cennet ehlidir ve orada ebedi olarak kalacaklardır. Orada kalplerinde bulunan kini çıkarıp atarız. Onların altlarından ırmaklar akar. Bizi buna erdiren Allah'a hamdolsun. Eğer Allah bizi doğru yola sevk etmeseydi, biz doğru yola erişemezdik. Şüphesiz Rabbimizin peygamberleri bize gerçeği getirmişler derler. Onlara şöyle seslenilir: İşte size cennet. Yaptıklarınıza karşılık buna varis oldunuz.

0: bedenimizi toprağa usulca bırakırken ruhumuza melekler tebessüm etti ve bir kelime duyduk derinden. Siz ümmettiniz, ümmet, ümmeti Muhammed.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

Peygamber'e iman ve itaat farzdır. Allah-u Teala'nın kelam-ı kadimi Kur'an-ı Kerim'de mealen, hiç şüphe yoktur ki Allah katında hak ve makbul din İslam'dır buyurduğu İslam dinine iman eden herkesin şu hususları bilmesi gerekir. 1. Din bilgilerinin, din ve dünya hükümlerinin birinci ana kaynağı Kur'an'dır. 2. İslam'ın ikinci ana kaynağı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünneti ve sahih hadislerdir. 3. Sünneti tamamen veya kısmen inkar edenler, bilerek veya bilmeyerek Allah'a ve Kur'an-ı Azimüşşan'a karşı gelmiş olur. Çünkü Kur'an, müminleri Resulullah'a biat ve itaat etmeye, onu en güzel örnek ve model kabul etmeye çağırmaktadır. 4. Resulullah'ın ashabı, o kuşaktan sonra gelen tabi'in, onları takip eden tebe-i tabi'in, işte bu üç muazzez ve mübarek kuşak selef-i salihindir. Ehl-i sünnet ve cemaat Müslümanları Kur'an'ın yorumunda, İslam'ın anlaşılmasında onlara tabi olur, onların yolundan gider. 5. Peygamber bir postacıydı, dini tebliğ etti, öldü. İşi bitti demek yanlış ve sapık bir görüştür. Peygamberimizin ruhaniyeti kıyamete kadar ümmetinin üzerinde sayeban olacaktır. O sağlığında, ölümünden sonra da, bu dünyada da, ahirette de bizim nebimiz ve seyyidimizdir. 6. Biz yalnız Kur'an'ı tanırız diyenler büyük bir bidat üzerindedir. Peygamberimizi, sünnetini, mütevatir ve manen mütevatir sahih hadislerini bilmeden Kur'an'ı tefsir etmek, ondan şer'i hüküm çıkartmak mümkün olmaz. 7. Sünnetin inkarı fıkıh inkarına yol açar. Bir bahri bipayan olan fıkıh ilmi olmadan İslam'ın, Kur'an'ın hükümleri hayata nasıl uygulanacaktır? Ehl-i sünneti savunmak hepimizin vazifesidir. Bütün icazetli din alimleri, fakihler, bütün gerçek müftüler, bütün gerçek imamlar, bütün ihlaslı din hizmetkarları, bütün tasavvuf ve tarikat, bütün vicdanlı ilahiyatçılar, bütün Müslüman ziyalılar, ehl-i sünnet ve cemaati var güçleriyle desteklemeli, bidatler ve sapıklıklarla mücadele etmelidir. Belli başlı bidatler ve sapıklıklar nelerdir? Dinde reformculuk, dinde yenilik ve değişim, din düşmanı kafirlerin ve münafıkların isteklerine uygun olarak İslam'ın içini boşaltma, light ve ılımlı bir İslam türetme cereyanları, Mustafa Kemal'in ölümünden sonra dönmeler tarafından fabrike edilmiş Kemalizm ideolojisiyle dini mübini İslam'ı uyuşturma ve bağdaştırma gayretleri, sünnetin inkarı, sahih hadislerin Avrupa Birliği kriterlerine göre ayıklanması hıyaneti, kadın konusunda Kur'an'a, sünnete, şeriata uyulmayıp sapık feminizm ideolojisinin üstün ve doğru görülmesi, laiklik ve sekülerizm, Müslümanları musalli Müslüman olmaktan çıkarıp musalla Müslümanı yapmak isteyen fesat projeleri, mezhepsizlik, telfik-i mezahip, sarıklı farmason Afgani'nin yolundan gitmek, Kur'an'ın 300 küsur muhkem kesin ayetinin hükümlerinin günümüzde geçerli olmadığını iddia eden Fazihü'r-Rahman'ın tarihsellik ve tatiliye mezhebi, dinler arası diyalog ve hoşgörü dini, tevhid inancını, Kur'an'ı, Hazreti Muhammed'in risaletini inkar edenlerin de ehli cennet ve ehli necat olduğunu iddia eden süper bozuk cereyan, zamanımızda bir hak din değil, üç hak İbrahimi din olduğunu söyleyenler, Mutezile bozuk mezhebi, Allah gerçek bir Yanus'tur diyerek noksan sıfatlardan münezzeh olan yüce yaratıcıyı iki çehreli bir Roma putuna benzeten zındığın peşinden gidenler, Kur'an rey ve heva ile tefsir edilemez, reformcular ve bidatçiler, Kur'an İslam'ın temel kaynağı olduğuna göre
her Müslüman dinini doğrudan doğruya Kur'an tercüme ve meallerinden öğrenmelidir diyorlar. Sünneti az buçuk kabul ediyorlarsa, mealin yanına bir de hadis külliyatı ilave ediyorlar, ondan sonra içtihadın, fetvanın, yalan yanlış, indi ve şahsi görüşlerin bini bir paraya. Bu metot ümmet içinde kaos ve anarşiye sebep oluyor, Müslümanları birbirine düşürüyor, kutsal konuların mıncıklanmasına yol açıyor. Ehl-i sünnetin metodolojisine göre ilmi olmayanlar Kur'an'ı yorumlayamaz, ondan şer'i ve fıkhi hüküm çıkartamaz. Hadis-i şerifte, Kur'an'ı kendi rey ve hevasıyla yorumlayan küfre düşer buyurulmuştur. Sağlam bir medrese eğitimi görüp, alimlik, fakihlik ve müfessirlik icazeti almamış olanlar, Kur'an'ı tercüme edemez, tefsir yazamaz. Şu anda Türkiye'de 300'den fazla tercüme, meal ve tefsir bulunmaktadır. Bunların büyük kısmı rey ve heva ile ve para kazanmak için yazılmıştır. Öyle tefsir külliyatları vardır ki, İslam'a sahte din diyen, Kur'an'ı inkar eden, Resulullah'ı tekzip eden kafirlerin bile cennetlik olduğunu iddia ediyor. İslam'ı büsbütün ortadan kaldıramayan reformcular, Kur'an'ı tahrif etmek, İslam'ın içini boşaltmak, cahil Müslümanların kafalarını karıştırmak yolunu seçmişlerdir. Bunda %100 başarılı olamayacaklardır. Çünkü Hak Teala Hazretleri kitabını koruyacağını bildirmiştir. Kur'an'ı tahrif edemezler, İslam'ı ortadan kaldıramazlar ama bazı Müslümanları aldatabilirler, dinden çıkarabilirler, ümmeti parçalayabilirler. Reformcuların tuzaklarına düşmemek için dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır. 1. Sadece ve sadece ehliyetli, liyakatli, icazetli ulemanın, müfessirlerin Kur'an mealleri, tercümeleri, tefsirleri okunmalıdır. 2. Küfre yol açan indi, rey ve hevaya dayalı yorumlardan kaçınılmalıdır. 3. Cahil ve mukallit kimseler Kur'an konusunda tartışma yapmamalıdır. Mezhepler kalksın, bütün Müslümanlar Kur'an'da birleşsin sözü parlak bir edebiyattır. Birleşme ehli sünnet ve cemaatte olur. İhtilaflar kalksın, fitne ve fesat yangınları söndürülsün ve İslam, Kur'an, Resulullah'ın sünneti doğru anlaşılsın istiyorsak, Selef-i Salih'in, Eyyime-i Müçtehid'in, Cumhur-u Ulema, Ehl-i Sünnet ve Cemaat, Sevad-ı Azam dairesi içinde bulunmalıyız. Reformcular ümmet birliğini parçalıyor ve Ehl-i Sünnet'i yıkıp bidatler üzerine kurulu bir İslam protestanlığı türetmek istiyor. Onların tuzaklarına düşen gafiller dinlerine zarar vermiş, ebedi saadetlerini mahvetmiş olur. Din konusunda en büyük saygısızlık ve laubalilik, İslam'la, Kur'an'la, sünnetle, şeriatla, fıkıhla, tasavvufla ilgili meselelerde cahillerin "bu konuda benim görüşüm şudur" demeleridir. Bu gerçekten büyük bir kendini bilmezlik, edepsizlik, haddini aşmak ve küstahlıktır. Mehmet Şevket Eygi, Milli Gazete.

0: Ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahtani alikum ve akulu afdikum ve ahdikum diya'ini

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ı İmran 147-148. Peygamberlerin ashablarının duası. Onların söylediği yalnızca şuydu:
1: Rabbimiz, günahlarımızı ve eylemlerimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla. Bizi sabit kadem kıl ve kafir topluma karşı bize yardım et.
0: Bunun ardından Allah onlara hem bu dünya nimetlerini hem de öte dünya nimetlerinin en güzelini bahşetti. Allah kendisini görüyormuş gibi kulluk edenleri sever.

0: Özel FM uyarıyor. Hangi şart ve durumda bulunursanız bulunun, İslam'ı yaşamaya, tebliğ etmeye, bütün imkanlarınızı kullanarak gayret edin. Sakın dininizden taviz vermeyin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Özel FM.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
3: Tünel, zemin makinaları ve ankraj malzemeleri temininde Ayça Gümak Güven Makine. DES Sanayi Sitesi, Ümraniye. 0543 969 6108.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
5: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
6: Acil Otomotiv Tamir ve Bakım Servisi Şeref Yıldız 0533 655 85 13 Fatih Oto Sanayi Sitesi Esenyurt.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
9: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir ayı sebedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
10: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
11: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
12: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
14: Aksa Akustik Sinema, tiyatro...

0: Radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
1: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Saat 13. Özel FM hayırlı günler diler.
2: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله.

Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu Kur'an, inanacak bir toplum için Rabbinizden size açılan gözler, bir yol gösterme ve bir rahmettir. Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki Allah'ın rahmet ve şefkatine eresiniz.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey örtüye bürünen! Birazı dışında geceleyin, gecenin yarısında ibadet için kalk veya yarıdan biraz eksilt yahut onu biraz arttır ve Kur'an'ı ağır ağır oku. Kuşkusuz biz senin üzerine ağır bir söz bırakacağız. Gerçekten gece ibadeti daha etkili ve okumaya daha elverişlidir. Çünkü senin gündüzün gün boyu süren uğraşıların vardır. Ancak bununla birlikte gece veya gündüz Rabbinin adını an ve bütün benliğinle ona yönel. O doğunun ve batının Rabbidir. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse sen yalnız ona güven.
1: Yüce Allah doğru söylemiştir.

söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için öğle ezanı. Allah

Özel FM. Değişmeyen gündem tevhid. Muhammed Emin Yıldırım. Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. İnsanın yaratılış nedenini onu yaratan kulluğa bağlamıştır. Eğer insan dünyada varoluşunun hikmetinin bu olduğu hakikatini bilir ve buna göre davranırsa kulluk vazifelerini yerine getirmiş olur. Ancak insanın en önemli özelliklerinden biri onun unutmasıdır. Acıları, hüzünleri, dertleri, kaybedişleri vesaire unuttuğu gibi sevinçleri, güzellikleri, kazançları da unutmasıdır. Neyi unutursa unutsun, unutmaması gereken en önemli hakikat kulluktur. İnsan bunu da unuttuğu için Allah Celle Celaluhu bu hakikati insana hatırlatması için peygamberler göndermiş ve onlara vahiyler indirmiştir. Esasen gelen bütün peygamberler, tabii ki son peygamber de insanlığa insanlığını ve o insanlığın en önemli vasfı olan kulluğu hatırlatmak için gelmişlerdir. Gönderilen peygamberler insana neleri hatırlatmıştır? 1. Kendisini yaratandan başkasına kul olmamayı. 2. Kendisine ve yaratılan tüm varlığa şefkat nazarıyla bakmayı. 3. Kendisiyle ve yaratılan tüm varlıkla sevgi üzerinden bir bağ kurmayı. Kendisi ve diğer tüm varlıklarla olan ilişkilerinde hukuk üzere olmayı. 5. Kendisiyle yapılan ahitleşmeye sadık bir hayatın sahibi olmak ve bunu ömür boyu sürdürme istikrarı ortaya koymayı hatırlatmıştır. Dikkat edilirse hatırlatılan bu 5 temel esas 5 önemli kavrama dayanmaktadır. Bunlar tevhid, merhamet, muhabbet, adalet ve sadakattir. Bu kavramlar varsa gerçek manada insanlık vardır. İnsanlık varsa da kulluk vardır. Nasıl anlamalı? Biz tevhid, merhamet, muhabbet, adalet ve sadakat derken çok şey söyleriz. Ama gözden kaçırdığımız şu hakikatleri iyice anlamalıyız. Tevhid hem reddetmek hem kabul etmektir. Ama reddetmek önce gelir. Merhamet hem acıtmamak hem acımaktır. Ama acıtmamak önce gelir. Muhabbet hem sevmek hem sevilmektir. Ama sevmek önce gelir. Adalet hem tesis etmek hem savunmaktır. Ama tesis etmek önce gelir. Sadakat hem doğru olmak hem doğruluğu yaymaktır. Ama doğru olmak önce gelir. Biz bu 5 kavram ve bu kavramlardan çıkardığımız yukarıdaki mesajlar üzerinde ciddi ciddi durmalıyız. Ancak yazının sınırları içinde kalarak biz burada sadece kulluğun anahtar kavramı olan tevhid üzerinde biraz durmaya çalışacağız. Nedir tevhid? Malum, kelimeyi tevhid denilen ve kulluğun ikrarı sayılan cümle La ilahe illallah cümlesidir. Kelimeyi tevhid 4 kelimeden, 2 ifadeden oluşan bir cümledir. 4 kelime La ilahe illa Allah. 2 ifade ise La ilahe nefi, illallah ispat kısmıdır. Nefi kısmını iyice anlamak için Kafirun suresini, ispat kısmını iyice anlamak içinse İhlas suresini derinlemesine okumak gerekiyor. Kelime-i tevhidin nefi kısmı olan La ilahe, yani ilah yoktur ifadesi çok önemli mesajlar taşımaktadır. Kelimenin böyle başlamasının verdiği mesajlar için şunları söyleyebiliriz. İmha olmadan inşa olmaz. Reddedilmeden kabul edilmez. Temizlemeden davet gerçekleşmez. Kazımadan boya sürülmez. Zararlı olan defedilmeden, yararlı olan celbedilemez. Şöyle düşünelim. Adı tevhid olan bir bina inşa edilecek. Önce o binanın yerinin temizlenmesi, zararlı olan her şeyin giderilmesi, hafriyatın kaldırılması, inşaatın başlamasına sorun olabilecek her türlü engelin
izale edilmesi gerekir. İşte la ilahe kısmı tam da buna benzer. Peki kelime-i tevhidin ikinci kısmı olan ispat kısmı, yani illallah ifadesinin mesajları için neler söylenebilir? Bunun için de şunları söyleyebiliriz. Allah demek yetmez. Sadece ve sadece Allah demek gerekir. Evet demek yetmez. Önce gür bir sadayla hayır demek gerekir. İman etmek yetmez, evvelinde inkar etmek gerekir. Hatta ittiba etmek yetmez, öncesinde batılı izale etmek gerekir. Ben demek yetmez, Fatiha suresinin bilincine ererek biz demek gerekir. Görüldüğü üzere kulluk dediğimiz bu önemli vazife eşhedü, şehadet ederim diye başlar. Nabudu, ibadet ederiz diye devam eder ve devam etmek zorundadır. İşte kelime-i tevhidin bu kadar önemli anlamları ve mesajları vardır. Bu hakikate Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem devrinde muhatap olanlar bu anlamları bildikleri ve anladıkları için çok bilinçli bir şekilde kabul ettiler veya reddettiler. Şimdi neden Ebubekir radıyallahu anh'ın bu kelimeyi söylediği zaman hayatının değiştiğini, Ebu Cehil'in ise söylememek için mücadele verdiğini ve en son söylemediği için Bedir'de küfür yolunda ölmesini buradan daha iyi anlıyoruz. Put deyince ne anlıyoruz? İster kabul edelim, ister etmeyelim. Şu an kalplerimiz cahiliye döneminin Kâbesine benziyor. Cahiliye döneminin Kâbesinin içinde 360 tane put vardı. 21. yüzyılda yaşamak durumunda kalan bizlerin kalplerinde farkında olarak veya olmayarak put olarak edindiğimiz nice şeyler var. Bu artık farkına iyice varmamız gereken bir meseledir. Ne yazık ki tevhid akidesini zedeleyecek o kadar çok duygu, düşünce ve amellerimiz var ki. Asıl burada bizim yapmamız gereken en önemli şey put kavramını iyice anlamak ve anlamını güncelleştirmektir. Nedir put? Allah'a ait olan isim, sıfat, fiil ve alanların Allah dışında herhangi bir şeye paylaştırılması şirktir. Şirke konu nesne, şey, her neyse onun adıdır put. Bunların dün adı Bahira, sahibe, vasile, hamdı. Bunların Mekke'de, Medine'de, Hicaz'da, miladi 6. asırda adları Lat, Uzza, Menat, Hubel, İsaf, Naile'ydi. Ama bugün bunların adları başka başka şeyler oldu. Bunların neler olduğunu birazdan göreceğiz. Ama aziz kitabımız Kur'an çok temelde değişmeyecek 3 puttan bahseder. Nedir bu 3 tanrı? Heva, Dehr ve Şari. Kur'an'ın ısrar ve tekrarla nazarlarımıza verdiği Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çok önemli uyarılarla dikkatimizi çektiği insanı saptıran bu 3 putu biraz olsun tanımaya çalışalım. Heva, Dehr ve Şari. Heva, sözlükte istek, heves, meyil, sevme, düşme gibi anlamlara gelen heva kelimesi ıstılahta nefsin, akıl ve din tarafından yasaklanan kötü arzulara karşı eğilimi olarak tarif edilmektedir. Dolayısıyla insanın hevasına uyması, her an onun yönlendirmesiyle yaşaması, arzu ve tutkuların esiri olması, yani farkında olarak ya da olmayarak egosunu ilahlaştırmasıdır. Canım böyle istiyor diye canının her istediğini meşru görerek hududullah'a, Allah'ın koyduğu sınırlara riayet etmeden yaşamasıdır. Hal böyle olunca Kur'an'ın nazil olduğu coğrafyada olduğu gibi bugünün dünyasında da heva ve hevesini tanrı edinen birçok insan görmek mümkündür. Demek ki insanın şirke düşmesi için ille de cansız nesnelerden oluşan adı Lat, Uzza, Menat ya da adı başka bir şey olan bir puta tazim etmesi gerekmiyormuş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de birçok hadisinde hevanın
nasıl insan tarafından ilah edinildiğini beyan etmiş, bu konuda çok açık uyarılarda bulunmuştur. Mesela bir hadisinde hevanın nasıl dehşetli bir düşman olduğunu şöyle beyan buyurmuştur. Gök kubbenin altında Allah'tan başka tapılan şeyler arasında hevadan daha dehşetli bir şey yoktur. İşte insanı felakete götüren ve insanın bizzat içinde bir puta dönüşen böyle bir sapmayla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hep mücadele etmiş, insanın yetersizliğini dile getirmiş, nefsin yok edilmesini değil, terbiye edilerek hevanın ilahlaştırılmamasını söylemiştir. Dehr, mutlak zaman anlamına gelen dehr, kainatın varlığının başlangıç ve bitişi arasında geçen zaman dilimine denir. Dehrin insanlar tarafından nasıl ilah olarak ittihaz edildiğine Kur'an açıkça değinir. Rabbimiz buyurur ki, dediler ki, hayat ancak bu dünyada yaşadığımızdır. Ölürüz ve yaşarız. Bizi ancak dehr, zaman helak eder. Aslında bu hususta onların hiçbir bilgisi yoktur. Onlar sadece zanna göre, yersiz tahmin ve kuruntulara göre hüküm veriyorlar. Ayette ifade edildiği gibi, Kur'an'ın nazil olduğu coğrafyada dehre inanan ya da daha doğru bir ifadeyle zamana Allah'ın yüklediği anlam ve çizdiği sınırın ötesinde bir mana yükleyen bir kesim vardı. Daha sonraları ise bu düşünce fikri bir akıma dönüşüp dehriyun ya da şimdiki isimlendirmeyle materyalizm denen maddeyi kutsayan ve fiiliyatta tanrısızlık ihtiva eden bir hale dönüştü. Kur'an'ın nazil olduğu dönemlerde özellikle Mekke'de var olan bu anlayışı ne yazık ki her yönüyle bilemiyoruz. Ama bazı tarihi rivayetlerden öğrendiğimize göre o günün dünyasında var olan dehrilik anlayışı mutlak bir inkardan ziyade yaşayış planında fiili bir tanrısızlık olarak uygulanırdı. Bu düşünce Allah'ın yarattığı zaman kavramını Allah'tan bağımsız ele alır, zamanı bir özne, fail olarak algılardı. Böyle olunca da iyi şeyler ortaya çıkınca bunu zamana bağlar, tabiri caizse zamana teşekkür eder, kötü şeyler olunca da zamanı sorumlu tutar ve adeta zamana küfrederlerdi. Böyle bir anlayışı düzeltme adına Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birçok hadis kitabında yer alan şu beyanı ifade buyurmuşlardır. Dehre, zamana sövmeyin, kötü söz söylemeyin. Zira dehr Allah'tır. Hadisin nasıl bir zeminde söylendiğine baktığımız zaman hem kastedilen şeyin ne olduğu anlaşılacak hem de bugünün dünyasında bizlere de çok önemli mesajlar verecektir. Cahiliye Arapları başlarına kötü bir iş ve musibet geldiğinde bundan zamanı sorumlu tutar ve harap olasın zaman, kör olası zaman derlerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başa gelen her işin Allah'ın bir takdiri olduğunu ve hiçbir şeyin Allah'tan bağımsız olmadığını, dolayısıyla zamana söylenen her sözün aslında Allah'a söylenmiş olduğunu ifade etmek için dehri, zamanı Allah'la özdeşleştirerek kullanmıştır. Oradan bugünün dünyasına geldiğimizde benzer ifadelerin insanlar tarafından kullanıldığını görmekteyiz. Zalim felek, kör olası felek, evin yıkılsın felek, kaderin gözü çıksın, kader mahkumu ve daha nice sözler, hepsi cahiliye Arabının kullandığı ifadelere benzemekte, zaman Allah'tan bağımsız değerlendirmenin bir sonucu olarak kullanılmaktadır. O halde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin uyarısı gereği bu tarz sözlerden uzak durmalı ve zamanın Allah'ın iradesinde olduğunu unutmadan hareket etmelidir. Şari, hüküm koyan, helal haram sınırlarını belirleyen demektir. Elbette ki mutlak manada şari olan sadece ve sadece Allah'tır.
Bu konuda sınırları zorlayan, Allah Celle Celaluhu'nun uluhiyetine ait vasıfları ihlal etmiş sayılmaktadır. Ne yazık ki tarih boyunca bu yanlışa kapı açanlar hep ola gelmiş, kendilerini hüküm koyma makamında görenler hep olmuş, onların koydukları hükümleri Allah'ın hükümleri gibi zannedip gereğini yerine getiren halk kitleleri de eksik olmamıştır. Bu şariler bazen din adamları, bazen cansız putlar, bazen otorite ve güç sahibi olan liderler veya devlet başkanları olmuştur. Adi bin Hatim Ettai'den bir örnek. Yahudiler Allah'ı bırakıp hahamlarını, Hristiyanlarsa rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih'i Rabler edindiler. Halbuki onlara ancak tek ilaha kulluk etmeleri emrolunmuştu. Çünkü Allah'tan başka ilah yoktur. O, bunların koştukları her türlü isnattan elbette ki münezzehtir. Bu ayette Rabbimiz çok açık bir beyanla ehli kitap dediğimiz Yahudi ve Hristiyanların kendi din adamlarını Rabler edindiklerini söylüyor. Peki bunlar din adamlarına tapıyorlar mıydı ki Kur'an onların Rabler edindiklerini belirtiyordu? Rab olması için sadece tapması mı gerekiyor? Elbette ki hayır. Bu ayetin kaynaklarımızda geçen bir hatırası, mesajın daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacaktır. O gün için halen Müslüman olmamış, Tay kabilesinden cömertliğiyle dillere destan olan Hatim Ettai'nin oğlu Adi bin Hatim, boynunda gümüşten bir haç olduğu halde Medine'ye gelir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o anlarda Mescid-i Nebevi'de bu ayeti okumaktadır. Adi bin Hatim ayeti duyar duymaz sarsılır ve hemen Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme der ki, ''Ya Resulallah, okuduğunuz ayet biz Hristiyanların rahiplerini ve Meryem oğlu İsa'yı Rab olarak edindiğimizi söylüyor. Ama biz onlara tapmıyoruz ki. Öyleyse neden Kur'an bize böyle bir isnatta bulunuyor? Bu söze karşı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, burada durup saatlerce üzerinde düşünmemiz ve hayatlarımızı yeniden bu ayetin gölgesinde gözden geçirmemiz gereken bir söz söylüyor. Diyor ki, siz rahiplerinizin helal kıldığını helal, haram kıldığınıysa haram kabul etmiyor musunuz? İşte Allah'tan başka kime bu yetkiyi verirseniz, o sizin Rabbinizdir. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem meseleyi böyle izah ediyordu. Rububiyette tevhid, Allah'tan başka hüküm koyacak yoktur. Hakikatini anlamak, tasdik etmek ve gereğini yerine getirmektir. Ubudiyette tevhid, Allah'tan başka ibadet edilecek yoktur. Hakikatini anlamak, tasdik etmek ve gereğini yerine getirmektir. Özel olarak uluhiyette tevhidin de üç temel alanı vardır. Bunlar Allah Celle Celaluhu'nun zatında tevhid, sıfatlarında tevhid ve fiillerinde tevhiddir. Bu alanların hangisinde olursa olsun ve adı ne olursa olsun Allah'a ait olanı bir başka şeyle paylaşıldığında o paylaşılan şeyin adı put olur. O halde para, mal, mülk, itibar, kariyer, diploma, eşya, içgüdü, şehvet, şan, ego, öfke, çocuk, eş, futbol, eğlence, lider, bey, paşa, başkan, hoca, mürşit ve daha nice şeyler, bu sınırlar korunmazsa insanın putu olur. Yaradan ve yöneten kim? Tevhid, bir olanı birlemektir. Bundan dolayı Allah Celle Celaluhu bizden hayatı bir bütün olarak ele almamızı istiyor ve parçalanmaya imkan tanımıyor. Yaratma nasıl Allah'ın kudretindeyse yönetmenin de öyle olmasını istiyor. Rezzak olanın Allah olduğu gibi o rızıkların paylaşımının da onun emirleri doğrultusunda yapılmasını istiyor. Böyle olmazsa her türlü parçalanmışlığı şirk diye kabul ediyor, dolayısıyla tevhid sadece halk
yaratmayla alakalı değil, hayatın ve varlığın tüm sahalarıyla alakalı olduğunu nazarlara veriliyor. Rızıkta, korkuda, ümitte, sevgide, güçte, kudrette, teşriyette, kanun ve nizamda, mülkte. Kısacası hayatın her alanında tevhid, bir olanı birlemek olmalı ki gerçek manada muvahhid olunabilsin. Şimdi daha iyi anlıyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Buhari'de geçen şu hadisini. Kahrolsun Abdüddinar, altına kul olanlar. Kahrolsun Abdüddirhem, gümüşe kul olanlar. Kahrolsun Abdülkadife, elbiselere, üniformalara kul olanlar. Kahrolsun Abdülgamise, süslü püslü elbiselere kul olanlar. Böyle menfaat düşkünü insanlara bir şey versen hoşuna gider. Fakat hiçbir şey vermezsen öfkelenir. Bunu anladığımız zaman La ilahe illallah dediğimizde aslında biz şunları demiş oluyoruz. Kula kul olmayacağım. Sadece Allah'a kul olacağım. Eşyaya kul olmayacağım. Sadece Allah'a kul olacağım. Menfaatlerime kul olmayacağım. Sadece Allah'a kul olacağım. İdeolojilere kul olmayacağım. Sadece Allah'a kul olacağım. Nefsime kul olmayacağım. Sadece Allah'a kul olacağım. Öfkelerime kul olmayacağım. Sadece Allah'a kul olacağım. Sevgilerime kul olmayacağım. Sadece Allah'a kul olacağım. Korkularıma kul olmayacağım. Sadece Allah'a kul olacağım. Tevhid sarsılırsa, eğer kulluğun anahtar kavramı olan tevhid bu şekilde anlaşılmaz ve hayatın her alanına hakim kılınmazsa, hayat dağılır, parçalanır ve sarsılır. Tevhid hangi alanda sarsılırsa orada büyük bir hastalığa kapı açılır. Unutmayalım, hükümde tevhid sarsılırsa ortaya firavunlar çıkar. Mülkte tevhid sarsılırsa ortaya karunlar çıkar. İlimde tevhid sarsılırsa ortaya hamanlar çıkar. Korkuda tevhid sarsılırsa ortaya belamlar çıkar. Ümitte tevhid sarsılırsa ortaya samiriler çıkar. İnsan tevhidi anlarsa ne olur? İmanın lezzetine ve tadına ulaşır. Hakiki hürriyet olan teslimiyetin farkına varır. Tevhidin ve teslimin meyvesi olan tevekkülün zirvesine erişir. İmanın en önemli ölçüsü olan tazimin nasıl olacağını öğrenir. Sonuna kadar açık kapı olan tevbenin ne demek olduğunu anlar. Tüm dertlerden çıkış yolunun takva olduğunun bilincine kavuşur. İnsan tevhidi kavrarsa ne olur? İnsanlığının farkına varır, ne kendisine ne başkasına insanüstü bir yük yüklemez. Bahara, başarıya, zafere odaklanmaz. Hiçbir olumsuzluğun ve imtihanın inancını zedelemesine imkan vermez. Saffetin gerekliliğine inanır, tahir kalma mücadelesi verir. Süreç uzadıkça asla şartlara teslim olmaz. Mahlukatın, yaratılmışların kesretinin şuuruna erer. Kesretten vahdete ulaşır. Ümmetin vahdetinin ancak akidede birlikten geçtiğinin bilincinde olur. En büyük mücadelesini iman hakikatlerinin anlaşılması ve kavranılması üzerinde yoğunlaştırır. Muhammed Emin Yıldırım.

0: 0537-726-0328-28-28 Darıca.
1: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212-237-6807-254-9634 Karaköy Perşembe Pazarı.
2: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizle Başakşehir'deyiz. 0212-671-56-00 Demkur Kalıp.
3: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212-523-0330
4: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212-861-0605 Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216-614-0461 sadakataşı.org.tr.
6: Arnavutköy ve civarında arazi, arsa, sanayi yeri hazır bina, yazlık ve daire gibi yatırım ve ihtiyaçlarınıza bizimle görüşerek karar verin. Sizin emlakçınız Talas Emlak, gayrimenkul ve danışmanlık. Bizimle görüşmeden arsa almayın. 0212-597-7395
7: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535-501-60-16
8: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551-433-34-34 Arnavutköy.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 2459.
10: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 2707. Bağlar Mahallesi Koşman Caddesi 7. Sokak No 62-66 Bağcılar.
11: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desibona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com
12: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valve, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
13: Yüzlerce markanın binlerce ürünüyle Karaköy'de hizmetinizdeyiz. Alfa Elektrik, Melih Yıldırım 0212 297 02 73.
14: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
15: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444-50-34 özkonakkuyumcu.com.
16: Reklamları dinlediniz.
17: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013

0: 0555 977 9013.
1: Saat 14. Özel FM hayırlı günler diler.
2: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Özel FM uyarıyor. İslam'ın kolaylık dini olduğunu biliyor musunuz? Allah'ın insanlar için seçip beğendiği din İslam'dır. İslam, insanlara ağırlık getiren tüm yükleri kaldırır. Çünkü Allah'ı dost ve vekil edinen kişi, hayatındaki tüm sıkıntıları, korkuları, endişeleri ve zorlukları geride bırakır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.

0: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري.
1: Berâ İbnül Azib radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına uzandığında sağ yanı üzere yatar ve şöyle derdi: Allah'ım, nefsimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşlerimi sana havale ettim. Sırtımı sana yasladım. Senin rahmetinden ümit eder, senin azabına karşı korkarım. Senin azabına karşı senden başka ne korunak var ne de kurtarıcı var. İndirdiğin kitaba, gönderdiğin peygambere iman ettim. Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Sevinçli anında kimseye söz verme. Öfkeli anında da kimseye cevap verme. Kendi kusurunu görmeyen başkalarının kusurunu da büyük görür. Düşenin elinden tut, ta ki sen de düştüğün zaman tutacak bir el bulasın.
2: Özel FM 103.2.
3: Bir gün bırakıp gideceksin her şeyi, bütün sevdiklerini ardında bırakarak, yaptıklarını ve yapmadıklarını yanına alarak. Bir gün bırakıp gideceksin her şeyi, yapayalnız, tek başına gireceksin toprağın altına ve bir soruyla başlayacak asıl hayat.

0: ve bir soruyla başlayacak asıl hayat. Men Rabbüke, Rabbüke, Rabbüke, Rabbüke, Rabbüke.
1: Bilmek istiyorum, dininiz neyi emrediyor? Allah'a inanmayı, yalan söylememeyi, zina etmemeyi, harama el uzatmamayı, zulmetmemeyi, komşularımızı kendimiz kadar sevmeyi, yardım etmeyi, bazen bir tebessüm bile yardım sayılır diyor. Kadınlara kötü davranmamayı, yetimlere bakmayı emrediyor.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
4: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
5: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 2459.
7: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73 Miftah Turizm.
8: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
5: Her türlü elektrik malzemelerinin toptan ve perakende satışıyla Karaköy'de hizmetinizdeyiz. Öz Karaköy Elektrik. 0537 594 32 42.
9: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü. 0212 875 36 29. Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 45 64.
10: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
11: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
12: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
5: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
14: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
5: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
3: Reklamlar.

0: Rahman Rahim.
1: Kim Allah'a ve peygamberine itaat ederse Allah onu altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. İşte büyük kurtuluş budur.

Özel FM. Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen necis bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbini ömür.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: bekletmeli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler onuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette.

bize doğacak elbette. O kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

0: Bumerang. Bumerang. Tevhidi düşüncenin insanlar nazarında zayıfladığı şu zamanlarda hakkı hatırlatma kabilinden her zaman Rabbimiz Allah Teala'nın tek ilah oluşunu bütün varlığımızla beyan ederiz. Tevhid davası terk edilir mi? İslam'da tevhid Allah'ı birlemek demektir. La ilahe illallah cümlesinin beyanıdır. Allah'tan başka ilahları reddedip ilah yani ibadet edilen, emir ve yasaklarına uyulan, itaat edilen otorite olarak yalnızca onu kabul etmek manasına gelir. İnsanı yeryüzündeki putlardan arındırıp yalnızca Allah'a itaat etmeye çağırır. İslam'a girişin anahtarıdır. Kim tağutu inkar edip de Allah'a iman ederse şüphesiz kopmayan sağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah işitendir, bilendir. Uluhiyetin inancımızı Allah'tan başkalarına vermemek, ilahlığı sadece ortağı olmayan Allah'a ait kılmayı ve onun yanında ikinci bir ilah edinmemeyi gerektirir. Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Biz her ümmete yalnız Allah'a kulluk etmeleri ve tağuttan da sakınmaları için Resul gönderdik. Bütün Resullerin kavimlerini davet ettikleri söz şudur. Ey kavmim! Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Tağutu reddetmek, Allah'ın emir ve yasağına ters düşen emirlerde bulunan kişi ve kurumları, hevayı ve şeytanı reddetmektir. La ilahe illallah'ın manasıyla birlikte gereğini de yerine getirmek, ibadette Allah'ı birleyerek ona benzer tutulanları terk etmektir. La ilahe illallah dediğinde ibadette Allah'ı birlediğini, Allah'tan başkalarının koyduğu kanunlara, hayat nizamlarına, putlara, kabirlere ibadet etmenin batıl olduğunu ilan eder. Kim bu kelimeyi manasını bilerek söyler, gereğiyle amel edip açık ve gizli şirkten kaçınırsa, ibadeti tam bir itikatla yalnız Allah'a has kılıp bununla amel ederse, işte o gerçek bir mümindir. Kim la ilahe illallah deyip inanmadığı halde zahiren amel ederse, o da münafıktır. Kim bu kelimeyi diliyle söyler, fakat onu bozacak amellerden birini inanarak bile bile işler ve Allah'a şirk koşarsa, o da mürted olur. La ilahe illallah kelimesinden kastedilen, manasını bilip bu mananın gerektirdiği şekilde Allah'a ibadet etmektir. Hal böyleyken, bu kelime uğruna mücadele ederken, tebliğ irşat çalışmalarımız ihlaslı, samimi tavrımızın yerini çıkar ve dünyalık hevesler aldı. Bizlere ne oldu da istikametimizi kaybettik? Hani toplumun bozulmuş halini İslami istikamete çevirecektik? Mücahitken müteahhit oluverdik. Duruşumuzu kaybettik. Siyasi ve maddi iktidar olunmadığı zamanlarda samimi ve fedakardık. Artık iktidar olundu ama nedense o günler mumla aranır oldu. Birbirimiz hakkında doğru kararlar veremiyoruz. Menfaatlerimiz ve hırslarımız nedense buna mani oluyor. Çünkü adil olacağımıza gittikçe daha da gaddarlaşıyoruz. Üstünlüğün takvada olduğunu hep söyleyip dururken, şimdilerde onu parada pulda arıyoruz. Falanca zenginde ve makamda arıyoruz. Hakkı hakim kılacakken amacımızı unuttuk. Nefsimizi davanın önüne geçirdik. Hani eşit ve adil olacaktık. Komşusu açken tok yatmayacaktık, paylaşacaktık. Kendimiz için ne istiyorsak, kardeşimiz için de onu isteyecektik. Ne çabuk unuttuk bunları. Şimdi bırakın istemeyi, selam vermeyi bile esirgiyoruz birbirimizden. Fakirin ve mazlumun halini sormaz olduk. Tevhidi düşüncenin insanlar nazarında zayıfladığı şu zamanlarda hakkı hatırlatma kabilinden her zaman Rabbimiz Allah Teala'nın tek ilah oluşunu bütün varlığımızla beyan ederiz.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor. Hangi şart ve durumda bulunursanız bulunun, İslam'ı yaşamaya, tebliğ etmeye, bütün imkanlarınızı kullanarak gayret edin. Sakın dininizden taviz vermeyin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Özel FM.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Hemen hemen her konuda hazırlıklı olun. Ölümlü dünyanın faniliğini unutmayarak İslam için çalışmayı ihmal etmeyin. Akşam olduğu zaman sabahlayamayacağınızı, sabahladığınız zaman da akşama kavuşamayacağınızı devamlı hatırınıza tutun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Bilmek istiyorum, dininiz neyi emrediyor? Allah'a inanmayı, yalan söylememeyi, zina etmemeyi, harama el uzatmamayı, zulmetmemeyi, komşularımızı kendimiz kadar sevmeyi, yardım etmeyi, bazen bir tebessüm bile yardım sayılır diyor. Kadınlara kötü davranmamayı, yetimlere bakmayı emrediyor.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Yebak Damakta Tat, YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
4: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek artırıyor. Gazze'ye su desteği

0: Dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
1: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
2: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
3: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
4: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
5: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Rezine Metal Sıvamı 0507 755 75 71. Ümraniye Esenkent.
6: KBN Dijital Baskı Merkezi. Dijital baskı, tabela, reklam, lazer kesim, promosyon, yazıcı satış, sarf malzeme ve kırtasiye ile 25 yıldan beri Maltepe'de hizmetinizdeyiz. kbn.com.tr. Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
2: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
7: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
2: Motor, mekanik, otoelektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
9: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
10: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
11: Reklamları dinlediniz.
12: Saat 15. 15. Özel FM hayırlı günler diler.
11: Özel FM. www.özelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Kur'an ve sünnetten hayatımıza yansıyanlar programıyla Abdurrahman Ateş sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul 'ukdeten min lisani yefkahu kavli. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdü senalar olsun. Onun Resulüne, âl ve ashabına, ehli beytine salatü selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti bizimle birlikte olsun inşallah. Kitabının huzurunda Tevbe suresiyle şereflenmek üzere buradayız. Rabbim rahmetini, bereketini esirgemesin. 28. ayetten itibaren okuyoruz. Allah Teala'nın biz kullarına buyurduklarından bir demet daha okumaya çalışıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler, ey iman ettiğini söyleyenler. İnnemel müşrikûne necesün. Müşrikler necestir, pisliktir. Fela yekrabul mescidel harame ba'de amihim hâze. Bu yıldan itibaren, bu ayetin nazil olduğu yıldan itibaren artık müşrikler necis olduğu için Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. Yani Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar, siz onları yaklaştırmayın demektir. وَاِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً Eğer geçim sıkıntısı, endişesi olursa, bundan korkarsanız, yani müşriklerin Mescid-i Haram'a yaklaşmaması, yaklaştırılmaması sonucu, ekonomik anlamda bir takım sıkıntıların ortaya çıkacağı endişesine sahipseniz فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ Şunu bilin ki Allah sizi lütfundan gani yapar. Kimseye muhtaç olmayacak bir hale getirir sizi. اِنَّ اللّٰهَ عَل۪يمٌ حَك۪يمٌ Bu hükmü koyma konusunda siz bilmezsiniz, Allah bilir. Hüküm konusunda da Allah'tan başka hüküm koyacak kimse de yoktur. Bu ayeti kerimeyle birlikte müşriklerin Mescid-i Haram'a bir daha müşrik oldukları sürece, müşrik kaldıkları sürece yaklaştırılmaları yasaklanmış oluyor. Bu ayeti kerimenin indirilmesiyle birlikte. Burada kullanılan, müşriklerle alakalı kullanılan bir kelime var. Neces kelimesi. Bizim Türkçe'de bazen necis diye ifade ettiğimiz bir kelime. Necis kelimesini insan dışında, diyelim ki bir elbise için, bir mekan, bir yer için kullandığımız zaman pis, necis anlamına gelir. Doğru, aynen böyledir. Ama bir insanla ilgili olarak kullanıldığı zaman Arapçada bir insana necis insan dendi mi, buradaki gibi müşriklere necis kişi dendi mi, bunun anlamı ahlaken bayağı olan, ahlaken düşük olan bir insan kastediliyor ya da sadakatsiz olan bir insan, ahde vefa göstermeyen bir insan, güvenilmeyen bir insan tanımlanmış oluyor. Müşrikler necistir demek fiziksel anlamda onların pislik olduğu anlamına gelmiyor. Yani buradaki pislikle kastedilen, belki çevirecek kelime bulunmadığı için, bulamadığımız için müşriklere necis kelimesini biz pislikle çeviriyoruz ama bilelim ki bu bildiğimiz anlamda maddi bir pislik değil. Gerçi Kur'an'ın en güzel, en iyi müfessirlerinden birisi olan ashab-ı kiramdan Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh özellikle bu ayetin bu ifadesiyle ilgili olarak müşriklerin gerçekten necis olduğunu savunur. Ama doğrusu bu bütün Müslümanların ilk dönem müfessirlerinin katıldığı bir görüş değil. Yani fiziksel anlamda bir necaset değil, manevi anlamda bir necasetten, bir pislikten, demin kelimenin anlamıyla alakalı söylediğim gibi sadakatsiz, ahlaksız ya da bayağı adi bir insan tipinden ya da tiplerinden bahsedildiğini söyleyebiliriz. Bu kelimenin anlamıyla alakalı önemli bir husus. Onun için böyle izah etmeye çalıştım. Burada özellikle müşriklerin bu şekilde nitelenmesi ve Mescid-i Haram'a bir daha yaklaştırılmaması buyruğunun arkasında bildiğimiz gibi, nitekim zaman zaman bu ayetleri de okuyoruz, ayetlerin tefsiriyle alakalı. Hazreti Peygamber döneminde müşriklerin örf ve adetleri, yaklaşımları, davranışları ile alakalı biz bunu okuduğumuz zaman da ortaya çıkıyor. neden burada bu şekilde ifade edilmiş? Onlar necis ve mescidi harama yaklaşmasınlar neden deniyor? Çünkü bir defa puta tapan bir toplum öncelikle. Yani Allah'ın hukukunu tamamen çiğnemek suretiyle Allah'a cansız, faydası ve zararı olmayan varlıkları şirk koşma, ortak koşma özellikleri var. Bunun ötesinde yani şirk inancıyla birlikte hani bir inancın Allah'ın istediği şekilde olmaması ayrı bir problem tabii ki de. Fakat burada bir de farklı sapkınlıkları da vardır. Bu sapkınlıklar herkes tarafından yapılmaz ama ayetlerin nazil olduğu dönemde müşriklerin temel karakterlerindendir bu. Mesela ne gibi? Kabe'yi çıplak tavaf etme. Bu bir adetti. Yani hac geleneği vardı. İbrahim Aleyhisselam döneminden beri var olan bir gelenek, zaman zaman yozlaşmış, zaman zaman içi boşaltılmış ve o döneme geldiğinde de çıplak tavaf etme şeklinde bir Kabe'yi tavaf etme anlayışı geliştirilmiş. Bu cidden bir ahlaksızlık ve sapkınlık. Bu yönüyle müşriklerin Mescid-i Haram'a yaklaştırılmamaları gerekiyor. Aynı şekilde leş eti yiyen bir toplumdur. Yani Hristiyan ve Yahudilerden bu anlamda çok daha farklı olan bir özellikleri var bu yönüyle. Babasının eşiyle yani üvey annesiyle evlenen bir toplumdur müşrik toplum. Nisa suresinin 22. ayeti de buna dair hüküm getirmiştir. Nereden icap etti demeye gerek yok. Yani Nisa 22. ayet Allah Teala der ki babalarınızın nikahladığı kadınlarla nikahlanmayın, evlenmeyin. Bu o dönemde var olan bir sapkınlıktır. Yani üvey anne ile nikahlanma adetini geliştiren bir toplumdur. Böylesine tabir caizse çivisi çıkmış bir toplumdur aslında bu. Bu yönüyle necis ve müşrik ve bunların Mescid-i Haram'a yaklaştırılmamaları gerekiyordu. Burada peki yaklaştırılmamaları gereken Mescid-i Haram ifadesi nereyi kapsar? Nereyi sınırlar? Yani bu Mescid-i Haram kapsamı içerisinde neler var, nereler var? Bu farklı anlayışlar var. Bunların tümünü bu şöyle diye de böyle değildir demek yerine anlaşılabileceği iki şeyi söyleyeceğim sadece. Mescid-i Haram'ın etrafıdır ya da harem bölgesidir. Yani Mescid-i Haram, ibadetin yapıldığı tavaf mahallinin Mescid-i Haram'ın o civarıdır. Oraya konmaması anlamında bir yasak ya da harem bölgesinin tümüdür. Yani Mekke harem bölgesinin tümü olarak oraya girmesi yasaktır şeklinde de anlayanlar var. Dolayısıyla ister öyle ister böyle olsun, yıllardır yapılan uygulamalara baktığımız zaman zaten Mescid-i Haram'a değil sadece Mekke'nin civarına, Mescid-i Haram'ın etrafına, kuzey, güney, doğu, batı ekseninde olmak üzere Mescid-i Haram'ın etrafında bulunan Mekke'ye yakın yerlerde bile müşrikler konmaz. Yani böyle bir uygulama da var. Dolayısıyla burada sadece Mescid-i Haram'ın bulunduğu yer değil, yani Kabe'nin etrafı değil konulmaması gereken yer. Aynı zamanda bunun daha geniş etrafı olan Mekke'nin içerisine de konmama şeklinde anlayanlar da var. Hatta buradan hareketle, bu ayeti kerimeden, yani okuduğumuz 28. ayetten hareketle bu Mescid-i Haram'a yaklaştırılmama yasa Yahudiler ve Hristiyanlar da kapsar mı tartışmalar da vardır. Yahudi ve Hristiyanlar da bu çerçevede değerlendirilecek mi? Doğrusu ayeti kerimede çok net bir şekilde bu söylenmiş değil. Fakat Yahudilerin ve Hristiyanların inançlarının müşriklerin inançlarına benzemesi sebebiyle genelde onlar da müşriklerle aynı kefeye konmuştur. Ama bu gerekçeyi söylediğimiz zaman çok da rahat evet tam da uydu yerine diyemeyeceğimiz bu gerekçe. Neden? Çünkü Allah Teala müşrikleri ehli kitaptan ayırır. Hükümleri, uygulamaları farklıdır. Mesela Kur'an-ı Kerim'in üzerinde durduğu ve altını kalın çizgilerle çizmiş olduğu iki uygulama var ki müşriklerde ayrı, ehli kitapta ayrıdır. O yüzden ikisini aynı kefeye koyma imkanımız hemen hemen yok gibi. Hangi iki uygulama? Birisi mesela müşriklerin kadınlarıyla evlenmek. Erkeklerle zaten evlenmek yasak da bir Müslümanın. Ama aynı zamanda müşriklerin kadınlarıyla evlenmek de yasakken hem erkek hem kadınıyla. Ehli kitabın tek taraflı bir evlilik cevazı var. Maide suresi 5. ayette Rabbimiz bunu söyler. Yani ehli kitabın kadınlarıyla, Yahudi ve Hristiyan kadınlarla bir Müslüman erkeğin nikahlanma imkanı var. Allah Teala bu ruhsatı verir. Bu bir emir değil. Hazreti Ömer kimi zaman bunları biliyorsun askıya aldığı dönemler olmuş. Müslüman kadınların bir nevi rağbet görmemesi, kendisini alımlı bir şekilde cazip bir hale getiren Hristiyan ve Yahudi kadınlarına talebin artmış olması nedeniyle bazen bunu askıya almış. Ama sonuçta Allah Teala böyle bir hüküm koymuştur bu konuyla alakalı. Aynı şekilde bunun hemen öncesinde de Yahudi ve Hristiyanların kestikleri müşriklerin kestiklerinden farklı olarak cevaz verilen bir alandır sonuçta. Yani yine müşrikler için böyle bir helal söz konusu değilken, ehli kitabın kestiklerini Müslümanların yemesi caiz. Ateist olmama şartıyla tabii, ehli kitap olması şartıyla. O günkü dönemde teslise inanan ehli kitap, bugün de aynı, değişen bir şey yok. O yönüne kafamıza takılmasın ama böyle bir farklı anlayışı var. Kur'an-ı Kerim bu anlayışı bize, zihnimize yerleştirir. Yani ehli kitap ve müşrikler inanç açısından ortak noktaları var. Ama bir evlilik konusunda, o da tek taraflı, sadece Müslüman erkeğin ehli kitap kadınıyla. Bir de hayvanların kesimi konusunda, etkilenen hayvanlarla alakalı. Bu iki istisnanın dışında müşrikler, ehli kitap elbette kafir kategorisi ama bu iki uygulama farklı. Bu yüzden aynı kefeye koyma şeklindeki teşebbüsler doğrusu bu ayetle doğrudan uyuşmayabilir. Selef alimlerimizin söyledikleri, Yahudi ve Hristiyanlar da bunlara benzeştirerek aynı şekilde konmuş. Hatta bugün de bildiğimiz kadarıyla bu uygulamalar aynen devam ediyor, biliyorsunuz. Yani Yahudi ve Hristiyanlar da harem bölgesine alınmazlar. Yani nasıl tespit ederler? En azından kimlik üzerinden bu belli olur. Ya da işte en azından ifade veya beyanı esas alınarak bu söylenir. Ama sonuçta Yahudi ve Hristiyan ya da müşrik, mecusi, diğer hiçbir inanç mensubu Müslüman değilse oraya giremez gibi bir yaklaşım öteden beri uygulana gelmekte, bunu böyle biliyoruz. Tabi burada özellikle bu surenin başından beri inanmayan insanlara yönelik kimi yaptırımlar, savaştan en şiddetli uygulamalardan tutun, ifade özgürlüğü, inanç özgürlüğüne varıncaya kadar bir takım hususlardan bahsedildi. Buraya geldiğinde, yani bunlara bir hayat hakkı tanınmıyor mu? İnanç noktasında evet, öyle bakın. Bunların hayatta kalmalarına imkan ve ihtimal var. Ama müşrik olarak Mescid-i Haram'a yaklaştırılmamaları burada Allah tarafından kanun haline getiriliyor. Neden? Bu özel bir durum değerli kardeşlerim. Bu aşamada, bu ayetlerin indiği dönemde Kabe çevresinde, yani yeryüzünde yapılmış olan ilk beyt, Beytullah'ın Kabe'nin etrafında ta başından beri İslam'ın simgesi olarak ortaya konmuş. İbrahim döneminde bunu korumuş. Peygamber Aleyhisselam'ın gelmesinin arefesinde de putlarla doldurulmuş olan Mekke ve çevresinin yeniden asli unsuruna, asli özelliklerine kavuşturulması adına elbette müşriklere sınırsız bir inanç özgürlüğü tanınamaz. Tanınamazdı. Burada kalmalarına izin vermek, bu kutsal mekanı yeryüzünün ilk evi olması hasebiyle, bu ifadeyi biliyorsunuz Ali İmran suresi kullanır. İnne evvele beytin vudi'a lin-nasi lellezî bi Bekke'te mübareken der. Yeryüzünde ilk ev Mekke, Mekke'deki evdir. Dolayısıyla bu kutsal mekanı, Allah'ın ilk dönemden itibaren adına kutsal bir beyt olarak ifade ettiği bu mekanı, bölgeden yeni temizlenen putperestliğe açık bırakmak anlamına gelirdi ki İslam buna müsaade etmez. Asli unsuruna kavuşturmaktır. Yani var olan başka bir dinin mabedini mescide dönüştürmek değildir. Bu farklı bir şey. Var olan bir kiliseyi mescide dönüştürmek değildir bu. Bir havrayı, bir sinagogu, bir cami, bir mabede dönüştürmek değildir bu. Zaten asli hüviyeti buydu. Aslına dönüştürmektir bu, döndürmektir bu. Allah Teala'nın kastettiği de budur burada. O yüzden buna rağmen müşriklere sınırsız bir inanç özgürlüğünün tanınması da burada beklenemez elbette. Bir de artık Aleyhisselatü Vesselam'ın, en az şu andaki fotoğraf itibariyle söylüyorum, vahyin bitimine 2 yıl kalmış bir dönemde artık bunların netleşmesi lazım. Yani burada kültür değişimiyle sadece din, toplum değişimi değil, aynı zamanda bir kültür değişimiyle de sıkı ilişkisi olan dini bir düzenleme burada söz konusu. Dolayısıyla böylesine köklü değişimlerde bu gibi zaman ve mekana özel ya da geçici tedbirler elbette zorunlu hale gelir. Bu da böyle bir zorunluluktur. Yoksa daha sonraki dönemlerde biliyoruz ki gayrimüslimlerin kendi mabetlerine dokunulmamıştır. Bununla karıştırılmamasın. Bu çok özel bir durum. Mescid-i Haram'ın asli hüviyetine kavuşturulması çabasından ibarettir ve müşriklerden, putperestlerden temizlenmesi lazım. Burası tam anlamıyla bütün Müslümanların ortak malı, bütün Müslümanların ortak coğrafyası. Sadece kıble anlamında bunu söylemiyorum. Sadece namazda yöneldiğimiz mekan ya da yön olarak bunu söylemiyorum. Bütün Müslümanların eşit haklara sahip olduğu bir mekandır. Hac suresinin 25. ayet bunu ifade ediyordu. Hatırlarsak. Yani orada bulunan yerli insanlar da, Mekke'de doğup büyüyen insanlarla, diyelim ki Malatya'da, Ankara'da, şurada burada büyüyen, doğup büyüyen insan, Müslümanlar arasında bir fark yok. Ne açısından? Oradan istifade etme açısından. Hiçbir fark yok. Hiç kimse hiç kimse bu açıdan diğer Müslümanları buradan alıkoyamaz. Onların ibadet etmelerine engel koyamaz. Onların ücretlerini, kiralarını alamaz, kiralarını yiyemez. İlk dönemlerde böyledir. Bakmayın bize kakaladıklarına. Biz böyle bugün kabul ediyoruz. Öyle değil. Müslümanların hepsinin ortak malıdır. Hac suresi 25. ayete bakarsanız bu tabloyu orada görmüş olursunuz. Tefsirlerden bakarsanız en azından. Onun için burası bütün Müslümanların ortak malıdır. Adem gününden beri böyledir. Bugüne kadar da böyledir. Ama bugün belli bir ailenin tapulu malı haline gelmişse bu ayrı bir konudur. Vakayı söylemiyorum. Olması gerekeni söylüyorum. Kur'an olması gerekeni böyle ifade eder. Bize de böyle yutturmuşlar da bizi böyle inandırmışlar. Zaten biz de kanıksamış durumdayız. Yani orayı tekrar ele geçirme gibi bir hedefimiz zaten yok. Böyle bir hedef gösterme halim de yok zaten. Ama en azından Müslüman olarak bizim onlarla, o bölgeyle, o bölgenin bizimle ilişkisinin Allah'a göre neler arz ettiğinin, nerede durduğunu tespit için bunu hatırlatmakta da fayda var. O yüzden böyle önemli bir bölgenin, müşriklerin yaklaşmayacağı bir bölge olarak, dokunulmaz bir bölge olarak ilanı da gerekiyordu vahyin bitimine yakın bir dönemde. Ayet-i Kerime'de bir husus daha anlatıldı bize. Dedi ki Allah Teala, müşrikleri yaklaştırmayın ama وَاِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً, eğer bir geçim sıkıntısından, ekonomik bir dar boğazdan endişe ederseniz, ne alakası var diyeceksiniz. Bakın bu ifade bile, bu ifade yani ekonomik anlamda bir sıkıntıdan endişe ederseniz ifadesi, o gün Mekke'ye, Kabe'ye ister ticaret gelmiş olsun, isterse ibadet için gelmiş olsun. Orası dünyanın merkezi konumundadır. O merkez konumunda olmasaydı zaten Ebrehe orayı yok etmek için çaba sarf etmezdi, değil mi? Dolayısıyla böyle bir ticari bir cazibesi olan bir merkez, hem ibadet hem ticaretin yan yana yürüdüğü bir merkez. Dolayısıyla bu ifade bile o dönemde müşriklerin yaklaştırılmaması ekonomik anlamda bir dar boğaza, bir çöküntüye neden olacak gibi bir his var. İfade bunu anlatıyor bize. Öyle basit bir şey değil. Yani müşriklere yaklaştırmayın, şöyle bir grup yaklaşmayacak meselesi değil. Ciddi bir ekonomik sıkıntının ortaya çıkacağının işaretidir bu. Bir başka ifadeyle, büyük bir grup müşrikin ya da insanın mescide yaklaştırılmaması, onların oraya geldiği zaman orada para bırakacak şekilde olduğunu dikkate aldığımız zaman bir anda bunun musluğunun kesilmesi anlamına gelir. O yüzden Allah Teala insanların ya da Müslümanların böyle bir endişesinden dolayı, Allah Teala diyor ki eğer böyle bir geçim sıkıntısından endişe ederseniz bilin ki Allah lütfundan sizi gani yapar. Allah'a güvenin. Mesele sadece bu da değil. Bu aynı zamanda şöyle bir hususu da hatırlatır mı bize beraberinde? Müslümanlar ekonomik anlamda kendilerini sıkıntıya sokacak bir takım girişimlerde bulunmamalıdırlar. Kimlere karşı? Gayrimüslimlere karşı. İslam düşmanları için herhangi bir girişimleri, anlaşmaları olmaması lazım. Hangi endişeyle? Yani bunu yaparsak işte ekonomik anlamda büyürüz. Ne diye düşüneceksiniz? Müslümanlara katkısı olacak diye, ama beraberinde onlara taviz veriyorsun. Böyle bir şeyi de imkansız hale getiriyor bakınız. Yani bir takım ekonomik getirisi olacak diye, geliri olacak diye gayrimüslimlere bu anlamda taviz veremezsiniz. Ekonomik girdisi olacaktır diye. Ya da tersi, eğer bunlarla biz ticari işbirliği yapmazsak, onlara taviz vermezsek, bizim onların istediklerini yerine getirmememiz durumunda bir takım ekonomik sıkıntılara maruz kalabiliriz, karşı karşıya kalabiliriz endişesini Allah Teala bertaraf ediyor. Bir defa Müslümanların aleyhine taviz verilmez. Yani bir toplumsunuz, bir Müslüman grupsunuz, size bir takım imkanlar, avantajlar gelecek diye Müslümanlara zararı dokunacak bir anlaşmanın, bir ticari ilişkinin devamını Allah Teala asla ve asla tasvip etmiyor. Onun için Allah'ın sizi zengin yapacağı, sizi gani yapacağı, lütfundan vereceği zamanı da imkanları da dikkate alın. Başkalarına boyun bükmeyin, taviz vermeyin. Bilin ki Allah alimdir ve hakimdir. Siz bilmezseniz Allah bilir ve Allah hakimdir, hüküm sahibidir. Ayet 29. قَاتِلُ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّٰهِ وَرَسُولُهُ وَلَا يَد۪ينُونَ د۪ينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْكِتَابِ حَتَّى يُعْطُ الْجِزْيَةَ عَنْ يَد۪ينَ وَهُمْ صَاهِرُونَ 29. ayet. Ehli kitapla alakalı, yani Yahudi ve Hristiyanlarla savaşı emreden ilk ayet bu. Bu kadar. ehli kitapla ilişkileri müşriklerle ilişkilerden farklı bir çerçeve yerleştiren Kur'an-ı Kerim sadece burada. Bu 29. ayette ehli kitapla alakalı olarak çok sert bir dil kullanıyor. İfade şu. Diyor ki Allah Teala bu ayet-i kerimede ehli kitabın içerisinden hepsi değil, kimisi Allah'a ve ahiret güne iman etmeyenlerle, Allah'ın ve Resulünün haram kıldığını haram kabul etmeyenlerle ve gerçek dini din olarak kabul etmeyenlerle savaşın. Ne zamana kadar? Hatta yu'tul cizyete. Cizye verinceye kadar. Hem de nasıl? An yedin. Posta ile değil. Bizatihi kendileri verecek bunu. Vahum sahirun. Ve de hakimiyeti, Müslümanların hakimiyetini kabul edecek şekilde cizye verinceye kadar onlarla savaşın. Ehli kitapla alakalı. Müşriklerle alakalı bir savaş emri değil kardeşler. Burası ehli kitapla alakalı bir savaş emri. Burada bazı şeylerin netleşmesi de gerekiyor. Tabi ayetin bütün halinde okunması gibi Kur'an'ı anlama noktasında zaman zaman buna atıfta bulunuyorum. Önemine binaen yeniden hatırlatayım. Bir ayeti okumaya çalışırken, anlamaya çalışırken ayetin başından sonra bir bütün halinde dikkate alınması yetmiyor bu. İki, bulunduğu sure içerisinde hangi bağlamda bu hüküm gelmiş, bu neden bahsediyor, bunun dikkate alınması. Bu da yetmiyor. Üçüncüsü, aynı konudan söz eden diğer ayetler varsa onlarla birlikte bunun anlatılması. Bu üç bağlamı, eskilerin siyak sibak dediği bu üç hususu dikkate almadığınız zaman ayete siz istediğinizi söyletirsiniz. Böyle ayet anlama şekli böyle bir şey olmaz yani. Dolayısıyla ayetin kendi bütünlüğü, surenin bütünlüğü ama aynı zamanda Kur'an bütünlüğü dikkate alınarak ayeti kerime anlamadığınız zaman farklı şey söylersiniz. Bu izahı yapmaktan kastedilen şeyi de anladınız herhalde. Çünkü kritik bu ayet üzerinden farklı yerlere götürüyorlar bizi. Birileri bizi bazen dolmuşa bindiriyor, bazen dolmuştan da indirdikleri olur bu ayet üzerinden. Netleştirmek adına doğru bir bağlam, doğru bir siyak ve sibak içerisinde okunacak şekilde nasıl anlayacağız bunu? Bir defa bu ayet ehli kitaba inanç özgürlüğünü tanımayan bir ayet değil. Bir defa bunu peşinden söyleyelim. Ehli kitabın inancıyla alakalı, inancına yönelik bir savaştan bahsetmiyor bu. Bunun özellikle altını çizelim. Neden bunu söyledim? Çünkü eğer burada savaşın nihai hedefi ehli kitabın inancı olsaydı, ehli kitabın akidesi, inancı olsaydı eğer, o zaman cizye vermekle bu savaş bitmemesi lazımdı. Madem hedef inançsa, onların bozuk inançlarına savaş açılıyorsa, cizye verince inanç, bozuk inanç ortadan kalkmıyor ki. Öyle değil mi? Dolayısıyla burada hedef onların inançları değildir. Onların bozuk düşünceleri değildir. Cizye verme şartı onlarla savaşın nihai amacının inançları olmadığını anlatır. O zaman bu ayetin bulunduğu bağlama dönüyoruz tekrar. Ayet bunu anlattıktan sonra iç bağlam cizyeden söz ediyor. Bütünlük, sure bütünü içerisinde de buraya kadar geldiğimiz 28 ayetlik bölüm içerisinde de hep şunu vurguladı değil mi ayet-i kerimeler? Ahdi bozanlarla, hatta bu surenin başına müşriklere savaş ilanından söz eden ayetler okumuştum. Müşriklere savaş ilan eden ayetlerde de aynı şey vardı. Müşriklere savaş ilan edilmesi inançlarıyla alakalı değil, ahdi bozmayla alakalıdır. Ahitlerini bozmayla alakalıdır. Sözlerinde durmamayla alakalıdır. Sadakatsizliklerinden dolayı, vefasızlıklarından dolayı olduğunu buraya kadar zaten defalarca ayetler anlattı bize. O yüzden burada ehli kitaba savaşa emreden bu ifadeler onların inançlarına değil, onların Müslümanlara olan saldırganlıklarına yöneliktir. Kendi inançlarını koruma özgürlüğünü tanır. Cizye bunun belki garantisini ortaya koyan bir ifadedir en azından. İkinci bir husus, burada altını çizmemiz gereken bir başka husus, bu ehli kitapla savaş, yani kitap ehli olan Yahudi ve Hristiyanlarla savaş emreden bu ayetteki hüküm, meşru, savaşın meşru şartları vardır. Daha önce bunu defalarca söyledik. İslam'a göre, Kur'an'a göre savaşın bir takım şartları vardır. O şartların oluştuğu bir savaş ve de başlamış olan bir savaşın durumuyla alakalıdır. Yoksa Müslümanlar durup dururken biz size hayat hakkı tanımıyoruz. O coğrafyayı bize bırakacaksın. Niye? Biz gelip orada İslam'ı anlatacağız. Böyle bir savaş mantığı zaten yok. Olmamıştır da. Onun için başlamış olan bir savaşın devamı bu hüküm. Ya da şartları oluşmuş olan, şartları oluşmuş da başlamış farklıdır. Dikkat edelim buraya. Başlamış olan bir savaş olmaz ama şartları oluşmuş. Ne gibi mesela? Hazreti Peygamber'in Tebük seferi bununla alakalı bir savaştır. Peygamber Aleyhisselam'ın diğer savaşlarından daha farklıdır. Peygamber Aleyhisselam'ın diğer savaşlarından Tebük'ü farklı kılan neden ne? Çünkü ilk defa Müslüman ordu Medine'nin kilometrelerce dışında bir sefere çıkıyorlar. Bizans'a karşı. Herhangi gelmiş olan bir saldırı yok. Yani Medine'ye dayanmış bir saldırı yok. Bedir gibi, Uhud gibi, Hendek gibi, diğerleri gibi değil. Müslümanlar kalkıp Medine'den ta başka bir ülkenin topraklarına sefer düzenliyorlar. Saldırı savaşı mı? Peygamberin bu savaşının arka planı. Bu surenin sonraki ayetlerinde zaten gelecek, inşallah okuruz da. En azından bunu tespit anlamda bize bir yardımcı ipucu olsun diye söylüyorum. Hazreti Peygamber oraya savaş ilan etmek için gitmedi. Ya da işte Medine'de asayişi sağladı, Arabistan'da asayişi sağladı. Dolayısıyla sıra size geldi diye bir mesaj değil ya. Onların Müslüman topluma karşı, Medine toplumuna karşı giriştikleri bir komplo, bir hazırlık. Aynı zamanda Medine'de yerli ya da etrafında yerli işbirlikçileriyle bir komplo, bir plan. Ve bu planı Allah Resulü haber alır almaz, onlar hazırlık yaparken peygamber onların gelmesini beklemeden anında karşılık veriyordu. Tebük Savaşı böyle bir şeydi. Yani Tebük Seferi, Müslümanların farklı bir coğrafya düzenledikleri bir sefer değil sadece. Beraberinde öncesi şartlar oluşturmuş bu savaşı. Niye? Çünkü Müslümanlar orada her gelsinler dur bakalım bir icabına bakarız, öyle değil. Peygamber bu tedbiri alır ve kendisi oraya kadar gider. Sonuçta da zaten savaş olmadan geri dönüldü. Çünkü Müslümanların caydırıcı bir güce sahip olduğu mesajı verildi. Asıl da buydu zaten. Ve başarıldı. Nitekim hedefe de ulaşıldı. O açıdan burada şartları, meşru şartları oluşmuş olan bir savaş ya da başlamış olan bir savaş için geçerlidir bu. Yoksa Müslümanlar bir yere sefer düzenleyecekler. Oraya geldikleri zaman, kapıya dayandıkları zaman duyduk duymadık demeyin. Size üç seçenek. Bir, ya iman edeceksiniz. İki, ya sizinle savaşacağız. Üç, ya da cizye vereceksiniz. Peşinen böyle üç şartla başlanan bir karşılaşma olmaz. En az Hazreti Peygamber döneminde bu yok. Hulefa-i Raşidin döneminde de bu yoktur. Var olanlar da Hulefa-i Raşidin döneminde yapılan kimi yanlışlar da olabilir. O doğrusu bağlamıyor bizi. Yani Müslümanların uygulamalarıyla İslam'ın konuyla alakalı emirlerini karıştırmayacağız. Her zaman bunu söylüyorum. Müslümanların uygulamasıyla İslam'ın uygulamaları ayrı şeylerdir. Müslümanların tarihiyle İslam'ın tarihi farklı şeylerdir. Bunlar birbiriyle karıştırılmasın. O açıdan Hazreti Peygamber döneminde böyle bir uygulama yok. Nasıl yani? Geldik, duyduk, duymadık demeyin. İlk defa bizi tanıyorsunuz, görüyorsunuz ama size üç seçenek. Ya savaş, ya Müslüman, ya cizye. Böyle bir uygulama yok. Savaş şartları oluşmuştur. Savaş şartları oluştuktan sonra, karar verildikten sonra savaştan dönülebilir ihtimalinden dolayı son kez tekrar hatırlatılır. İlla da savaşmak zorunda değiliz demek içindir. Onun için şartların oluşması ve başlamış bir savaş ifadesini kullanıyorum. Burada özellikle ehli kitapla alakalı söylenen bu hükümler yanlış bir yerde değerlendirildiği zaman sanki İslam ya da Müslümanlar ehli kitaba nefes aldırmayacak, göz açtırmayacak bir emir alıyorlar. Hayır, cizye vermek zaten onların başı başına inançlarında devam etmesini sağlayan bir şeydir elbette. Dolayısıyla burada özellikleri anlatılan ehli kitaba dikkat edelim. Özellikleri anlatılan ehli kitap. Bakın özellikleri ne? Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyenler. Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyen. Artık ehli kitap özelini de kaybetmiş durumdalar bunlar neredeyse. Niye? Çünkü Hristiyan ve Yahudilerin bir yere kadar Allah inancı var. Bir yere kadar ahiret inancı da var. Burada öyle bir ehli kitap formu ki bu. Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyenler. Bu bir. İkincisi, Allah ve Resulünün haram kıldığı şeyleri haram kabul etmeyenler. Yani yasa koyucu olarak, hüküm koyucu olarak Allah ve peygamberi tanımayanlar. Üç, ve bir de gerçek dini, hak dini din olarak kabul etmeyenler. Bunlar bir araya gelen ehli kitabın özelliği ve bunlarla Allah Teala cizye verinceye kadar savaşın. konuyla doğrudan bir alakası yok ama, yani doğrudan alakası yok ama dolaylı çok alakası var. Bu cümle söylediği zaman bir parantez açıyorum. Şimdilik ayete tekrar döneceğim ama önemine binaen Allah'ın haram kıldığını, yani yuharrimuna ma harramallahu ve rasuluhu ifadesi, Kur'an okuyucuları olarak sizler çok okumuşsunuzdur da öyle zannediyorum biraz yüzeysel geçtiğimiz bir ifade gibi. Orada çok ciddi bir nüans var. Nedir o nüans? Allah'ın haram kıldığını anladık. Peki Resul'ün haram kıldığını? Resul de haram mı kılardı? Resul de haram mı kılardı? Şimdi bazen şu iddialarla karşılaştığım da olmuştur. Yani Resul'e haram kılma yetkisi vermek, Resul'e haram kılma yetkisi vermek, Resul'ü Allah'a şirk koşmaktır diye düşünen Müslümanlar da biliyorum çünkü. Düşünebiliyor musunuz şimdi? Yani peygamberin haram hüküm koyma yetkisini tanımak demek, peygamberi Allah'a şirk koşmak anlamına gelir gibi değerlendirilir. Halbuki ayet-i kerime Allah'a rağmen değil, Allah'ın denetiminde peygamberin de hüküm koyma yetkisinden bahsediyor. Sadece bu da değil, A'raf suresinin 157. ayetinde de buna benzer bir ifade kullanır Allah Teala. Geleceği Yahudiler ve Hristiyanlar tarafından bilinen, Tevrat'ta ve İncil'de geleceği haber verilen peygamberi anlatırken A'raf 157'de Nebi, Ümmi özellikleri anlatır. Onların ağırlıklarını indiren, yüklerini hafifleten bir peygamber. Sonra da der ki yuhillu lehumu tayyibat ve yuharrimu aleyhimul habais. Onlara temiz şeyleri helal kılan bir peygamber ve yuharrimu aleyhimul habais ve onlara çirkin şeyleri, pis şeyleri haram kılan bir peygamber. Peygamber de haram kılar. Evet, peygamber de haram kılar. Ters bir mantıkla ya da ön yargılı bir mantıkla Kur'an dışından ve sünnet dışından kimi temel parametrelerle, ilkelerle hareket ederek Resul'e haram kılma yetkisini vermek, Allah'a şirk koşmaktır diye bir düşünce sahip olmak, kelimenin tam anlamıyla kitap ve sünneti bilmemek demektir. Böyle bir şey olmaz. Böyle bir şey olmaz bakınız. Allah'ın Resulüne haram kılma yetkisi var. Bunu söylediğim zaman hocam örnek, evet örnek vereyim. Mesela Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Kur'an'da Nisa 22, 23 ve 24. ayetlerde nikahı haram kılınan kadınlardan bahseder. Nikahı haram kılınan kadınlar, hürrimet, şunlar, şunlar, şunlar haram kılınmıştır. Orada şöyle bir madde yok. Bir kadının kendi teyzesiyle ya da bir kadının kendi halasıyla aynı nikah altında, bir kocanın nikah altında aynı nikahta bulunması Kur'an-ı Kerim'de haram olarak hiç anlatılmaz. Bunun haramlık hükmünü aleyhissalatü vesselam koş. Bu hükmü Kur'an-ı Kerim'de doğrudan da bulamazsınız, dolaylı da bulamazsınız. Boşuna uğraşmayın. Böyle bir ifade yok. Yani bir erkek kendi hanımının teyzesiyle, kendi hanımının da halasıyla, hanımın da kendi nikahında olduğu halde aynı nikah altında bulunamaz. Bu hükmün haramlığını kim kor? Peygamber kor. Nerede? Kur'an'da yok. Kur'an dışında. Beğenmediyseniz siz bilirsiniz. Hüküm bu. Sadece bu da değil. Sadece bu da değil. Allah Teala yine herkesin verdiği örnekleri vermiyorum. Çünkü artık bunlar bir nevi yalama olan örnekler. Herkes ona da cevap yetiştirmeye çalışıyor. Maksadımız da tartışmak değil, cevap yetiştirmek değil tabii. Yanlış anlaşılmasın. Sadece peygamberin dindeki ağırlığını babasının ağırlığı seviyesine indiren, bazen de hocasının ağırlığı seviyesine indiren kimi Müslümanlar biliyoruz. Enteresandır. Yani peygamberin bir ayetle alakalı, aleyhissalatü vesselamın bir cümleyle, bir hükümle alakalı bir çift söz söyleme imkanını, hakkını vermiyor Müslüman. Ama kendi hocasının, kendi efendisinin, kendi abinin, kendi bilmem nesinin o ayetle alakalı bir saat konuşma hakkını veriyor. Nasıl bir şeyse. Örneklerini biliyoruz çünkü. Yine haramla alakalı 23. ayet Nisa suresinde Allah Teala nikah haram olan kadınlardan bahsettiği yerde iki cümle halinde süt kardeşliği ve süt anneliğinden bahseder. Süt kardeşleriniz de haram ve süt anneleriniz de evlenmek de haramdır der. Yani süt kız kardeşleriniz, hitap erkeğe olunca bu böyle. Ve süt anneleriniz nikahı haramdır. Yani ne demek bu? Aynı bardaktan süt içtiği için mi? Bu kuralı kim söyleyecek? Hadi söyleyin. Yani bütün dünya insanları bir araya gelsin, bunun adını koyamazlar, boşuna uğraşmayın. Süt kardeşliğiyle nikah nasıl haram oluyor? Çerçeve nerededir bu? Neresi haram, nerede başlar, nerede biter? Süt anne ne demek? Nasıl oluyor bu? Ne zaman başlıyor? Yaşı var mı? Süresi var mı? Miktarı var mı? Kur'an'da buna dair hiçbir ifade yok. Peygamber yoksa bu da yok. Anlatabiliyor muyum? Onun için bakın, Allah'ın haram kıldığı değil sadece, Resulünün haram kıldığından bahsediyor. Bunlar sadece birkaç örnektir. Peygamber yoksa devrede, Kur'an da belli bir süre sonra devreden çıkacak demektir. Konu bu değil ama bu cümle geçtiği için tekrar bunu vurgulamak zorunda kaldım. Konu bu değil, farkındayım. Tekrar ediyorum, bakın, eğer peygamber din konusunda Allah'ın kendisine vermiş olduğu, tanımış olduğu yetki kadar yetkilendirilmese, Allah'ın ona vermiş olduğu bu otoriteyi kullanma yetkisi peygambere tanınmıyorsa, bir süre sonra Kur'an-ı Kerim de tartışılır hale gelir. Geliyor da nitekim, biliyor musunuz? Geliyor da nitekim. Niye? Çünkü sünneti terk etmek, peygamberin dindeki otoritesini yok saymak, Kur'an'a istediğinizi söyletmek için olmazsa olmaz bir şarttır. Bunu unutmayın. Yani Kur'an'a istediğinizi söyletmek mi istiyorsunuz? Bir tek şansınız var. O da nedir? Sünneti yok sayacaksınız. Peygamber yoksa tam kafanıza göre bir kitap oluşur. Abartmadan söyleyeyim bakınız. Tam kafanıza göre bir kitap olur. Çıkaramayacağınız hüküm yok bu kitaptan. Sünnet yoksa. Ama sünnet varsa uçarken ayaklarınız yere basar. Havadan ayaklarınız yere indirir. Sünnet varsa. O yüzden bu ifadeyi hiç kıvırmadan söylemek durumundayız. Allah'ın haram kıldıkları var. Bir de Resulünün haram kıldıkları var. Resulünün de haram kıldıkları var. Tabii ki Allah'a rağmen mi? Hayır, ne münasebet. Ne münasebet. Allah'a rağmen değil elbette. Peygamber Allah tarafından görevlendirildi. Yani ara kablosu mu görevi yapacak sadece? Başka bir işi yok mu bunun? Ya da postacılık mı yapacak? Başka bir işi yapmayacak mı? Sadece ben söyledim, benim işim bitti mi diyecek? Ya buna gerek olmasaydı zaten Allah Teala Hira'ya paket halinde gönderirdi Kur'an-ı Kerim'i. Araplar da zaten sözde gerek kalmadan anlarlardı. Problem yoktu ki zaten. Onun için bu özellik burada özellikle vurgulanıyor. Dikkat çekici bir şey bu. Allah'ın ve Resulünün haram kıldıklarını haram saymayanlar ve gerçek dini kabul etmeyenler, Allah'a ve ahiret günü iman etmeyen ehli kitapla, Yahudi ve Hristiyanlarla cizye verinceye kadar savaşınız. Cizye, cizyenin geçtiği ayet budur. Cizyenin referansı bu ayettir. Bununla alakalı detaylara girmeyeceğim. Bu işin fıkhi tarafıdır. Mesele bu değil zaten. Bunu anlatmak için de burada değiliz. Sonuçta vahyin bize yol göstericiliğinden bahsediyoruz. Burada cizyenin konmuş olması ehli kitaba bir inançla alakalı baskı değil. Bakın, baskı değil, inanca baskı değil. Tam tersine inanç özgürlüğüne verilen önemin belirtisidir. İnanç özgürlüğünün garantisi ve teminatıdır. Cizye vermesi. Bunların İslam'a girmeye zorlanması değil bu. Herkes kendi inancında kalabilir. Müslümanların ibadetlerini onlar da yapmak zorunda bırakılmamıştır cizye vermek suretiyle. Aynı zamanda bu cizye bir nevi İslam devletinde yaşamanın teminatı olarak alınan bir şeydir. Detaylarını fıkıhtan öğrendiğimiz kadarıyla kadınlardan, gözleri görmeyenlerden, mağlul olanlardan, engelli olanlardan elbette muaftır cizye. Cizye bunlardan alınmaz. Erkeklerden alınır. Bir nevi bunları alt alta koyduğumuz zaman bir nevi şöyle bir sonuç ortaya çıkar. Cizye gayrimüslim insanların İslam toplumunda cihattan, Allah yolunda savaştan muafiyet vergisidir. Aynı toplumu paylaşacaksınız. Cihada götüremezsiniz. Savaşa götüremeyeceksiniz. Götürmeyeceğiniz bu insanları sadece İşi angarya olarak üstlenip korumak Allah tarafından da kabul edilmiyor. Onlar bu toplumu paylaşacaksa, bu coğrafya, bu ülkeyi paylaşacaksa diyor Allah Teala, bir vergi verecek. Müslümanlar nasıl ki cihatla mükellef, yeri geldiğinde zekatla mükellef, yeri geldiğinde infakla mükellef, mal ve canı feda ediyor. Bunlar da ellerini kollarını sallaya sallaya İslam toplumuna gezmeyecekler, cizye verecekler. Onların inançlarının sömürülmesiyle alakalı değil, onların güvencesinin sağlanmasıyla alakalı, can ve mal güveninin sağlanmasıyla alakalıdır. Nitekim Hulefa-i Raşidin döneminde, hangi dönem şu anda hatırlamıyorum ama bir dönemde onların can ve mal güvenliklerinin sağlanması riske girince onlardan cizye alınmamaya başlanmıştır. Cizye alınmamıştır. Niye? Çünkü cizye alıyorsun, buna rağmen güvenliğini koruyamıyorsan, can ve mal emniyetini sağlayamıyorsan, o dönemin savaşlarının kritik dönemlerde olması hasebiyle, yani buradan da cizye almaya devam etmek gerekmiyor elbette. Bu uygulama nitekim yapılmış. Onun için cizye tam anlamıyla bir inanç özgürlüğünün teminatıdır. Burada özellikle cizye konusu, tekrar ediyorum, inanç özgürlüğünün teminatıdır. İnanca yönelik bir baskı değildir. İnanca yönelik bir baskı olsaydı, onların mesela kiliselerinin ya da Yahudilerin havralarının, sinagoglarının Müslüman askerler tarafından fethedilen coğrafyalarda anında mescide dönüştürülmesi gerekirdi. Bu olmamıştır. Yani bir toplumda, bir ülkede, bir coğrafyada Yahudi ve Hristiyanlar varken oranın mabetlerini mescide dönüştürmemişlerdi. Dönüştürmezlerdi zaten. Bu Allah'ın bize öğrettiği bir ahlak. Peygamber aleyhissalatü vesselamın da bize gösterdiği bir pratik değerdir değerli kardeşler. Onun için burada sadece özellikle onların cizye elden vermeleriyle alakalı ifadeyi alıp, bak işte İslam ya kılıç ya İslam seçeneğini koydu bunların önüne. Göz açtırmıyor, bunlara özgürlük tanımıyor. Hayır, özgürlüğü tanımasaydı cizyeyi koymazdı zaten. Bunu yanlış yerde, yanlış bir bağlamda değerlendirdiğiniz zaman farklı sonuçlara götürebilir insanlar. Bundan da Allah'a sığınıyoruz. Ayet 30. وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ اِبْنُ اللّٰهِ Yahudiler, Üzeyr Allah'ın oğludur dediler. وَقَالَتِ النَّصَارَ Hristiyanlar ise اَلْمَسِيحُ اِبْنُ اللّٰهِ Mesih Allah'ın oğludur dediler. ذَٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِيَفْوَاهِهِمْ Bunlar onların ağızlarıyla söylediği sözlerdir. يُدَاهِعُونَ قَوْلَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلِ Daha önce bu sözü söyleyen kafirlerin sözlerine benzeştiriyorlar. قَاتَلَهُمُ اللّٰهِ Allah onları kahretsin. اَنَّا يُفَكُونَ Nasıl da döndürülüyorlar. Üzeyr Allah'ın oğlu, Mesih ya da İsa Allah'ın oğlu ifadesini Allah sadece lafla alakalı olduğunu, bunun gerçeklikle bir ilişkisinin, alakasının olmadığını ifade ediyor. Mesih'in yani İsa'nın Allah'ın oğluyla olduğuna dair Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde geçer. Bu ifadeyi çokça kullanır ve bir nevi bunu reddetmek üzere de hiçbir peygamberin annesiyle birlikte ismi zikredilmediği halde İsa Aleyhisselam'a özgü hep İsa ibn Meryem, Mesih ibn Meryem ifadesini kullanır. Anlatabiliyor muyum? Bu nedir? İsa'nın, Mesih'in Allah'ın oğlu değil. Sizin gibi bir anneden doğmuş olan bir kişidir ve Meryem'den doğmuştur. Vurgusunu sürekli Kur'an baştan sona anlatır. Hristiyanlarda bu var ama bu ayet, özellikle bu 30. ayet, Yahudilerin Üzeyr'le alakalı söylemlerinin yer aldığı tek Kur'an'ı referanstır. Tek ayet burasıdır. Üzeyr'in Allah'ın oğlu olduğuna dair özellikle ifade iddiaları bu. Bunu bir de söyleyeceğim ama bunun tarihsel bir karşılığı var. Yani neden Yahudiler Üzeyr'i Allah'ın oğlu dediler? Mesih'e, İsa'ya Allah'ın oğlu demelerini anladık. İlahlaştırma, onu kutsama vesaire filan. Üzeyr kim? Peygamber mi? Belli değil. Kur'an'da bunun peygamber olduğuna dair bir atıf yok. Farklı rivayetler var, girmiyorum ama bu kişi üzerinden böyle bir düşünce nasıl ortaya çıktı? Bunun iki tane kaynağı var tarihte. İkisi de birbirini destekli, ikisi de birbirine benzer iki rivayettir. Hangisini alırsanız alın. Bunun gerçek olduğunu söylemiyorum. Sadece bunu anlatmam lazım ki buradan bir yere varmaya çalışacağım. Üzeyr'in Allah'ın oğlu düşüncesi nasıl ortaya çıktı? Bugün benzer bir düşünce Müslümanlar arasında niye ortaya çıktı? Bunun da tespitine belki faydası olur diye. Üzeyr'e niye Allah'ın oğlu dediler? Üzeyr'e Allah'ın oğlu demesinin birinci tarihsel yorumu şu. İsrailoğulları Tevrat'a uygun bir şekilde yaşamayı terk ettikleri için, Tevrat'ın hükümlerine amel etmeyi terk ettikleri için Allah Teala onlara bir ceza olmak üzere Tevrat'ı hafızalarından sildi. Bunu Allah da söylemiyor, peygamber de söylemiyor. Yanlış anlamayın. Bu sadece bir rivayet. Bu sadece bir rivayet. Üzeyr'in Allah'ın oğlu olduğu ile alakalı. Diyecek hocam yani aslı yoksa niye anlatıyorsunuz? Yahudi tarihinde bu var. Yahudi tarihinde bu var, o yüzden anlatıyorum. Tevrat hafızalarına siliniyor ceza olarak. Tevrat'a uymadıkları için. Ve onun muhafaza edildiği tabut da, yani ahit sandığı da ellerinden alındı. O da ellerinde değil. Buna çok üzüldü Üzeyr. Kendisine Tevrat'ı yeniden öğretmesi için Allah'a yalvarıyor, dua ediyor. Dua üstüne dua ediyor. hafızalardan tümü silindi. Bunu yeniden canlandırmak gerekiyor. Bu topluma, bu ümmete yazık dercesine. Özer Allah'a yalvarıyor, yakarıyor, dua ediyor. Bu duaların birisini yaparken Allah Teala onun hafızasına tekrar yerleştiriyor Tevrat'ı, bilgi. Çok bilgili birisi olan, öyle tanınan Özer, Tevrat'ı kavmine de öğretince itibarı gittikçe arttı. Daha çok itibar kazandı. Ve artık o dönemde değilse bile, bunun yaşandığı zamanda değilse bile, hemen ondan kısa bir süre sonra Özer Allah'ın oğlu nitelemesine maruz kaldı. O kadar büyük bir iş yaptı ki. Yani unutulmuş olan Tevrat'ı yeniden hayata geçirdi. Bu bir rivayet. İkinci bir rivayet, Amalikalılar, Amalika, Amerika değil, Amalika kavmi Yahudilere saldırarak bir kısmını öldürdü ve ellerinden Tevratlarını, kitaplarını aldılar. Yahudilerle savaş sonucu ellerindeki bütün Tevrat'ı aldılar. Geride, yani bir nevi bir soykırıma tabi tuttular. Geride kalan Yahudiler o dönemde, Amalikalılarla yapılan bu savaşta geri kalanlar, Tevrat'ı, ellerinde bulunan Tevrat'ı muhafaza etmek kaygısıyla dağlara gömüp o bölgeyi terk ettiler. Artık sürgün yaşadılar. Ama Tevrat ellerinde görülse alınacak diye, Allah'ın kitabı kutsal olduğu için bir yere gömer, sonra geliriz dediler ve gömüp gittiler. Sonra tamamen unutuldu gitti. Aradan nesiller geçti, yıllar geçti. Özer, o zaman genç olan Özer, Tevrat'ı en iyi bilen kişi olduğu için o mevcudu olmayan Tevrat'ı kaleme aldı. Hafızadan silinmiş, ellerinde Tevrat yok. Genç, henüz daha yeni toy bir delikanlı. Hiç bilgi yok, tedrisat yok, medreseye gitmiş değil. Birinin öğretmenliği kontrolünde de hiçbir şey yapmamış. Özer tekrar yeniden Tevrat'ı kaleme alıyor. Kaleme aldığı Tevrat, daha sonra o gömülen Tevrat nüshaları bulunup da karşılaştırıldığı zaman, aradan bu kadar asır geçmiş olmasına rağmen, vay be diyorlar. Yıllar önce toprağa gömdüğümüz Tevrat neyse, Özer'in şimdi yazdığı Tevrat da aynen, nasıl oldu ki? O zaman gerçekten bu çok büyük bir kariyer ve dediler ki Allah bunu sana ancak Allah'ın oğlu olduğun için bu imkanı sana verdi dediler ve Özer Allah'ın oğlu olarak nitelenmeye devam etti. Her iki rivayetin ortak paydası nedir? Her iki rivayetin ortak paydası, Allah'ın unutulmuş olan, kaybolmuş olan ya da unutulmak zorunda bırakılan Allah'ın ayetlerini yeniden kitap haline getirip derleme konusunda bir başarıdan dolayı Özer'e Allah'ın oğlu ifadesi yakıştırılmış. Bu rivayetleri okuduğum zaman benim aklıma gelen, sizin de aklınıza düşsün diye söylüyorum. Bazen hani bizdeki bazı böyle enteresan safsatalar, inançlar, sapkın düşünceler mutlaka bir yerde karşılığı vardır. Ben artık buna inanıyorum. Yerle gök arasında söylenmemiş bir şey kalmadı şu ana kadar. Sadece biz bilmiyoruz. Sadece duymamışız, görmemişiz. İpin ucunu takip ettiğiniz zaman ya da izini takip ettiğiniz zaman bir yere varabiliyorsunuz. Meğer bakıyorsunuz bugün bile ya da dün bile, tarihte yakın geçmişte bugün bile Müslümanlardan kimilerine atfedilen bu tip düşünceler var, biliyor musunuz? Adam hiç hoca görmedi, mektep yüzü görmedi, okuma yazma bile bilmiyor ama muazzam bir kitap yazdı. Ön sözüne de bu kitap bana Allah tarafından yazdırıldı. Tevrat'ın Özer tarafından yazdırılması gibi değil mi sanki bu? Allah tarafından yazdırıldı. Kim yazdırdı? Nasıl bir şey oluyor bu? Diyelim ki bu imkansız mı? O anlamda söylemiyor. Ayrı bir tartışma konusu. Ama bu insanın böyle demesi ya da bu insana böyle dedirtilmesinden sonra bu insana yüklenen misyon problem, benim dikkat çektiğim nokta bu. Ona yüklenen misyon problem. Yani bir insanın böyle bir özelin ön plana çıkarılıp dokunulmaz ilan edilmesi. Yani bir zahmet Allah'ın oğlu demiyorlar tabii ki. Elbette diyemezler ama ona yaklaştıracak bir noktaya getiriyorlar. Niye? Bu kitapta yanlış olmaz çünkü bu kitabı o Allah yazdırdı. Ben de açıkça söyleyeyim. Eğer bu kitapları Allah yazdırdıysa bu Allah nasıl bir Allah ki baştan sona yamuk ifadeler dolu. Baştan sona yanlışlar dolu. Nasıl bir Allah o zaman? O zaman farklı bir Allah'tır. Onun için tarihte bir kitabın oluşturulması üzerinden bir kişiye Allah'ın oğlu ifadesi kullanılıyor. Allah'a çok yakın bir özellik, bir kariyer lütfediliyor bu insana ve tarih içerisinde artık Allah'ın oğlu, Allah da bunun babası şeklinde bir yakınlaştırma ya da yakıştırma ortaya konuyor. Bütün mesele kitabı, unutulmuş olan bir kitabı yeniden yazmış. Tarihi nüshalar yan yana geldiği zaman vay be, harfi harfine uygun, nasıl da bildi? Hani bir mektep görmemiş bu. Zaten o zaman daha toy delikanlı, bir şey bilmiyordu ki. Aa, bu anlaşıldı. Mesele demek Allah'ın oğludur. Allah'ın oğlu sataşması veya tartışması bu şekilde ortaya çıkmış. Arkasından Yahudiler hepsi değil. Yahudiler hepsi değil. Niye? Çünkü bunların içerisinde hepsi bunu söylüyor anlamına değil. Yahudiler içerisinde kimileri bu düşünceye sahip. İbn Hazm önemli bir şahsiyet, Endülüs'te alim. İbn Hazm'ın tespitine göre bu Yahudilerin bir kısmı Yemen'de. Yemen Yahudileri bu özelliklere sahip. Peki Medine'deki Yahudiler, yani bu ayetlerin indiği dönemde Medine'deki Yahudilerin bu inancı, düşüncesi yok muydu? Eğer bu ifade Yahudilere iftira olsaydı, yani Yahudilerin Üzeyr Allah'ın oğlu dediklerine dair bu cümle eğer gerçek olmasaydı, Yahudilerin düşüncelerine aykırı bir şey olsaydı, Yahudiler burada itiraz ederlerdi. Böyle bir itirazı da kaleme alırdı Müslüman müellifler, müfessirler. Birçok itirazları kaleme alıp kaynaklarda gösterdikleri gibi. Böyle bir itiraz da söz konusu olmamış. Demek ki Allah'ın söylediği bu düşünce kimi Yahudilerde o dönemde de var. Sadece belli bir bölge has Yahudilerin düşüncesi değil, bu düşünce öteden beri var. Ya da bu söz Yahudilerden bir kişi veya bir grubun Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la yaptıkları bir konuşma sırasında söylendiğini belirten rivayetler de var. Yani tarihteki bu dayanaklarının ötesinde Hazreti Peygamber döneminde de zaman zaman bu kişi kutsallaştırılmak adına Allah'ın oğlu ifadesi kullanılmış. Dolayısıyla Yahudiler Kur'an'daki bu ifadenin kendilerine ait olmadığı ileri sürerler ama aslında bu söz bütün Yahudilerin inancı değil, sadece bir grup tarafından söylenmiştir. Her Hristiyan, her Yahudi aynı düşünce sahip olmayabilir tabii ki. Bugün Katolik Hristiyanlarla Ortodoks Hristiyanlar ve Protestan Hristiyanlar her biri farklı düşüncelere sahipler. Aynı Hristiyanlıktır. Güya sözüm ona aynı din ama anlayışları, düşünceler farklı. Bizdeki Hanefi, Şafii, Maliki mezhebi gibi mezhepler diye tasavvur etmeyin. Yani oradaki mezhep taassubu çok ileri bu boyuttadır. Ortodoks, Katolik ve Protestanlar tamamen ayrı bir din telakkisine sahipler. O anlamda hepsi böyle değil ama içlerinde bunu söyleyen kimseler de elbette var. Allah Teala onları bunu ifade ettikten sonra asıl 31. ayette din konusunda oluşan yanlış bir tasavvuru ya da yanlış tasavvurları Allah Teala bize şöyle hatırlatır. İttakadu, bunlar gerek Yahudiler gerek Hristiyanlarla alakalı. Ahbarahum ve ruhbanahum erbaben. Hahamlarını ve rahiplerini rab edindiler. Min dunillah. Allah'ın yanı sıra, Allah'ın dışında, Allah'ın berisinde rahiplerini ve hahamlarını. Haham, Yahudilerin din adamı. Bugün anlayacağımız dile çevirmek için söyledim bunu. Yahudilerin din adamı, rahip de Hristiyanların din adamı olarak geçtiği için söylüyorum rahip ve haham. Allah'ın yanı sıra Rabler edindiler. Vel-Mesih abne Meryem, Meryem oğlu Mesih'i de Rab edindiler. Tabi Meryem oğlu Mesih'i Allah'ın oğlu Mesih olarak kabul ettikten sonra Rab edindiler. Yoksa İsa'nın hayatta olduğu dönemde değil. İsa'nın vefatından sonra İsa adına hükümler oluşturdular, uydurdular. Bu cümle niye söyledim? Bu cümleyi şunun için söyledim. Yine aynı konuya geleceğim ama peygamberin hüküm koyduğunu söylediğimizde bu cümleden hareketle şöyle bir itiraz geliyor. Bak, Hristiyanlar da Meryem oğlu İsa'yı Rab edindiler. Rab ne demek? Hüküm koymak. Allah Teala İsa'nın hüküm koymasını reddediyor. Ama hangi İsa? Hangi Hristiyanlar? İsa hayattayken böyle bir hüküm koyma özelliği yok ki. İsa hayattayken onun Rab edinme olayı yok ki. Böyle bir hüküm yok zaten. İnsanlar İsa üzerinden uyduruk bir din ortaya koymaya çalışmışlar. Kastedilen de bu burada. İsa'dan sonra. Meryem oğlu Mesih'i de Rab edindiler. وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اِلَٰهًا وَاحِدًا. Ancak sadece tek bir ilaha kulluk yapmak emrolunmuşlardı. لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُ. Ondan başka ilah yok. سُبْحَانَهُ. O Sübhan'dır, eksiksiz, tam ve mükemmeldir. Amma yüşrikun, sizin bütün ya da onların bütün şirk koştuklarından tamamen münezzehtir. Bu ayet, öyle zannediyorum, bu cemaatin, bu heyetin, bu topluluğun en çok, en iyi bildiği ayetlerdendir. 31. Tevbe ayeti. en iyi bildiği ayetlerdendir diye açıklamaya gerek kalmadan geçeceğim anlamına gelmiyor bu. Ama yeniden bazı hususları yeniden hatırlatmakta fayda var. Çünkü

0: akşam bir yere mi koydular? Olabilir. Ya da çok fazla önemsemeyenler mi oldu bunlara mukabil? O da olabilir. Tarihte yakın geçmişte. Bunu yeniden hatırlatmak gerekiyor. Allah Teala ciddi bir konudan bahsediyor. Şimdiye kadar anlatılana ciddi değil mi? Hepsi ciddi. Ama bu konu inancımızın sağlamasını yapan bir ayettir. İnancın sağlamasını. Rab edinme kelimesi, Rab Arapça bir kelime olunca, doğrusu lügatlerden şuradan buradan acaba bu kelime ne diyor diye merak etmek yerine, bu kavramın peygamber dilindeki karşılığını söylemekle yetinsek yeridir, değil mi? Bırakalım peygamber bunu tarif yapsın. Bir insanı Rab edinme ile kastedilen nedir? Tapınmak mıdır? Onu yaratıcı mı kabul etmektir? Onun önünde secdeye mi kapanmaktır? Nedir yani? Rab edinmek nedir? Çünkü şu an biz Kur'an-ı Kerim'i Türkçe olarak anlamaya, okumaya, anlatmaya çalışıyoruz. Bu kelimeyi Türkçe aktardığınız zaman yol kazasına uğruyor. Yolda içi boşaltılıyor. Yolda kelimelerin anlamı tahrif ediliyor. Tahrip ediliyor. Eksiltiliyor, ilave ediliyor kimileri. Bu da bu kazada nasibini alan kavramlardan birisi. Rab edinmek. Bırakalım bunu. Adi bin Hatem Hristiyan. Adi bin Hatem. Boynunda haç vardı diyor henüz. Haç varken İslam'a merak salıyor. Peygamberden din öğreniyor şimdi. Allah Resulü diyor bu ayeti okudu bana. Dedi ki onlar Yahudiler hahamlarını, Hristiyanlar da kendi rahiplerini Allah'ın yanı sıra Rabler edindiler. Ayetini okuyunca dedim ki ya Resulallah biz böyle bir şey yapmadık. Bizden böyle hahamların, rahiplerini Rab edinen kimse yok. Peygamber aleyhisselam ona şu soruyu sordu. Siz dedi hahamlarınızın, rahiplerinizin koymuş olduğu hükümleri doğru kabul edip onların dediklerini yapmıyor muydunuz? Allah'ın helal dediklerini, peygamberin tam tarifi şu. Sizin rahiplerinizin helal dediklerini siz helal kabul ediyor. Haram dediklerini haram kabul ediyordunuz. Öyle değil mi? Evet öyle. Bu işte onları Rab edinmektir. Tabii Allah'a rağmen. Yani Allah'ın helal dediklerini haram, Allah'ın haram dediklerini helal diye söylüyorlar size hocalarınız, rahipleriniz. Hocalarınız kelimesi ağzından çıktı, kusura bakmayın. Rahipleriniz, belki iş o noktaya mı gelecek, sanki öyle gibi değil mi? Rahipleriniz size bunu söyledi, siz de kabul ettiniz mi? Evet, onları Rab edinmektir. Bu onları Rab edinmektir. Efendim biz tapınmadık, problem değil ki. Tapınmadan bahsetmiyor zaten. Şirkte de tapınma yoktu ki. Birinin Allah'a rağmen koymuş olduğu bir kuralı Allah Teala, Allah Resulü ifade ediyor. Allah'a rağmen birisi kural koyuyor ve siz kabul ediyorsunuz. Siz onu Rab edindiniz. Hayatınız boyunca deseniz ki ben böyle niyetim yok, problem değil. Siz Rab edindiniz. Çünkü Rab edinmek sözle alakalı değil kardeşler. Sözle alakalı, bunu unutalım bak. Şirk sözle alakalı bir şey değil, tavırla alakalıdır. Sözünüz farklı olabilir, çok da önemli değil. Tavrınız buna uyuyorsa mesele yok. Tavır nedir? Birinin Allah'ın helal kıldıklarını haram, haram kıldıklarını helal kabul edecek ve siz de onu olduğu gibi kabul edeceksin. Bunun adı nedir? Bunun adı Rab edinmektir. Hanekallahu ve hamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruk ve etûbü ileyk.
1: Kıymetli dinleyenler, Kur'an ve sünnetten hayatımıza yansıyanlar programıyla Abdurrahman Ateş'i dinlediniz.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim

0: binasını yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32.
1: Her model Bay Bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha çanta ve aksesuar 0533 815 3103.
2: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46. uhvet.org.tr.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
4: İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat 0535 594 0102.
5: Nerede olursanız olun, bir tıkla bir cana umut olun. Sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez, hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım Derneği.
6: 33 Mersin Yöre El Yapımı acılı ve acısız şalgam suyu satışlarımız 5'lik, 1'lik ve tek içimlik ambalajlar olarak toptan ve perakende satışlarımız mevcuttur. Şalgamcı Aydın 0537 747 36 61.
7: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
8: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
9: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri 0532 494 71 52.
10: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
11: Göçük uzmanı, boyasız göçük düzeltme. Gocukuzmani.com. Telefon 0212 286 06 12. Maslak.
12: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
13: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
14: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
15: Reklamları dinlediniz.
16: Hiç şüphesiz göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O diriltir de, öldürür de. Size ondan başka ne bir dost vardır, ne de bir yardımcı.
17: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah İbn Amr İbn As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Geçtiğin tüm yolları sakın senin zannetme. Başkalarının hakkını da ihlale meyletme.
0: Özel efendim. 103.2.

0: Özel FM uyarıyor. Sonsuz hayatınıza hazırlık yapıyor musunuz? İster genç olun, ister yaşlı. Geçen her gün, hatta her dakika ölüme biraz daha yaklaşıyorsunuz. O gün dünyaya ait olan her şey yok olacak. Hırslar, istekler, kızgınlıklar, beklentiler, düşmanlık ve zevkler sona erecek. Geleceğe yönelik planların bir anlamı kalmayacak.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.
2: Özel FM.

0: Allah.
1: Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
5: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.

0: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
1: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
2: Taşdelen Binbir Çeşit Yapı Market 0216 430 88 38 Taşdelen Çekmeköy.
3: Börek, poğaça, açma, simit, kuşbaşılı pide, Eyüp güvece ve soğuk sıcak içecek çeşitlerimizle Merkez Ali Beyköy Bilgi Üniversitesi karşısı Şube Ok Meydanı Cemil Taşçıoğlu Hastanesi karşısında hizmetinizdeyiz. Sarıyer Börekçisi Ferhat Usta 0544 919 1565.
0: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
4: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
5: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
6: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
7: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
9: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.

0: Kıymetli dinleyenler, Nübüvvet Pınarından programıyla Saffet Bakırcı sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu etemmu't teslim ala seyyidina Muhammedin el meb'usi rahmeten lil alamin. Allahümme la sehle illa ma cealtehu sehla ve ente tec'alul hazne iza şi'te sehla. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtena ve zidna ilmen bi rahmetike ya erhamer rahimin. İza isteşata's sultanu tasallata'ş şeytan. İmam Kudai'nin Müsned-ü Şihab'ında 40. hadis. Aleyhissalatü vesselamın dediğinden şöyle anlıyoruz. Yetki sahibi bir sultan öfkelendiğinde şeytan ona musallat olur. Ona sahiplenip yönlendirmeye başlar. Bir başka ifadeyle bu sefer o yetkili olana şeytan yetkili olur. Onun sultanı olur. Demek ki öfkelenen sultanın sultasını şeytan eline alır. İnsanlar hayatın herhangi bir bölümünde birileri birilerine yetkili durumda yaşarlar. İki ortaktan biri diğerine yetkili olabildiği gibi, diğeri bir başka zaman bir başka konuda ona yetkili olabilir. Hatta karı kocanın yetkilisi değiştiği zamanlar bile olur. İnsanlar kimi olaylarda, kimi zamanlarda, kimi mekanlarda farklı yetkililerin güdümünde olabilirler. Bu genel anlamda insanlık tarihinde ola gelen bir olay. Ama İslam dini yetkinin aslında Allah'a ait olduğunu ve yeryüzünde kimlerin hangi olayda ne kadar yetki sınırıyla yetkileneceklerini beyan etmeye tek yetkilidir. İşte buradan hareketle diyoruz ki, eğer İslam dininin verdiği izin çerçevesinde birisi sultasını, otoritesini kullanma makamındaysa, sultansa, başkansa, reisse, babaysa, kocaysa, yani İslam dini ona emretme yetkisi vermişse, sulta yetkisi, saltanat yetkisi, yani egemenlik yetkisi verdiyse, istediğini söylemeye, karşıdaki de onu dinlemeye mecbur konum ortaya çıkmışsa, işte böyle durumda olan bir kişinin özel dikkat edeceği bir konu var. Dikkat etsin, öfkelenmesin. Şayet öfkelenmişse yutsun öfkesini ve inadına devam etmesin, karar vermesin. Öfkeli olduğu bir durumda onu yatıştırıncaya kadar sultasını, sultanlığını, otoritesini unutsun. Vazgeçsin. Yetkinlik ve egemenlik sevdasına düşmesin. Çünkü yetki sahibi birisi, bir sultan sahibi birisi, bir sultan öfkelendiğinde şeytan ona musallat olur. Böyle bir durumda şeytan ona sahiplenip yönlendirmeye başlar. Yani ona yetkili olan bu sefer şeytandır. Şeytan ona emreder. Emretme yetkisi vardır, yönlendirme yetkisi vardır artık. Çünkü gazaplanmış, öfkelenmiştir. Böylece o sultanın sultanı şeytandır. Öfkelenen sultanın sultasını şeytan eline alır. Ne yapacağı bilinmez artık. Nereye düşüreceği, nereye süründüreceği, nerede düşündüreceği hiç belli olmaz. Demek ki insanlar aslında öfkelenmemeye gayret edecekler. Ama diyelim ki öfkelendiler, sükunete ermenin yollarını bulacaklar. Yani sakin olmaya çalışacaklar. Bunun için ya bulundukları yerde oturuyorlarsa ayağa kalkacaklar, ya ayaktalarsa oturacaklar, ya değilse abdest alacaklar, olmazsa iki rekat veya daha fazla namaz kılacaklar veya orayı terk edecekler, o konumun dışına çıkacaklar. Yani sanki daha önce etrafındakilere söyleyecekler. Zaten insan aklı başında olsa öfkelenmeyecek ya, terk etmeyi de aklına başına getiremez ya, yani bunu aklına getirip de uygulayacak imkanı bile olmaz ya, şeytan çünkü onu dürter ya, aman ha diyecekler, ben öfkelenmek istemiyorum. Ben gazaplanmadan yana değilim. Ama insanım, diyelim ki öyle bir anıma rastladınız, hemen tutun kolumdan oturtun. Olmazsa ayağa kaldırın. Olmazsa başıma su dökün. Yani bana abdest aldırın. Olmazsa namaz kıldırın. Değilse tutun kolumdan, atın dışarıya, götürün başka bir bölgeye, konunun dışına çıkarın diyecek. Ve bunu kendisi aklı başındayken söyleyecek. Başka birileri de ona böyle bir durumda yardım ederken sinirlenmesine ya da itiraz etmesine veya onların böyle bir şey yapmasına engel olmasına da şaşırmayacaklar. Çünkü akla başında değil ya, olsaydı yapmazdı diyecekler. Yetki sahibi bir sultan öfkelendiğinde şeytan ona musallat olur. Ona sahiplenip yönlendirmeye başlar. Ona yetkili olur. Onun sultanı olur. Öfkelenen sultanın sultasını şeytan alır. 41. İz eştekel mu'minu ahlasahu zalike minezzunub kema yuhlisul kirul habete minel hadid. Mümin rahatsızlandığında, nasıl ki demirci körüğü demirin pasını arındırırsa, bu da onu günahlarından arındırır. Aleyhissalatü vesselamın öğretilerinden anlıyoruz. Allah Rahmandır. Peygamberimiz öğretiyor. Allah Rahim'dir. Kur'an ve sünnet baştan sona bunu sanki enine boyuna tafsilatıyla evirip çevirip tekrar tekrar gündeme getiriyor. Her surenin başında biri hariç bunu zaten tekrar etmemiz özellikle isteniyor. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Rauf'tur. Şefkat ve merhamet sahibidir. Allah bizi sever ve sevgiye layıktır. İşte bu da o minval öğreneceğimiz hadislerden biri. Hastalık istemeyeceğiz tabi. Ya Rabbi bana hastalık ver demeyeceğiz. Böyle bir şey yasak, istenmez de. Hatta aleyhissalatü vesselam bir adam görür. Sanki Türkçe ifadesiyle erimiş, kurumuştur. Bir deri bir kemik kalmıştır. Yani gözleri içine çökmüş, gözünün feri kalmamış, dizinin bağı kalmamış, erimeye başlamıştır adam sanki. Sorar aleyhissalatü vesselam, nedir senin derdin? Meğer adam nasıl dua edermiş? Nereden de bulmuş bu duayı? Kim önüne düşmüş acaba? Peygamberimiz razı olmamış öyle duaya. Diyormuş ki adam, ya Rabbi benim amellerim karşılığında, hayatımda yaptığım işler karşılığında cezayı hak ettiğim işler var ya, işte onlar adına vereceğin cezayı bana dünyada ver, ahirete bırakma diyormuş adam. Meğer de öyle olmuş. Yasak yani. Böyle dua edilmez. Hastalık istenmez Allah'tan. Ya da eksiklik, yanlışlık, hata, kusur, kabahat adına sen bana dünyada cezamı ver denmez elbette. Af ve afiyet istenir. Hatta der ki aleyhissalatü vesselam, dünyada ve ahirette Allah'tan af ve afiyet isteyiniz. Kime bu verilirse zaten artık ihtiyacı hiçbir şeye kalmamıştır denilir. Allah bize dünyada ve ahirette af ve afiyet versin. Allah Müslümanların ve Allah'ın düşmanlarına da bunlardan hiçbir nasip ayırmasın. Buna göre bir müminin hastalık istememesi doğal. Görevi de zaten. Ama her şeye rağmen hasta olacak mı? Hastalanınca da eyvah, istenmeyecek bir duruma düştüm. Bittim ben öyleyse. Nem kaldı benim. Tamam artık. Her şey yerle bir oldu. Ben de bittim. Hayatım da bitti. Beklentim de bitti demeyecek. Hatta bu hastalığın, bu rahatsızlığın mümin adına bir hayır sebebi olduğunu baştan bilecek. Çünkü Müslüman rahatsızlandığında, hani demirciler ateş yakarlar, onu körükle alevlerini, ateşin derecesini yükseltirler ya, böylece işleyecekleri demirin isipası o ateşin üzerinde hepsi arınır, hiçbir şey kalmaz ya. Yani demircinin ateşi üzerindeki demir nasıl da tertemiz olursa istenpastan, aynı şekilde Müslümanın ateşi, rahatsızlığındaki ateş, hastalığındaki ateş de veya herhangi bir hastalık da onu günahlardan böylece arındırır. Demek ki hastalığa sevinilir mi? Elbette. Ama hastalık için uğraşılır mı? Hastalansam diye uğraşılır mı? Kesinlikle hayır. Hastalıkla ilgili nice böyle müjdeler vardır. Hastalanması kişi için bir kefarettir. Günahlarından arınma vesilesidir. Bütün organlar adına bir tevbe imkanıdır. Kişinin haddini bilmesi demektir. Allah'a yaklaşması demektir. Hatta Allah kişiyi affetmek dilerse öyle rahatsızlıklar verir ki onun bütün günahları, baştan sona ne varsa hepsi affedilinceye kadar hastalık sürer de hatta ondan sonra ruhunu kabz eder şeklinde peygamberden beyanlar öğreniyoruz. Öyleyse siz mi hastalandınız, yakınınız mı, uzağınızda biri mi ya da bir Müslüman kardeşiniz mi? Ama sizin vücudunuzun bir parçası değil mi? Bu anlamda sevinin ama o şikayet etmesin. İsyan etmesin hastalığına. Eyvah demesin, bittim demesin, kahroldum demesin, yandım yıkıldım demesin. Gerçi ah demesi, of demesi, onlar da tehlildir, tekbirdir, tesbihdir, tahmiddir. Onlar da dua yerine sevap kaynağıdır ama isyan sözleri olmasın. Böylece onun o hastalığı onun günahlarına kefaret olacaktır inşallah. Çünkü aleyhissalatü vesselam'dan öğrendiğimiz bir başka formül bize bu sözü söyletmeye cesaret veriyor. Bir Müslümanı, hasta bir Müslüman kardeşinizi hasta ziyaretine mi gittiniz? Önce izin alacaksınız. Size kim o denilince selam verecek, kendinizi beyan edecek ve hasta ziyaretine geldiğinizi arz edeceksiniz. Kabul edilirse hastanın yanına girecek, mümkünse elinden tutacaksınız. Güzel duygular ifade edecek ama özellikle aleyhissalatü vesselamın dediğini diyeceksiniz. La be'se tahurun inşallah. Bir şey yok, geçmiş olsun. Yani bu o kadar sıkıntı edecek bir şey değil ki. Nihayet Allah'ın imtihanlarından biridir ve senin günahlarını temizleyici olur inşallah. Böyle olması açısından insan kahrolmaz. Hatta bir anlamda ümitlenir. Allah'a duasını artırır, niyazını artırır, istiğfarını artırır. Aman ya Rabbi, bu hastalıktan dolayı benim çektiklerim benim günahlarıma kefaret olsun der. Güzel duygular ifade edeceksiniz, gönlünü hoş edeceksiniz. Sonra kalkıp gidecek ama bir de ondan dua isteyeceksiniz. Çünkü hasta ya, hani duası makbul olanlardan ya, o da size ama sizinle birlikte diğer Müslümanlara dua etsin, onu isteyeceksiniz. Hastalığın nice böyle bize sevap kaynağı olduğunu bileceksiniz. 42. hadis. İza bu'a li halifeteyni faktulul ahara minhuma. Allahu ekber. Yani İslam dini o kadar kıldan ince, kılıçtan keskin, net çizgilerle din ortaya koymuş ki Müslümanların dünyada hasenesine engel ne varsa ortadan kaldırmayı başta planlamış. Uyanlara ne mutlu. Halife olacak demiş. İnsan yeryüzünde halife. Bu halifelerden biri, yani bütün Müslümanlar aslında Allah'ın halifesi. Yani Allah'ın dininin yeryüzünde yaşanmasına asıl görevli. Ama bunlardan biri özel olarak Müslümanlara bunu hatırlatmakla görevli olacaklar. Yani toplumsal kararlar adına işi teke irca edebilmek için bir kişinin özel görevli olması gerekiyor. Buna ülül emir de diyebilirsiniz, emirul müminin de diyebilirsiniz, halife-i müslimin de diyebilirsiniz. Yani bir tek halife olacak. Ama diyelim ki Müslümanlar bazen dengeyi kaybederlerse, insanlar ya, şeytana uydukları dönem olursa, hani gaflette olurlar ya bazen, ta atalarından aldığı bir özellik olarak şeytana uyabilecekleri göz ardı edilmeyecek ya, diyelim şeytana uydular, içlerinden biri bir daha çıktı ortaya. Olur mu öyle, bir o halife, ben de halifeyim dedi. Ne yapacaksınız? İki halifeye birden biat edildiğinde, böyle bir olay yaşandığında onlardan birini etkisiz hale getiriniz, işini bitiriniz diyor Allah'ın Resulü. Tabir aslında açık. İza bu'a li halifeteyni, iki halife varsa kendisine biat edilen, emrin olur sultanım, ne istersen emret dinlerim, boynum kılıçtan keskin, kıldan ince emirlerin karşısında hiçtir, toprakla birdir. Buyurun, sana biat ediyorum, elim uzatıyorum, kendimi, gönlümü uzatıyorum, senin emirlerin doğrultusunda hayatımı sürdürmeye hazırım diyorsa eğer insan, ama böyle denilen iki kişi varsa, iki grup oluşuyorsa, yek vücut olacak Müslümanlar, bir kalp gibi çarpacakken, bir ciğer gibi nefes alacakken, bir vücut gibi yaşayacakken, ikiye ayrılmışlarsa, bölük pörçük olmaya başlamışlarsa, bu anlamda kendi kendilerinin sevdasına kapılmışlar. Sadece Allah'ın, sadece peygamberin direktifine razı değiller. Bunu sanki ikiye bölüyorlar, parçalıyorlar, bölüp parçalıp yutmaya hazırlanıyorlarsa faktulul ahara minhuma, onlardan bir diğerini, yani sonradan çıkanını veya layık olmayanını veya ölümü hak edenini öldürün, işini bitirin. Yani adamı gerçekten boynunu vurup mu öldürün, yoksa halifelik özelliğini mi öldürün, biat alabilme özelliğini mi öldürün, artık onu o günkü Müslümanlar karar versin. Ama iki halife olmasın, iki emirul müminin olmasın, ikisi birden hayatta olmasın, ikisi birden halife olarak var olmasınlar, çünkü insanlar ne yapacaklarını şaşırırlar. Aynı olayda bütün Müslümanların bir vücut halinde hareket etmelerine engeldir ve onun ortadan kaldırılması gerekir. İki halifeye birden biat edilmişse onlardan birini etkisiz hale getiriniz. 43. İza tekaraba zamanu intakal mevtu khiyara ummeti kema yentaki ahadukum khiyara rutabi minat tabaki. Ahir zaman yaklaşınca aynen sizin tepsiden hurmaların en nefisini seçtiğiniz gibi ölümde ümmetimin iyilerini seçer. Ya Rabbi sen yardım et. Demek ki bir ahir zaman olacak. Zamanın bitmesine yaklaşacak devran. İşte böyle bir dönem gelince, ahir zaman yaklaşınca, yani dünyada imtihan pozisyonunun bitme dönemine yaklaşınca, kıyamet öncesi yaşanırken, işte o dönemde hani insanlar bir tasla, bir tabakta, bir tepside hurmalar yerken rahatsa, herkese ait değilse o yenilecek olan, şöyle iki kişi karşı karşıya oturmuş veya bir kişi hurmaların başına çökmüş oturmuşsa, nasıl gönlüne göre, gözüne göre en güzel dediklerini seçmeye başlarsa, işte öyle bir dönemde ahir zaman yaklaşınca da ölüm ümmetimin iyilerini seçer. Bakarsınız bir bölgede biri ölmüş, öbür bölgede biri ölmüş, arkasından ikinci bir iyi o da ölmüş, sonra üçüncü iyi o da ölmüş. Demek iyiler başta ölmüş gitmiş olurlar da kıyamet kötüler üzerine kopar. Ya Rabbi bizi kıyamet üzerine kopan insanlardan eyleme. Amin. Hani bu bir darbe mesel olarak da söylenir. Ne kadar güzelsiniz, ne kadar tatlısınız, ne kadar iyi çocuklarsınız demişti adamın biri bir savaş diyarına gidip, şöyle tatlı bir gülümseme, biraz da acı bir bakışla bunu diyen adama bakmış ve çocuk demiş ki, amca yanılıyorsun, iyilerimiz şehit oldu. Öyle olurmuş zaten ahir zamanda. Eğer zaman ahir zamana gelmişse, yani peygamber dönemi değilse, sahabe dönemi bitmişse, zaman dönüyor, devran dönüyor ama mekan aynı ama zemin aynıysa, işte böyle bir dönemde iyiler baştan gidermiş. Bir bir, hani tepside iyi hurmaların öncelikle seçildiği gibi ölüm de ümmetimin iyilerini seçer diyor Peygamberimiz. Öyleyse şu geri kalanlar hep, hani hurmalık, hani ağaçlık, hani bağlık bostanlık yerde seçilen seçildikten sonra geriye kalan döküntüler gibi şimdiki insanlarda öyle mi diyeceksiniz? Onu varın siz düşünün. Ben onu demek istemiyorum. Ama ilim adına, irfan adına, samimiyet adına, ciddiyet adına, Kur'an'ı bilmek, sünneti anlamak adına eğer insan arıyorsanız, eskilerin tabiriyle bir kahtı rical dönemi yaşandığını biliyorsunuz herhalde. Bakıyoruz, Kur'an anlatan kimilerini kitaplardan öğreniyoruz, tefsir sahiplerine kitaplardan muttali oluyoruz, sanki adam bir öğrenci mantığıyla haftalık ders programına bakar gibi, salı gün yok, çarşamba gün ikinci saatten sonra dercesine Kur'an'da konuyla ilgili ayetleri ya da sadra şifa ayetleri arka arkaya sıralayveriyor. Konu tefsiri adına değil, o anda, o durumda, o konumda, o zaman ve mekanın kesişim noktasında bizim hayatımızı düzenlemeye yetkili ayetleri bir bir arka arkaya sıralayveriyor insanoğlunun kimileri. Tarihte yaşamış onlar. Demek bir vakitler böyleler varmış. Okudukça gönlümüz açılıyor ama okudukça küçülüyoruz. Okudukça gözümüzde büyüyor onlar ama okudukça biz küçüklüğümüzü anlıyoruz. Demek ki Kur'an'ın ve sünnetin anlaşılmasının prim yaptığı dönemler varmış. teşvik gördüğü dönemler varmış. İmrenildiği, uygulandığı, peşi sıra koşulduğu dönemler varmış. İnsanlar onu sever, böyle bir sevgi adına hareket ederlermiş. Oğullarını bu işe yatırır, kızlarını bu işe vakfederlermiş. Hatta öyle zamanlar gelmiş ki tarihte, öyle zamanlar geçmiş ki tarihte, ya Rab, şu karnımda taşıdığım çocuğu sana adıyorum diyenler olmuş. Doğurduktan sonra adamalarını tazeleyenler olmuş. Bütün hayatını bu işe vakfedenler olmuş. Ve nice alim bilinen zatların hayat hikayeleri okunurken şu sözlere ısrarla rastlanmış. İlk tahsilini evinde ailesinden aldı. Annesinde hafızlığını tamamladı. Babasında ilmine başladı. Bu işin alet ilmi olarak altyapısını bitirdi de sonra devrinen büyük üstadlarından falana, sonra filana gitti. Bulunduğu yerde ilim revaçtaydı da, alimler diyarındaydı da o, işte ondan dolayı çok yorulmadan bir seviye kat etti. Sonra falan yere, arkasından filan yere gitti. Bir Buhara'ya geçti, bir Kahire'ye döndü, bir Bağdat'ta durdu, bir Yemen'e gitti, bir Hicaz'da bekledi, bir peygamberin huzurunda Medine'de mescitte kaldı, bir haremde, yani mescidi atık denilen, insanları özgürlüğe sevk edecek olan, yani özgürlüğün anlamını kendilerine anlatacak olan Beytül Atık, Kabe'nin karşısında bütün bildiklerini Allah'ın huzurunda insanlarla tekrar istişare etti ya da onu tekrar gündemde tutmaya çalıştı. Bütün bunlar galiba ilmin ve irfanın, bütün bunlar iyi olabilmenin, hayırlı olabilmenin ölçüleriydi. Tarihte ola gelmiş, bitmiş, zamanı geçmiş değerlendirmeler olarak biz sadece "ah bir vakitler öyleymiş" demek dönemini yaşıyoruz, Allah korusun. Tekrar okuyorum. Ahir zaman yaklaşınca aynen sizin tepsiden hurmaların en nefisini seçtiğiniz gibi ölüm de ümmetimin iyilerini seçer. 44. hadis. İza temenna ahadukum falyandur mellezî yetemenna fe innehu la yedri ma kutibe lehu min umniyetihi. Sizden biri bir şey isteyip temenni ettiğinde arzuladığı şeye dikkat etsin, zira o isteklerinden hangisinin kayda geçtiğini bilmez. İsteklerinden hangisinin kendisine verileceğini bilemez. Öyleyse neler istediğimize iyi bakalım. Ağzımızdan çıkan şeylerin bir anlamda dua olduğunu unutmayalım. Neler söylediniz? Vallahi hocam diye başlıyor insanlar. Allah'tan bugüne kadar neler istediysem hepsini verdi. Şöyle mavi gözlü bir çocuk istedim, verdi. O kızdı. Bir de oğlan olsun dedim, arkasından onu da verdi. Evim olsun dedim, verdi. Arabam olsun dedim, onu da verdi. Başka dedim, neler istedin? Dünyam olsun, bir dünya, bir dünya daha olsun deseydin bari, sana ayrı bir güneş, senin için bir ay yaratsaydı bari diyesim geldi. Ne dersiniz, neler istiyorsunuz Allah'tan? Hani derler ya, hikayeyle din anlatmak için söylemiyorum, anlatım kolaylığı sağladığı için sanki bir ifade kaçışı olarak dinleyin. Üç arkadaş varmış. Hem öyle arkadaş hem öyle dostmuş ki gece gündüz beraber olurlarmış. Hem ki bunlar Allah adına, Müslümanlık adına endişe duyan insanlarmış. Bir gün olmuş, bir haleti ruhiye içinde demişler ki birbirlerine, zannederiz duaların kabul edildiği zamandır. Diyelim ki öyle bir gün yaşıyoruz. Hadi dua edelim. Allah'a yalvarıp yakaralım. Bakalım isteyelim, neler isteyelim. Gönlümüzde ne varsa, içimizde ne varsa, kalbimizde ne varsa arz edelim Allah'a. Ondan onu isteyelim ve hepimiz de bu duaya amin diyelim demişler. Gözlerini kapatmışlar biraz. Kalplerini ve kulaklarını dünyaya kapatmışlar biraz. İç dünyalarına dalmışlar ve dua etmişler. Ne dua ettilerse hepsinin duasına amin demişler. Belki bunlardan ikisi ilim irfan adına yoldan yola giden, köyden köye giden hoca, ama belki biri de yolda arkadaşlıklarına kattıkları çobanmış. Demişler ki onlardan biri, Ya Rab bana öyle mal, öyle mal, öyle mal ver ki, öyle dünya, öyle dünyalık ver ki, ben bütün bu malla, mülkle insanların yardımına koşayım. Gece gündüz onlara sunayım, ikram edeyim, vereyim. Bütün ihtiyaç sahipleri bana koşsunlar, gelsinler. Memleketlerden, beldelerden, esraf diyarlardan, kıtalar, aşırı ülkelerden birileri gelip benim malımdan istifade etsin. Ben onlara da vereyim. Sen bana çok ama pek çok mal mülk ver ya Rabbi diye dua etmiş meğer. Sonra öteki, ilim ver bana demiş. Hem ne kadar çok ilim. Senin istediğin kadar, senden alabileceğim kadar, senden nasibim kadar ilim. Hem öyle çok ilim ver ki talebelerim olsun, öğreteyim insanlara, hepsine, herkes gelsin, genci ihtiyarı gelsin, kadını erkeği gelsin, hepsine ilim öğreteyim demiş. Amin demişler. Ama üçüncüsü, ya Rab demiş, sen bana hayırlısını ver. Razı olacağım bir hayat ver. Böyle bir hayatta kolaylıklar ihsan et. Ben seni razı etmek istiyorum. Neyle razı olacaksan, sen bana onu lütfet, ben başka bir şey demiyorum demiş. Sanki peygamberin senden ne istediyse hayır olarak ben de istiyorum. Peygamberin sana nelerden sığındıysa şer olarak ben de ondan sığınıyorum demiş gibi özet sunmuş. Yani hayırlısı olsun, ben başka bir şey demiyorum demiş. Evet, yıllar geçmiş, onlardan biri öyle zengin, öyle zengin olmuş ki herkes ona muhtaç, herkese vermiş ama kimseye engel olmamış, öyle dua etmişmiş zaten. Derken gün olmuş, devran dönmüş, diğer arkadaşıyla karşılaşmış. Meğer o da bir alim olmuş, bir alim olmuş ki bütün insanlar ona geliyormuş. Oturup dertleşmişler. Ah bizim kafamız, ah bizim kafasızlığımız demişler. Nolaydı, hayırlısını isteseydik, nolaydı, Allah'tan rıza isteseydik, nolaydı, meğer çoban çalmış havalı, o öttürmüş düdüğü, geçti gitti bitti ama iş bitti ki o hayırlısını istemiş. Meğer o anda dualar kabul edilmişse, bizim duamız kabul edildiğine göre onunki de kabul edilmiştir. Meğer ki o rahat etmiş, meğer ki o rıza bulmuş demişler. Bir kadın anlatıyor, bir arkadaşı hamileymiş. Bir ortamda duyuvermişler. Bir şey yok, saklı değil ya, herkesin başında olan bir iş. Demiş ki bu hanımefendi, bu hamile olan arkadaşı kadına, hayırlı olsun. Öteki yadırgamış. Aa, içinden demiş ama diyememiş. Dese diyecekmiş, cesaret bulamamış. Yani hoşuna gitmemiş böyle bir tabir. Ne demekmiş hayırlı olsun? Öyle şey mi olurmuş? Sonra yani bir kadın için bundan daha doğal ne olurmuş? İşte hamile kalmış. Ne varmış yani, nesi hayırlı olacakmış gibi duygularla bu duaya amin diyememiş. Yürekten diyemediği gibi dilden, ağızdan da diyememiş. Ama zamanı gelmiş, bir çocuk doğurmuş ki arızalı, yani fiziksel, özürlü olarak doğmuş. O gün anlamış, o gün fark etmiş, 6 ay önce denileni o gün bilmiş ama iş işten geçmiş elbette. Ne dersiniz, hayır mı isteyelim? Peki neler söylüyorsunuz? Dediklerinizi duyuyor musunuz? Hatta bazen şakadan dediklerinizi, öyle ağzına geldi diye söylediklerinizi düşünsenize, insanoğlu dikkat etmeden ağzından bir söz çıkar da cehennemin ta hadsiz hesapsız böyle çukurlarından birine düşüverir diyor Peygamberimiz. Öyleyse sizden biri bir şey isteyip temenni ettiğinde arzuladığı şeye dikkat etsin. Zira o isteklerinden hangisinin kayda geçtiğini bilmez, hangisinin kendisine verileceğini bilemez ki. Dikkat etsin diyor Peygamberimiz. Peki siz neler istediniz? Oğlumun kimyacı olmasını, kızımın fizikçi olmasını istiyorum. Ciddi misin? Başka neler istedin? Evimin şurada, makamımın burada olmasını istiyorum. Ciddi misin? Başka neler?

Soracak, ne haber? Tekrar edelim mi? Anlatabildim mi? Bilmem, ifade edebildim mi? Ne dersiniz? Sofranız, kendiniz, kafanız, gönlünüz, ziyaret ve ziyafet mantığınızla, kılığınız, kıyafetiniz, yağmur ve toz dolaplarınız veya buz dolaplarınız, elbise dolaplarınızla ya da aklınıza gelebilen ama bugün elde etmeye imkanınız olmadığını zannettiğiniz, yarın için kendini vakfettiğin bütün o isteklerin, arzuların konusunda ne dersiniz? Onlar size cennet kazandırmayacaksa hala peşi sıra koşacak mısınız? Ama neden Allah idiydi ya o imkanları size verecek olan, bir sorsanız hayırlı mı değil mi deseniz, sizin için hayırlı mı değil mi olduğunu bilmediğiniz şeyleri her şeye rağmen istemeye devam mı edeceksiniz? Dikkat ediniz, o sizin içinizden geçirdiğiniz şeyler, o ümniyeleriniz, o kuruntularınız, o arzu ettikleriniz, o temenni ettikleriniz şeyler var ya, hangisi kayda geçer belli olmaz, hangisi size verileceğini bilemezsiniz, hayırlar isteyiniz, hayırlar peşi sıra koşunuz. 45. İza ca'ekum ezzairu fe ekrimuh. Size bir misafir geldiğinde onu ikramla ağırlayınız. Size misafir geldiğinde. Bu tabir Türkçe'de böyle. Arapça'da misafir denilince seferi olan adam anlaşılır. Ki bu hadiste öyle söylenmiyor. Ama hani bir de Türkçe'deki misafir denilince Arapçası onun zairdir. Yani ziyaretçi. Birinci kapı komşunuz, karşı kapı komşunuz veya aynı mahallede bir arkadaşınız veya arka sokaktan birisi size ziyarete geldiğinde onu ikramla ağırlayınız diyen Peygamberimiz, o şehirler arası, köyler, kentler arası, yani seferi bir müddetten, mesafeden bu yana gelmiş de size Tanrı misafir olmuş insanların ağırlanması gibi, böyle insanlara da, ziyaretinize gelenlere de ikram ediniz diyor. Tamam, ben de bunu arıyordum diyor kimileri, işte tam burada. Çünkü misafire ikram etmek zorundaydım. Toplum bana bunu emrediyordu. Bir sosyal baskı vardı. Ama ben bu işin dinsel altyapısını bilmiyordum. Bulmak istiyordum. Olması gerekiyordu. Allah bana böyle bir şey emretsin, bilseydim de, peygamber böyle bir şey desin, anlasaydım da, onunla hayatımı düzenlerken bir de din yaşama hazı duysaydım diyor insanlar ve başlıyorlar misafirlerine ikram etmeyi. Yanlarında filan oturamıyorlar. Hal hatır sormak mı? Sıra gelmiyor zaten. Tam onu soracaklarında kalkıp gidilecek zaman geliyor. Önce hoş geldin. Sonra hani şehirler arası otobüs yolculuklarında hasbelkader, tesadüfen öyle rast gelmiş, iki kişi yan yana iki koltuğu paylaşınca konuşmak zorunda olduklarını zannederler ya, hayırlı yolculuklar. Diğeri de ona aynısını söylemek zorunda. Söylemezse ne kadar ayıp değil mi? Kötü yolculuklar mı desin? Sonra o zaman kendisi de o kötü yolculuğun içinde olacak. Demedi onu. Peki o da hayırlı yolculuklar dedi. Nereye gidiyordunuz? Zaten bu otobüs Erzurum'a gidiyor. Öteki adam Muğla'ya gideceğini iddia edemez ki. Ankara'dan hareket etmişler diyelim. O da aynı yere gidiyor. O tarafa doğru. Yok, öyle demek istemedi zaten. Yanlış anlama. Hemen birdenbire dikleşmen gerekmiyor. Biraz kibar davransana lütfen diyor sanki sosyal baskı. Yani hani yol üzerinde Erzincan olabilir ya da Erzurum'dan öte olabilir, bir yerlere gidebilirsiniz. Ya da yolda inip binip tekrar geriye dönüp ha yanlış binmişim, İstanbul'a gidecektim diye hatırlayabilirsiniz. Ondan dolayı sormuşmuş meğer ya. Sonra konuşmak zorundalar. Hangi meslekteydi? Nerede doğmuştu? Doğduğu gün acaba ay hilal halinde mi? Değilse büyük mü küçük müydü bilememişti ama neler konuşsaydı anlamamıştı. Biraz havadan, biraz sudan diyecekti. İşte onu değerlendireceklerdi filan. Anlatabildim mi? Yani evler de böyle sanki. Önce bir kahve gelsin mi? Canım şimdi bu sorulmaz ki zaten, hastaya çorba. Unuttum, karnınız aç mıydı? Hayır, başka ne vardı geriye? Çay gelecekti zaten. Yanında da bir şeyler, aperatif atıştırıvermek manasına olsun mu, pasta börek cinsinden. Ama çok özür dileyecekti çünkü pat diye ani gelmişlerdi. Aslında bir suç varsa bu misafire aitti değil mi? Bütün bunlarla bir ev sahibi, bir misafir, bir rica, bir minnet, bir teşekkür, bir özür beyanı derken 2,5 saat geçivermiş. Oturacaklardı. O arada
kamerada bir

dizi mi, yoksa ekranda bir film mi nedir, o da gündemi oluşturuverince, kimsin, nesin, necisin, hangi dünyayı yaşıyordun, hangi sureyle berabersin, mezara hazırlık adına nelerin var, hayrola yani, var mı Allah'la, peygamberle beraberliğinde yapabileceğin bir şeyler, senin sevap dünyana bir katkım veya ikab ve azap dünyandan eksiltme adına bir yardımım olabilir mi demeye zaman kalmadan ziyaret ve ikram faslı bitiyor herhalde. Size misafir geldiğinde onu ikramla ağırlayın. Öyleyse ikramı anlasak, nedir ikram? Zannederim anlayabildiğim kadarıyla bunca okuduklarımdan çıkardığım sonuca göre ikram, kişinin ihtiyacının giderilmesi demektir. Yani komşunuza ikram edeceksiniz, seferi bir misafir var evinizde ikram edeceksiniz ya da dostlarınızdan birileri ziyaretinize geldi ikram edeceksiniz. Kurallarını İslam'dan öğrendik. Ama nedir ikram diye İslam'a yine sorarsak zannederim bize şöyle bir cevap veriyor. İnsanın ihtiyacını gidermektir. O anda eğer ihtiyacınız suya ise su versinler. Bir bardak mı? Ama içmek içinse evet, abdest içinse yetmez. Ama bir tuvalet ihtiyacınız varsa onu karşılasınlar. Peki yok öyle değil, 2 dakika bir nefes alacak ya da hatta bir yarım saat şöyle kafanızı dinleyecekseniz, hatta uyumak durumunda ve zorundaysanız böyle bir zemin, böyle bir imkan hazırlasınlar. İhtiyacınız o çünkü. Ama eğer ihtiyacınız İslam'dan kaynaklanmıyorsa, şöyle biraz içmek gibi ya da hırsızlık etmek, dedikodu yapmak ya da İslam'ın istemediği şeylerden birilerini gündemde tutmak gibi biri adına şer planı veya kötülük programı hazırlamak gibi öyle bir derdiniz varsa bu konuda size yardımcı olmamak, yani onu engellemek de bir ikramdır elbette. Böylece misafirinizle siz baş başa İslam'ı yaşarken ona ikram etmiş oluyorsunuz. Ama onun yemeğe ihtiyacı varsa artık yemek hazırlayacaksınız. Ama lütfen unutmayın, bir kişilik olsun. Yani başıma çok geldiği için söylüyorum. Bir kişiye 5 kişilik yemek hazırlayıp yemedin. Ama yemedin ki, bizi kabul etmedin galiba. Lütfen rica ederim, hadi buyurun, bir de şundan ama bir de bundan diye ısrar etmek ikramsa, bunun kaynağını ben öğrenmek bile istemiyorum. Çünkü bana zulmün kaynağını öğrenince belki daha çok zulmedilmiş olacak. O zaman tekrar dönelim, sözün özünü peygamberden dinleyelim. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, اِذَا جَاءَكُمُ الزَّائِرُ فَاَكْرِمُوهُ. Eğer size bir misafir gelmiş, bir ziyaretçiniz gelmişse onu ikramla ağırlayın. Ne yapacaksınız? Dur arkadaş, ben sana ekmek yedireceğim, mecbursun. Su içeceksin, mecbursun. Ben sana ikram edeceğim, mecbursun. Ama öyle değil, sık boğaz etme. Bir rahat etsin. Yani kendi evinde nasıl davranılacaksa kendisine, eğer Müslümanlığa uygunsa tabii elbette, sen de ona öylece davran. Ama Müslümanlığa uygun olmayan bir isteği varsa yapma da, Müslümanlığın izin verdiği bir şeyler adına ha belki bir teklifte bulunursun, hatta bana kalırsa dostsa teklifte de bulunma. Çünkü çok yakın dostlara haber verilir. Biraz uzaksa teklif edilir. Daha yabancıysa ya da düşmansa ısrar edilir, hatta eziyet olsun diye derler ya. Onun için siz de çok yakın arkadaşınıza belki yemek ikram edebileceğinizi, çay çorba ikram edebileceğinizi, yatak yorgan ikram edebileceğinizi haber verirsiniz. Kaldı ki o zaten bu haberleri baştan almış da onun için ziyarete gelmiştir. Siz sakin olun, o da rahat olsun. Siz gelen misafirinize merhaba diyorsanız aslında içini boşalttığınızdan dolayı anlamıyorsunuzdur öyleyse. Merhabanın içinde bu dediklerimin hepsi var. Rahat olasın. Kendi evin gibi davranasın. Burasını kendi evin bilesin. Öylece işte. Hadi her şeyinle rahat, her taraftan rahat olasın diye ona durumu beyan ediyorsunuz. 46. hadis. İza se'elte fes'elillah. Bir şey isteyeceksen Allah'tan iste. Hatta 47. hadis. İza iste'ante fes'ta'in billah. Yardım dilediğinde Allah'tan yardım dile. Her anne çocuğuna bunları bir bir ezberletsek zor olur mu? İza se'elte fes'elillah. İza se'elte fes'elillah. Bir kağıda yazacaksınız. Sizin evde öyle kuşe kağıt
çine mürekkebi, özel kalemler, rapido takımı falan yok mu? Onlarla yazamayacak mısınız? Peki ya bilgisayarda yazmak ve onun yazısından almak imkanınız da yok, onun için mi boynunuz bükük? Bırakın o fantazileri. Eliniz kalem tutar mı? Hatta isterseniz bir kömür parçasıyla bir tahtanın üzerine veya bir gazete kağıdının boş taraflarına yazıverin isterseniz. İza se'elte fes'elillah. Birkaç tane olsun. Bir sofraya koyacağınız, bir mutfağa asacağınız, bir giriş kapısına takacağınız, bir yatacağınız yerde de bulunduracağınız birkaç tane oluversin. Girince okuyun, çıkınca okuyun, oğlunuz okusun, kızınız haber versin. Bilemedik deyin, bakmadan sorun ama bakan birisi hatırlasın. İza se'el tefes elillah, İza ste'an tefes ste'an billah. İki hadis birden ezberlediniz ama misafirinize söyleyin. Ha unuttum, telefonunuz vardı değil mi? Onu nerede kullanacaktınız? İşte hemen aklıma geldi. Açın telefonu dostlarınıza. Yok öyle olmaz mı? Hiç olmazsa bu vesileyle arabayı kullanmaya mı niyet ettiniz? Gideceksiniz, ziyaret edeceksiniz. Kapıdan hatta ben sana dilimin altında bir hadis getirdim. İza se'el tefes elillah diyeceksiniz. Bir şey isteyeceksen Allah'tan iste diyeceksiniz. Tam kapıya vardınız, zile bastınız, arkadaşınız çıktı, kucaklaştınız, hal hatır sordunuz. Buyur etti, içeriye girmek istemediniz. Ben bir şey getirmiştim, dilimin altında dediniz. Bir türlü de ağzınıza, dilinize getiremediniz. İşte o anda telefonla sorun oğlunuz, kızınıza ya da bir önceki uğradığınız kapıya ne demiştim, neydi o hadis deyin. Ondan tekrar alın, bir daha tekrar edin işinizde. Gündemde bunu tutalım. O zaman cennete gitme yolu kolaylaşacaktır bize. İza se'el tefes elillah. İveste antefeste an billah. Çok kısa kısacık olunca hemen iştahlandım galiba, ezberleseniz dedim. Bundan sonra böyle yapsanız, az az biraz biraz gayret edip böyle kısa kısa hadisleri, uzun olsa ne fark eder, çok uzunsa 3 günde, değilse 2 günde, olmazsa 1 günde ezberleseniz, bir gün boyu 24 saat size verilmişse, bunun yarım saatini, bir saatini bunu ezberlemeye, yarım saatini, bir saatini de gündemde tutmaya ayırsanız çok mu dersiniz? Bir şey isteyeceksen Allah'tan iste. Yani, arkadaşın telefon numarasını unuttum. Ben telefon edecektim, o numarayı isteyecektim. Şimdi yani Allah'a mı telefon edeceğim, ondan mı isteyeceğim? Ben oğluma diyecektim ki yavrum fırından bir ekmek getir. Şimdi yani bunu Allah'tan mı isteyeceğim? Ya da ben yani bir şeyler isteyecektin ve Allah'tan istemeyeceksin öyle mi? Sen bilirsin. İstersen Allah'tan iste, değilse başına neler gelir belli olmaz. Çünkü yardıma muhtaç mısın? Yardım dilediğinde de Allah'tan yardım dile. İzeste'ante festa'in billah. Bu işin kuralı budur. Ukalalığın anlamı yoktur. Yani sana yardım edecek olan Allah'tır. Nereden gönderirse oradan alırsın. Kendisinden bir şey istenecekse bu sadece Allah'tır. O istemezse hiç kimse bir şey isteyemez. Bunu böylece bilelim. Okuduğumuz hadisleri tekrar okuyor ve bugün sohbete son veriyorum. Yetki sahibi bir sultan öfkelendiğinde şeytan ona musallat olur. Ona sahiplenip yönlendirmeye başlar. Yani ona yetkili olur. Onun sultanı olur. Öfkelenen sultanın sultansını şeytan alır. Mümin rahatsızlandığında nasıl ki demirci körü demirin pasını arındırırsa, bu da onu günahlarından arındırır. İki halifeye birden biat edildiğinde onlardan birini etkisiz hale getiriniz. Ahir zaman yaklaşınca aynen sizin tepsiden hurmaların en nefisini seçtiğiniz gibi ölüm de ümmetimin iyilerini seçer. Sizden biri bir şey isteyip temenni ettiğinde arzuladığı şeye dikkat etsin. Zira o isteklerinden hangisinin kayda geçtiğini bilmez. Hangisinin kendisine verileceğini bilemez. Size misafir geldiğinde onu ikramla ağırlayın. Bir şey isteyeceksen Allah'tan iste. Yardım dilediğinde Allah'tan yardım dile. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

ZFM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için ikindi ezanı. Allah

0: Özel FM.
1: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz ise namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 9634 Karaköy Perşembe Pazarı.
3: Manevi ve ahlaki değerler üzerine inşa ettiğimiz eğitim sistemimizde okul derslerinin yanı sıra Kur'an-ı Kerim, Arapça, Siyer ve Akaid dersleri de verilmektedir. Özel Hak Bahtiyar Koleji 0555 963 98 46 Sultanbeyli.
4: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
5: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.tr.
6: Tekstil imalatı sektöründe özel üretim, spesyal ürünler de dahil olmak üzere ipliğe dair her şey Ahseme İplik'te. Tekstil makine yedek parçaları, sarf malzemeleri ve tekstil aksesuarlara dair aklınıza gelecek her ürünle güvercin tipe Başakşehir'de hizmetinizdeyiz. Ahseme İplik 0544 283 02 02.
7: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
5: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
8: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valve, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
9: Desibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın. Siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona. Hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
10: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizle Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 çift 0. Demkur Kalıp.
11: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakaylar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
12: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
1: Reklamları dinlediniz.
13: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
14: Bismillahirrahmanirrahim.
15: De ki, gelin Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya iyilik edin. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Sizin de onların da rızkını biz veririz. Kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Ve Allah'ın yasakladığı cana haksız yere kıymayın. İşte bunlar Allah'ın size emrettikleridir. Umulur ki düşünüp anlarsınız.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Rivayet edilmiştir ki, İsrailoğullarından bir genç, ilim öğrenmek amacıyla yolculuğa çıkmaya karar verdi. Onun bu kararı, onlara gönderilen peygambere ulaştı. Peygamber, o genci yanına çağırdı ve şöyle nasihatte bulundu. Ey genç! Ben sana işinde öncekilerin ve sonrakilerin ilminin de bulunduğu üç şeyi yapmanı tavsiye ederim. Gizli ve aşikar, her halinde Allah'tan kork. Halka karşı diline sahip ol. Onları ancak iyilikle an. Yediğin yemeğe dikkat et. Ancak helal rızıktan olsun. Peygamberin bu öğüdünden sonra genç yolculuğa çıkmaktan vazgeçti.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Senin omuzlarında bir sabah gelecek, kardan aydınlık.
1: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Bakara suresi 127-129. Hazreti İbrahim'in ve Hazreti İsmail'in duası. İbrahim, İsmail'le birlikte Kabe'nin temellerini yükseltirken şöyle yalvardılar:
2: Rabbimiz, kabul buyur bizden. Yalnız sensin tüm duaları işiten ve gönüllerdekini bilen de yalnız sen. Rabbimiz, bizi kayıtsız şartsız sana teslim olanlardan eyle. Soyumuzdan da sürekli sana teslim olacak önder topluluklar var et. Bize nasıl kulluk yapacağımızı göster ve bizi affet. Hiç şüphe yok ki sen tövbeleri çokça kabul edensin, rahmetle muamele edensin. Rabbimiz, onlar arasından kendilerine senin mesajını okuyacak, ilahi kelamı ve onu hayatın ölçüsü kılmayı öğretecek ve onları arındıracak bir elçi gönder. Çünkü yalnızca sensin işinde mükemmel olan ve sensin yaptığını yerli yerince yapan.

0: Özel FM uyarıyor. Bugün günde 12 milyon ekmeğin çöpe gittiğini ve bu vesileyle günlük 8 milyon 400 bin liranın israf edildiğini biliyor muydunuz? Allah İsra suresi 26 ve 27. ayetlerinde şöyle buyuruyor.
1: Akrabaya, yoksula ve yolda kalmışa hakkını ver. Ama saçıp savurma. Çünkü saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridirler. Şeytansa Rabbine karşı çok nankördür.
0: Kadim düşman şeytana kardeşlik etmek istemiyorsak, ekmek paramızı ekmekten de kazansak, taştan da çıkarsak, ekmeğimizi israf etmeyelim, günde 8 milyon 400 bin lirayı çöpe atmayalım. İsraftan kaçınıp ekmeğimize ve paramıza sahip çıkalım, unutmayalım. Allah israf edenleri sevmez.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

niyetini. Kelimeler biriktireceksin uzun secdelerden, içli dualardan ve zorlu kavgalardan. Kelimeler biriktirecek ve adını umut koyacaksın. Sen ey İslam'ın genci, umudun nişanesi, asırların paslı prangalarını kırıp Allah'a firar edeceksin. Mazlumlar var ki asırlardır ağlayan, gözlerindeki yaşı silecek ve bir tebessüm armağan edeceksin. Bir tebessüm ki Yusuf kadar güzel, bir tebessüm ki Muhammed kadar asil, bir tebessüm ki adı umut.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132.
3: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
4: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com. Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
5: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
2: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
7: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
8: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
9: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
10: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0555

0: 15. Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
1: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz rot balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
2: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
3: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
4: Reklamları dinlediniz. Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
5: Saat 18.
6: Özel FM www.özelfm.net Özel FM.net

0: Kıymetli dinleyenler, Şifa Tefsiri programıyla Mahmut Toptaş sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Secde suresinin 22. ayet-i kerimesiyle tefsirimizi devam ettiriyoruz. Kur'an-ı Kerim'de en zalim insanları tarif eden birçok ayet-i kerime vardır. Onlardan biri de bu Secde suresinin 22. ayet-i kerimesidir. Zalim deyince bazen zalim baba, zalim anne, zalim kardeş, zalim komşu gibi kelimelerle bir zulmü anlatırız. Onlar zalim baba, eşine ve çocuklarına haksızlık yapan, zulmeden, işkence yapan, zalim anne, yine eşine ve çocuklarına ve çevresine hoş olmayan işleri yapan der ve geçiştiririz. Veya hani işkence yapmış filan adam filan yerde gibi kelimelerle bu kötü şeylerin olmaması gerektiğini ifade ederiz. Allah Celle Celaluhu ise zalim babalığın, zalim analığın, zalim komşuluğun, zalim komiserliğin, zalim komutanlığın, zalim hocalığın, zalim kocalığın önleyici, önünü kesici tedbirler bize sunuyor. Zulmün kaynağını bildiriyor. Lokman suresinde İnne şirke le zulmün azim buyuruyor Rabbim. Şirk en büyük zulümdür. İslam dışı kalmak, zulmün içerisine balıklamasına dalmak veya pisliğin içerisine dalmak gibidir. Ondan sonra birçok pislikler kendiliğinden ürer orada. Ona dikkatimizi çekiyor ve Secde suresinin 22. ayet-i kerimesinde Rabbimiz ve men azlemu

0: ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا اِنَّا مِنَ الْمُجْرِم۪ينَ مُنْتَقِمُونَ ayeti kerimesiyle Rabbim, Rabbinin ayetlerinden yüz çevirenden daha zalim kim vardır diyor Rabbim. Yani yoktur anlamına. Rabbin ayetlerinden yüz çevirenden daha zalimi yoktur. Ayetler ona hatırlatılıyor, adam yüz çeviriyor. İşte bu adam daha zalim kişidir. Sümme ağrada anha. Ayetler hatırlatılınca adam ondan yüz çeviriyor. Ayetlerden yüz çeviriyor. Ayetler ona yol gösterecekti. O ben yol istemiyorum ki diyor. Yolsuzluğu tercih ediyor. Bu sefer kendi çıkarına göre insanları değerlendirme, eşyayı değerlendirme tarafına gidiyor. İşte 5 lira için şoförü öldüren adamın mantığı buradan kaynaklanır. Benim işime yarayan yarar, yaramayan gider mantığı gelişir ondan sonra. Yoldan gitmezse, Rabbimin gösterdiği yoldan yürümezse bir insan, ondan sonra yolunu kendisi tayin etmeye kalkarsa 6 milyar insanın yolu olur. 6 milyar insan da yoluna çıkanı gücü yettiği oranda yok etmeye çalışır. Amerika'nın yaptığı bundan başka bir şey değil. Yoluma çıkanı ezerim. Benim çıkarlarım önemlidir diyor. Ama Rabbim diyor ki inna minel mücrimine müntekimun. Biz suçlulardan intikamımızı alırız diyor Allah Celle Celaluhu. Ve lekad ateyna Musa'l kitabe fela tekun fi miryetin min liqaihi fecealnahu huden li bani İsrail. Biz Musa'ya kitabı vermiştik diyor Allah Celle Celaluhu. Sakın sen onunla buluşmaktan şüpheye düşme. Ve biz onu, yani kitabı, Hazreti Musa'ya verilen kitabı Beni İsrail'e yol göstermesi için vermiştik. Beni İsrail'e yol göstermesi için vermiştik diyor Rabbim. Kur'an için ise bütün insanlığa hüden linnas diyor. Bütün insanlığa. Sevgili peygamberimiz için de ve ma ersalnake illa kaffeten linnas. Biz seni bütün insanlara peygamber olarak gönderdik diyor Allah Celle Celaluhu. Ve cealna minhum ümmeten yehdune bi emrina lemma saberu ve kanu bi ayatina yuqinun. O Musa aleyhissalatu vesselama iman edenler arasından bizim emrimize yol gösteren önderler kılmıştık. Tabi onlar sabrettikleri sürece önderlik devam ediyor. Sabretmeyince önderlik görevi de onlardan alınıveriyor. Onlar bizim ayetlerimize kesinlikle iman etmişlerdi diyor. Rabbim Hazreti Musa ve ona iman eden o mümin kardeşlerimiz, bizim mümin kardeşlerimiz, Hazreti Musa aleyhissalatu vesselama iman eden, ölünceye kadar da imanını koruyan o değerli insanlar, bizim sevgili peygamberimizin ashabını sevdiğimiz gibi biz onları seviyoruz. Ashabı kendimize örnek kabul ettiğimiz gibi Musa aleyhissalatu vesselama iman eden, onu görüp ona iman edenleri de kendimize ashab kabul ediyor. Ashab-ı kiram olarak kabul ediyoruz. Rabbim onları bize örnek olarak burada veriyor. İnsanları Allah'ın kitabına yöneltme görevi vermiş. Bu Burada bir de onlardan sabır istiyor yalnız. Hani koruklar sabırla tatlanır diye atasözlerimiz var bizim. Yani üzümün bağında üzümler koruk olarak çıkar, ağzınıza alsanız ekşidir o. Ama onlar sabrediyor, birkaç ay sonra ise bal gibi tatlanıveriyorlar. Sabırla koruk bile tatlanır demişler. İslam çizgisinde yürüyen değerli kardeşlerim, görevlerimizin en başında geleni insanlara yol göstermek, yolumuzu göstermek değil. Allah Celle Celaluhu'nun gösterdiği ve adına sırat-ı müstakim dediği ve Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz'e kadar bütün peygamberlerin gittiği ve hem dünyada hem ahirette iyi sonuçlar aldığı sırat-ı müstakime insanları davet edeceğiz. Kendi hayatımızla yol göstereceğiz. Bu esnada karşımıza gelen mezar taşımız bile olsa geri adım atmadan sabırla yolumuza devam edeceğiz. İnne rabbeke huve yafsilu beynehum yevmel kıyameti fîmâ kânû fîhî yahtelifûn. O Beni İsrail'den bir kısım insanların şu anda ihtilaf ettikleri konular vardır. Allah kıyamet gününde o ihtilaflarını açıklayacaktır. Açıklamayı Kur'an'da yapmış. Fakat Kur'an'a iman etmemekte ısrar edenler kimin haklı, kimin haksız olduğunu orada apaçık bir şekilde görecekler ama o görmenin onlara faydası olmayacaktır. Onun için şu anda İslam toplumu Kur'an okuyarak, Kur'an'ı çeşitli dillere tercüme ederek, radyolardan, televizyonlardan, gazetelerden, üniversite kürsülerinden, meydanlardan, konferans salonlarından bütün dünya insanına duyururken bunu hedefliyorlar. Hazreti İsa'yı gönderen Allah Celle Celaluhu Hazreti Muhammed'i göndermiştir. Tevrat'ı, İncil'i gönderen Allah Celle Celaluhu Kur'an'ı indirmiştir. Gelin, yapmayın, etmeyin. Yol Allah'ın yoludur. Bu yolu da bu Kur'an tarif etmektedir. Cehenneme giden yolumuzu cennete çevirin diye yalvarmaktan başka bir şey değildir bizim Kur'an okuyuşumuz. 26. ayet-i kerimede evelem yehdilehum kem ehlekna min qablihim minel quruni yemşune fi mesakinihim inne fi zalike le ayatin efela yesmaun. Rabbim diyor ki yahu onlar şu yürüdükleri yerler var. O yürüdükleri yerlerde, bu meskenlerde daha önce yaşamış insanlar vardı. O insanlardan bir kısmını biz helak etmiştik. Bunların helak sebeplerini bunlar biliyorlar. Peki bunlar da mı bunlara yol göstermiyor diyor Rabbim. Yani Ad kavmi, Semud kavmi helak edilmiş. Firavun Hazreti Musa aleyhissalatu vesselam karşısında inkarda direnmesi sebebiyle kendisi ve kendisine yardım eden ordusu toplu halde denizde boğulmuşlar. Lut aleyhissalatu vesselama iman etmemekte direnen ve ahlaksızlığın en kötüsünü işleyen o topluluk toplu halde şehrin altı üstüne getirilmek suretiyle yok edilmişler. Şimdi bunların bu hallerini bilmeleri onlara yol göstermiyor mu diyor Rabbim. Bunlar onlar için birer delil. İşitmiyorlar mı diyor Rabbim. İşitmiyorlar mı onlar? Biz işittirmeye çalışıyoruz. Yapmayın, etmeyin diyoruz. İnkar vadisinde dolaşmayın, sonunuz kötü. Bak Lut kavmi helak edildi bir ahlaksızlık sebebiyle, siz de aynısını yapmayın diyen bir değerli hoca efendi, Diyanet'in görevlendirdiği bir hoca efendi şehirden çıkarılıyor, devletten çıkarılıyor. Devlet alıyor kolundan, hava alanına kadar getiriyor ve hava alanından bindiriveriyor Türkiye'ye. Çık diyor. Devlet görevlisini çıkarıyor. Aynen Lut aleyhisselamın kavminin yaptığını yapıyorlar. Ve ma kana cevabe kavmihi illa en galu ahricuhum min qaryatikum innahum unasun yetedahherun. Ayet-i kerimesinde ifade edildiği gibi şehir halkı o pisliğe bulaşmayan Lut aleyhisselamı ve ona iman edenleri şehirden çıkarın diyorlar yöneticiler. Çıkarın bunları şehirden. Bunlar temiz kalmaya çalışan adamlar. Bunları şehirden çıkarın diyorlar ve aradan binlerce yıl geçiyor. Medeni dediğimiz bir devlet ve devletler aynı kötülüğü ve pisliği yapmaya başlıyor. Kanunlarla onu koruyor ve bunun kötü olduğunu söyleyen bir görevliyi de devletin sınırları dışına çıkarıveriyorlar. O topluluğun mantığıyla hareket ediyorlar adamlar. Yol, onların yol, onlardan ibret almadıkları gibi biz o yolun yolcusu, yolcusuyuz diyorlar. Ama biz yine yolun yanlış olduğunu söylemeye devam edeceğiz. Evelem yarav enna nesugul ma'e ilel ardil curuzi fenuhricu bihi zer'an te'külü minhü en'amuhum ve enfusuhum efela yubusirun. Onlar görmüyorlar mı? Biz suyu verimsiz kır bir toprağa sevk ediyoruz. Yani yağmur bulutları geliyor, ot bitmeyen topraklar üzerine, kuraklığı nedeniyle ot bitmeyen topraklar üzerine Rabbim yağmurları indiriyor ve oradan o çekirdekler çatlayıp çimleniyor, yeşeriyor, hayvanlarınız da yiyor, siz de yiyorsunuz. Bunu görmüyor musunuz diyor Allah Celle Celaluhu. Veya onlar görmüyorlar mı? Efela yubusurun, görmüyorlar mı bunları? Yani Rabbim bir, elimizi gözümüzün önüne getirir bazı ayetlerde, yüzümüzden bahseder, kalbimizden bahseder, bir de gözümüzle gördüğümüz dış olaylardan bahsediyor. Yahu bunları yapan kim? Bunu bilirseniz, biliyor herkes, herkes biliyor, yeryüzünde 6 milyar insanın neredeyse %99,99'u kendi kültürü ve yöresine göre Allah inancını taşıyor. Tabii o Allah inancında bazı sapmalar da var. Hani Hristiyanların üç dediği gibi. Rabbim diyor ki bakın bu itikadınızı da doğrulamak üzere, yol göstermek üzere bu Kur'an inmiştir. Allah inancını doğruluyor evvela. O üç değil tek diyor. Kul hüvallahu ahad. Onun çocuğu yoktur. Lem yelid ve lem yulet. Diyor Rabbim bize. İtikadı, ana inancı doğrulayıyor. Ondan sonra amelimizi, eylemimizi doğruluyor. Yani şu doğru olanlarını gösteriveriyor. Bütün bunları ben emrediyorum. Ben emreden ben, yağmuru yağdıran benim, yeryüzünden yediklerinizi çıkaran benim, hayvanlarınızın yediklerini çıkaran benim. Bunları görmüyor mu bu adamlar diyor Allah Celle Celaluhu. Ve yekulune meta hazel fethu in kuntum sadikin. Peki bu gözlerin açılışı ne zaman? Yani gerçeği görme ne zaman? Ve diyorlar. Eğer doğru söylüyorsanız ne zaman o? Cevabı fethin manasını da hemen 29. ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu bize bildiriyor. Kul yevmel fethi la yenfe'ullezine keferu imanuhum ve lahum yunzarun. Onlara söyle. O açılış günü kafirlere imanları fayda vermez diyor. Orada gözler açılacak. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu görecekler. Yukarıdaki geçen ayet-i kerimede, yani 25. ayet-i kerimede hüve inne rabbeke hüve yafsılu beynehum yevmel kıyameti fîmâ kânû fîhî yahtelifûn. O ihtilaf ettikleri konuları Rabbim orada açıklayacak. Hani Müslümanlar diyor ki Allah bir. Ateistler diyor ki Allah hiç, yani yok. Hristiyanlar diyor ki Allah üç. Yahudiler diyor ki Allah yancık, yalnız Yahudilerin Allah'ıdır. Diğerleri insanlara hizmet, Yahudiye hizmet etmek için yaratılmış yaratıklar gözüyle bakıyor. Doğrusunu mahşer gününde görecekler. İman da edecekler ama la yenfe'ullezine keferu imanuhum. O gün onlara imanları fayda vermeyecek ve onların da yüzüne bakılmayacak. Yani burada yüzüne bakılmaz kelimesi bakılmayacak kelimesiyle ifade edilmiş. Yüzüne bakmak bizde yani güzel anlamdadır. Baktı ona. Baktı demek hem sevmeyi hem de sevginin gereğini yerine getirmeyi ifade eder. Yüzüme bile bakmadı diye serzenişte bulunduğunuzda neyi söylüyorsunuz? Aslında sizi gördü. Yüzümüzü gördü o. Ama görmezden geldi. Görmezden gelmenin ötesinde yüz çevirdi de. O günde inkarcıların yüzüne bile bakılmayacak. Hani cehennemde bir başka ayet-i kerimede unutulmuş muamelesi görecekler. Allah korusun. Biz bunları şimdiden söylüyoruz. Topyekün 6 milyar insanın Müslüman olmasını istiyoruz. Müslüman olmasını isterken bakınız, bizim bazı batılılardan farkımız şu. Onların imkanları bizim elimize geçsin diye değil. Topraklarınız sizin olsun, servetleriniz sizin olsun, yediğiniz içtiğiniz sizin olsun, giydiğiniz sizin olsun, güzelleriniz sizin olsun, dağlarınız denizleriniz sizin olsun. Yeter ki siz iman edin. Siz iman edin. Ama onlar sizin yeraltı yerüstü kaynaklarınız bizim olsun. Siz ne olursanız olun. Biz öyle demiyoruz. Siz Müslüman olun. İffetinizle yaşayın. Haramla midenizi doldurmayın. İnsanların canına kıymayın. Bu dünyada Rabbimin koyduğu kurallar içerisinde yaşayın. Kendi aklınıza göre insanları kendinize kul köle yapmayın. Bu insanlar öyle değerli varlıklar ki Allah'tan başkasına boyun eğmemelidirler diyoruz insanlık için. فَاَغْرِضْ عَنْهُمْ. Rabbim sevgili peygamberimize ve onun şahsında bize diyor ki فَاَغْرِضْ عَنْهُمْ وَاَنْتَظِرْ اِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ. Onlardan yüz çevir. Onlara zaman tanı. Onları gözet. Onlar da gözetmektedirler diyor Allah Celle Celaluhu. Kur'an'da birkaç defa buna benzer ayet-i kerimeler tekrarlanır. Söyle onlara, bekleyin, ben de bekliyorum. Yani neticeyi göreceğiz. Neticeyi göreceğiz. Siz de bekleyin, ben de bekliyorum. Sonucu bu dünyada görülecek. Bunlar Mekke'de nazil olan sureler. Yani sonucu siz de göreceksiniz, ben de göreceğim, biz de göreceğiz anlamına ayet-i kerimeler. Görülmüş de. Mekke'deyken nazil olan bu ayet-i kerimenin neticesi görülmüş. Her geçen gün Müslümanlar bir iken iki, iki iken üç, iki üç iken dört, on iken on bir, on birin yanına bir daha koyduk mu 111, bir daha koydun mu 1111, böylece ilerlemişler ve bir gün Mekke'de sevgili peygamberimize teslim olmuş. O inananları ve inanmayanlarıyla beraber yönetimi sevgili peygamberimizin eline geçivermiş. Şu anda da biz aynı insanlara, bu insanlara söylüyoruz. Bekleyin, biz de bekliyoruz. Netice Müslümanların lehine olacaktır. Çünkü Rabbim vel akıbetü lil müttekin. Hem ahiret için geçerli bir ayet-i kerimedir bu, hem de dünya için geçerli bir ayet-i kerimedir. Sonuç müttaki insanların lehine neticelenecektir diyor Allah Celle Celaluhu. Hani Necip Fazıl Kısakürek'in de bekleyin, görecektir duranlar yürüyeni. Sabredin, gelecektir solmaz pörsümez yeni diyor. Solmaz ve pörsümez yeni. Allah'ın kelamı olan ayet-i kerime, onun zamanla kaydı yoktur. Bize indirilişi açısından seneler vardır. Yani 1400 yıl önce nazil olmuş diyoruz Kur'an için. Aradan 1400 yıl geçmiş, Kur'an tazeliğini koruyor diyoruz ya. Kur'an ayetlerinin seneyle, yaşla alakası yoktur. Allah Celle Celaluhu'nun kelam sıfatı ezeli ve ebedidir. Hiçbir zaman geçerliliğini yitirmez. Ezeli ve ebedi olan Allah Celle Celaluhu'ya iman etmişiz. Onu kendimize, onun kelamını kendimize kılavuz kitap olarak kabul etmişiz. O kılavuz kitabın nasıl anlaşılacağı ve nasıl uygulanacağı konusunda da Rabbimin kontrolünde hareket eden sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi de rehber edinmişiz, yolumuza devam ediyoruz. Dünyamızın devlet, ahiretimizin cennet olması ümidiyle hareket ediyoruz. Rabbimiz yardımcımız olsun. Her günümüz Allah'ın istediği şekilde geçsin. Rabbin rızasını kazanmayı hepimize nasip etsin. Sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam'a cennette komşu etsin. Dinlediniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.
1: Kıymetli dinleyenler, Şifa Tefsiri programıyla Mahmut Toptaş'ı dinlediniz.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73 Miftah Turizm.
4: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
5: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Dirben Ek Değerler Eğitimi Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534-245-1808. İşte bu kadar.
9: Firmanız için gerekli olan iş güvenliği uzmanlığı, iş yeri hekimliği, iş güvenliği eğitimleri ve onlarca kurumsal sorunlarınızın çözümü için Nitelik OSGB. 0542 761 1264.
10: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
11: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi. Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer. Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
12: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
1: Reklamları dinlediniz.
13: Subhanellezi esra bi'abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barakna havlehu linuriyehu min ayatina innehu huves semi'ul basir.
14: Ya Rahman.
15: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere
14: Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, her türlü noksan sıfattan uzaktır.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
5: Özel FM
0: 103.2.
15: Şimdi dua zamanı. Haydi, ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
16: Allahümme eyqid ümmetena min gafletiha ve ahyiha min mevtetiha. Allahümme aslih hukkamaha ve ulataha. Allahümme huz biyedihim lil hak ve akdif fi kulubihim el khawf mink ve enza' min kulubihim el khawf min el kuffar. Allahümme akdif fi kulubihim el iman. اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على حمل رأيهم

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Arnavutköy ve civarında arazi, arsa, sanayi yeri hazır bina, yazlık ve daire gibi yatırım ve ihtiyaçlarınıza bizimle görüşerek karar verin. Sizin emlakçınız Talas Emlak, gayrimenkul ve danışmanlık. Bizimle görüşmeden arsa almayın. 0212 597 73 95.
3: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
4: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
5: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
6: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
7: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
8: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
9: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
10: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
11: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com.

0: 97-02-73.
1: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212-216-9660 kopinet.com.tr.
2: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444-50-34 Özkonakkuyumcu.com.
3: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212-823-5699.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Saat 19. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
4: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.
6: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

Peygamber'e iman ve itaat farzdır. Allah-u Teala'nın kelam-ı kadimi Kur'an-ı Kerim'de mealen, hiç şüphe yoktur ki Allah katında hak ve makbul din İslam'dır buyurduğu İslam dinine iman eden herkesin şu hususları bilmesi gerekir. 1. Din bilgilerinin, din ve dünya hükümlerinin birinci ana kaynağı Kur'an'dır. 2. İslam'ın ikinci ana kaynağı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünneti ve sahih hadislerdir. 3. Sünneti tamamen veya kısmen inkar edenler, bilerek veya bilmeyerek Allah'a ve Kur'an-ı Azimüşşan'a karşı gelmiş olur. Çünkü Kur'an, müminleri Resulullah'a biat ve itaat etmeye, onu en güzel örnek ve model kabul etmeye çağırmaktadır. 4. Resulullah'ın ashabı, o kuşaktan sonra gelen tabi'in, onları takip eden tebe-i tabi'in, işte bu üç muazzez ve mübarek kuşak selef-i salihindir. Ehl-i sünnet ve cemaat Müslümanları Kur'an'ın yorumunda, İslam'ın anlaşılmasında onlara tabi olur, onların yolundan gider. 5. Peygamber bir postacıydı, dini tebliğ etti, öldü. İşi bitti demek yanlış ve sapık bir görüştür. Peygamberimizin ruhaniyeti kıyamete kadar ümmetinin üzerinde sayeban olacaktır. O sağlığında, ölümünden sonra da, bu dünyada da, ahirette de bizim nebimiz ve seyyidimizdir. 6. Biz yalnız Kur'an'ı tanırız diyenler büyük bir bidat üzerindedir. Peygamberimizi, sünnetini, mütevatir ve manen mütevatir sahih hadislerini bilmeden Kur'an'ı tefsir etmek, ondan şer'i hüküm çıkartmak mümkün olmaz. 7. Sünnetin inkarı fıkıh inkarına yol açar. Bir bahri bi payan olan fıkıh ilmi olmadan İslam'ın, Kur'an'ın hükümleri hayata nasıl uygulanacaktır? Ehl-i sünneti savunmak hepimizin vazifesidir. Bütün icazetli din alimleri, fakihler, bütün gerçek müftüler, bütün gerçek imamlar, bütün ihlaslı din hizmetkarları, bütün tasavvuf ve tarikat, bütün vicdanlı ilahiyatçılar, bütün Müslüman ziyalılar, ehl-i sünnet ve cemaati var güçleriyle desteklemeli, bidatler ve sapıklıklarla mücadele etmelidir. Belli başlı bidatler ve sapıklıklar nelerdir? Dinde reformculuk.

dinde yenilik ve değişim, din düşmanı kafirlerin ve münafıkların isteklerine uygun olarak İslam'ın içini boşaltma, light ve ılımlı bir İslam türetme cereyanları. Mustafa Kemal'in ölümünden sonra dönmeler tarafından fabrike edilmiş Kemalizm ideolojisiyle dini mübini İslam'ı uyuşturma ve bağdaştırma gayretleri. Sünnetin inkarı, sahih hadislerin Avrupa Birliği kriterlerine göre ayıklanması hıyaneti. Kadın konusunda Kur'an'a, sünnete, şeriata uyulmayıp sapık feminizm ideolojisinin üstün ve doğru görülmesi. Laiklik ve sekülerizm. Müslümanları musalli Müslüman olmaktan çıkarıp musalla Müslümanı yapmak isteyen fesat projeleri. Mezhepsizlik, telfik-i mezahip, sarıklı farmason Afgani'nin yolundan gitmek. Kur'an'ın 300 küsur muhkem kesin ayetinin hükümlerinin günümüzde geçerli olmadığını iddia eden Fazıyur Rahman'ın tarihsellik ve tatiliye mezhebi. Dinler arası diyalog ve hoşgörü dini. Tevhid inancını, Kur'an'ı, Hazreti Muhammed'in risaletini inkar edenlerin de ehli cennet ve ehli necat olduğunu iddia eden süper bozuk cereyan. Zamanımızda bir hak din değil, üç hak İbrahimi din olduğunu söyleyenler. Mutezi ile bozuk mezhebi. Allah gerçek bir Yanus'tur diyerek noksan sıfatlardan münezzeh olan yüce yaratıcıyı iki çehreli bir Roma putuna benzeten zındığın peşinden gidenler. Kur'an rey ve heva ile tefsir edilemez. Reformcular ve bidatçiler, Kur'an İslam'ın temel kaynağı olduğuna göre her Müslüman dinini doğrudan doğruya Kur'an tercüme ve meallerinden öğrenmelidir diyorlar. Sünneti az buçuk kabul ediyorlarsa mealin yanına bir de hadis külliyatı ilave ediyorlar, ondan sonra içtihatın, fetvanın, yalan yanlış, indi ve şahsi görüşlerin bini bir paraya. Bu metot ümmet içinde kaos ve anarşiye sebep oluyor, Müslümanları birbirine düşürüyor, kutsal konuların mıncıklanmasına yol açıyor. Ehl-i sünnetin metodolojisine göre ilmi olmayanlar Kur'an'ı yorumlayamaz, ondan şer'i ve fıkhi hüküm çıkartamaz. Hadis-i şerifte, Kur'an'ı kendi rey ve hevasıyla yorumlayan küfre düşer buyurulmuştur. Sağlam bir medrese eğitimi görüp, alimlik, fakihlik ve müfessirlik icazeti almamış olanlar, Kur'an'ı tercüme edemez, tefsir yazamaz. Şu anda Türkiye'de 300'den fazla tercüme, meal ve tefsir bulunmaktadır. Bunların büyük kısmı rey ve heva ile ve para kazanmak için yazılmıştır. Öyle tefsir külliyatları vardır ki, İslam'a sahte din diyen, Kur'an'ı inkar eden, Resulullah'ı tekzip eden kafirlerin bile cennetlik olduğunu iddia ediyor. İslam'ı büsbütün ortadan kaldıramayan reformcular, Kur'an'ı tahrif etmek, İslam'ın içini boşaltmak, cahil Müslümanların kafalarını karıştırmak yolunu seçmişlerdir. Bunda %100 başarılı olamayacaklardır. Çünkü Hak Teala Hazretleri kitabını koruyacağını bildirmiştir. Kur'an'ı tahrif edemezler, İslam'ı ortadan kaldıramazlar ama bazı Müslümanları aldatabilirler, dinden çıkarabilirler, ümmeti parçalayabilirler. Reformcuların tuzaklarına düşmemek için dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır. 1. Sadece ve sadece ehliyetli, liyakatli, icazetli ulemanın, müfessirlerin Kur'an mealleri, tercümeleri, tefsirleri okunmalıdır. 2. Küfre yol açan indi, rey ve hevaya dayalı yorumlardan kaçınılmalıdır. 3. Cahil ve mukallit kimseler Kur'an konusunda tartışma yapmamalıdır. Mezhepler kalksın, bütün Müslümanlar Kur'an'da birleşsin sözü parlak bir edebiyattır. Birleşme ehli sünnet ve cemaatte olur. İhtilaflar kalksın, fitne ve fesat yangınları söndürülsün ve İslam, Kur'an, Resulullah'ın sünneti doğru anlaşılsın istiyorsak, Selef-i Salih'in, Eyyime-i Müçtehid'in, Cumhur-u Ulema, Ehl-i Sünnet ve Cemaat, Sevad-ı Azam dairesi içinde bulunmalıyız.
Reformcular ümmet birliğini parçalıyor ve ehli sünneti yıkıp bidatler üzerine kurulu bir İslam protestanlığı türetmek istiyor. Onların tuzaklarına düşen gafiller dinlerine zarar vermiş, ebedi saadetlerini mahvetmiş olur. Din konusunda en büyük saygısızlık ve laubalilik, İslam'la, Kur'an'la, sünnetle, şeriatla, fıkıhla, tasavvufla ilgili meselelerde cahillerin "bu konuda benim görüşüm şudur" demeleridir. Bu gerçekten büyük bir kendini bilmezlik, edepsizlik, haddini aşmak ve küstahlıktır. Mehmet Şevket Eygi, Milli Gazete.

0: Ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıl Deniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Allahümme ente Rabbim.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Otobüsün yolcuları kendi güvenliklerine sahip çıkmazlarsa o yolculuğun son durağı kabristan olur.
0: Özel FM 103.2.

0: Özel FM uyarıyor. Güzel ahlak demek, Kur'ani ve Muhammedi ahlak demektir. Bu ahlakla ahlaklanmayanlar meyvesiz ağaca benzerler. Onun için hem kendimizi hem nesillerimizi Kur'ani ve nebevi ahlakla ahlaklandırmaya çalışalım. Kibir, ucub, haset, kin, yalan ve iftira, cimrilik, acelecilik, hırs, içten pazarlıklı olmak azgın şeytanların ahlakındandır. Bu gibi kötü ahlaklardan şiddetle sakınalım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: bilmek istiyorum. Dininiz neyi emrediyor? Allah'a inanmayı, yalan söylememeyi, zina etmemeyi, harama el uzatmamayı, zulmetmemeyi, komşularımızı kendimiz kadar sevmeyi, yardım etmeyi, bazen bir tebessüm bile yardım sayılır diyor. Kadınlara kötü davranmamayı, yetimlere bakmayı emrediyor.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi

0: nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
1: Desibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
2: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 2459.
0: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umutol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.tr. Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
3: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 3629.
0: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
4: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
5: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.

0: Kıymetli dinleyenler, Nebevi Medrese programıyla Muhammed Emin Yıldırım sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz güzel kardeşlerim. Hocam, Bedir gecesi dedik ve özellikle siz başlattınız bunu. Bu unutulma yüz tutmuş bir sünnettir dediniz. Rivayetler de var Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın unutulmuş bir sünnetin ihyasına 100 şehit sevabı verildiğine dair. Ve biz halisane yüklendik ve duyurduk. Bedir neden bu kadar önemli?
2: Çünkü Bedir bir savaşın adı değil, bir mektebin adı ve biz de o mektebin talebeleriyiz. Kim hangi mektebe talebe olursa olsun, eğer biz Müslümansak ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi kendimize önder ve rehber olarak edinmişsek, o mektepten beslenmek zorundayız. İmam Zeynel Abidin'in o güzel sözünü bir daha hatırlayalım. Biz çocuklarımıza Kur'an'dan bir süre öğretir gibi Allah Resulü'nün megazisini, yani savaşlarını öğretirdik. Neden peki? Yani bu kahramanlık, efsane, şu bu işin işte o farklı bir biçimdeki hareketlerinden dolayı mı? Hayır, bu değil. Çünkü o savaşlar Kur'an'la beraber aslında yürüyen savaşlar. Ve o savaşlar anlaşıldığında Kur'an anlaşılıyor. Siz bugün Bedir'i anladığınızda Ali İmran suresindeki bazı ayetlerle Enfal suresindeki ayetleri o zaman anlıyorsunuz. Siz Uhud'u anladığınızda Ali İmran suresindeki 70 ayet anlıyorsunuz. Hendek'i anladığınızda Ahzab suresini anlıyorsunuz. İşte Cuma suresindeki olayı anlayabilmeniz için Allah Resulü'nün dünyasındaki o kervanın gelişini falan anlamak durumundasınız. İfk hadisesini anladığınızda Nur suresinin neredeyse 26 ayetini anlıyorsunuz. Tebuk'u anladığınızda, Hüneyn'i anladığınızda Tevbe suresini anlıyorsunuz. Yani Allah'ın gönderdiği Kur'an'la o Kur'an'ın ilk muhataplarının yaşadığı hadiseler birbirleriyle şöyledir. Bu kadar birbirlerinin içindedir. Kopardığınız zaman Kur'an'ın ayaklarını kesmiş olursunuz. Kur'an'ın yere basan ayaklarını kendisinden kopardığınız için de havada kalan bir metin üzerinden meseleyi anlamaya çalışırsınız. Onun için Bedir bu kadar önemli. Ama bu saydığım gazvelerin içerisinde Bedir'in ayrıca bir yeri var. O da şu: onunla beraber İslam devlet olmaya başlıyor. Onunla beraber medeniyetin temelleri daha da sağlamlaşıyor. Ve onunla beraber artık cihana İslam'ın mesajları bambaşka bir biçimde devam ediyor. Çünkü o çekirdek oluyor. Ve o çekirdek inanılmaz derecede daha sonradan mahsuller, meyveler ortaya çıkarıyor. Dolayısıyla tarihte olmuş bitmiş bir savaştan bahsetmiyoruz biz Bedir'i. Her dönemin bir Bedir'i var aslında. Mesela biz Hicri 2. yıldaki savaşı konuşacağız şimdi. Geliyoruz mesela Hazreti Ebu Bekir dönemine. Yemame Savaşı'nı sahabe Bedir diye isimlendiriyor. Arkasından Yermuk öyle, onun arkasından Kadisiye öyle. Daha ileri bir zamanlara geliyoruz, bize yakın dönemlerde Moğollarla yapılan savaş, Ayncalut Savaşı dönemin Bedir'i. Selahaddin'in savaşı, Hittin, Bedir. Evet. Akif'i hatırlayalım, Çanakkale'ye niye öyle kıyas yaptı?
3: Bedir'in aslanları ancak bu kadar şanlıydı.
2: Yani orada haşa Bedir aslanlarıyla oradaki Çanakkale aslanlarını kıyas etme gibi bir durum yok. O bir şiirin övgüsüdür ve şiirin o noktadaki heyecanıdır. Ama söylediği şey, Çanakkale ruhu Bedir ruhudur. Ve kıyamete kadar bu öyle devam edecek. Biz ne kadar bu noktada mağlup olsak da, moralimiz bozulsa da, İslam ümmetinin şu andaki hali yüreğimizi parçalasa da biz Bedir'le ayağa kalkarız. Bakın, meseleyi anlayabileceğimiz bir örnek vermek istiyorum. Uhud'u biliyoruz, derslerimizde de var, geleceğiz. Sahabenin hepsi yaralı Bekir kardeşim. 630 tane yaralı var. En fazla yaralılardan bir tanesi de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz yaralı yaralı Medine'ye dönerken şöyle dönüyor, Hassan bin Sabit'e diyor ki, Hassan diyor, hadi diyor, bir şiir oku bize. Hassan başlıyor, bir sayfa bir şiir okuyor, şiir elimizde var. Bir iki beyti, kıtası işte başlangıçta Uhud'la alakalıdır, sonra Bedir geliyor arkasından.
3: Hep Bedir.
2: Hep Bedir. Ve onunla ayağa kalkıyor sahabe. Hemen Uhud'un arkasında Hamraul Esed gazvesi, yaralı sahabe ordusu dirilmiştir. Çünkü Bedir diriltir. Bedir'i andığınız zaman yaranız ne kadar derin olursa olsun ayağa kalkarsınız. Bizim de yaramız derin ya, vallahi derin, billahi derin. İşte paramparça olmuşuz, coğrafyalarımız işgal olmuş, namuslarımız kirletilmiş, çoluk çocuğumuz yetim kalmış, dünyanın her tarafında feryat figan var, dünya adaletsizliğe mahkum olmuş, dünya bir sıkıntı yaşıyor ve bir çıkış yolu arıyor. Biz burada bir yaramız var bizim ve bu yara ancak ve ancak Bedir'i iyileştirir. Dolayısıyla biz savaşlardan bir savaş konuşmuyoruz. Kahramanlıkları anarak sadece kahramanlıklar üzerinden avunmuyoruz. Sadece sahabeyi yüceltme adına bir gayreti de girmiyoruz. Onlar zaten yüce. Ben, sen, bir başkası övse ne yazar? Hı hı. Onu Allah, onları Allah övmüş yani. Ama bizim derdimiz yaramıza ilaç olsun, merhem olsun. Çünkü o insanlar öyle bir destan yazdılar ki o destan kıyamete kadar gelecek olan bütün destanların en ilk safhasını oluşturuyor. Eğer yeniden bu ümmeti diriltmek istiyorsak ayağa kalkacağımız yer orasıdır. Bundan dolayı önemlidir. İşte ulema, alimler, hemen sahabe içerisinden de arkasındaki gelen süreçte de bugünü unutmama, bu geceyi ihya etme, bu gecenin ehemmiyetine ait şeyleri söylemelerinin maksadı budur. Ve bazılarına göre belki de Kadir gecesidir bu gece. Bu kadar da önemli yani, birçok alimimize göre 17. gece, Bedir'in yıl dönümü olan gece, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin vahiyle de buluştuğu gece olarak ihya edilmiş bir süreçtir tarihte. Dolayısıyla biz bugünün, bu geceyi bu şekilde anlamak durumundayız. Her birimiz bu mektebin bir talebesi olma adına sorumluluğumuzu ortaya koymak durumundayız ve sahabi hasbiliğini kuşanarak şu anda insanlığın hasretini çektiği o hidayet mesajlarını insanlığa duyurma adına da çırpınmak zorundayız. İnanıyorum ki bugün de gördük. Demek ki Bedir gerçekten ayağa kaldırıyormuş bizi. Bu gençlerle, bu kardeşlerimizle, yaşlısıyla genciyle, bütün kardeşlerimizle biz bu ruhla inşallah ümmeti yeniden ayağa kaldıracağız ve kim bilir Allah bize daha farklı bir biçimde ne kapılar açacak. Eğer niyetimizi korursak, mücadelemizi devam ettirirsek Allah bu kapıdan beslenenleri yarı yolda koymadığı gibi İnşallah. Bizleri de yarı yolda koymayacak.
3: İnşallah. Hocam, detaylara geçmeden evvel az önce örnek verirken bile Uhud dönüşünü örnek verdiniz. Oysa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın biz kendi ifadesinden bir rahmet peygamberi, alemlere rahmet olarak gönderildiğini biliyoruz. Ama bakıyoruz ciddi de savaşların içinde elinde kılıç, oklar, yaralanmalar, şehitler. Bunu zihnimizde nasıl oturtmalıyız? Hem rahmet hem savaş peygamberi. Nasıl oluyor bunu? Nasıl konumlandıracağız?
2: Çok önemli zihnimiz? Bir şey bu. Kendisi söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Nebiyyül rahme, enen nebiyyül melhame. Ben rahmet peygamberiyim ve ben savaş peygamberiyim diyor. Merhametle savaşı yan yana getirmekte zorlanıyoruz biz. Çünkü biz iki kavramın da anlamlarını boşaltmışız aslında. Merhamet hem acımak hem acıtmamaktır. Acıtmamak önce gelir. Acıtanlar olacağı için acıtanları ortadan kaldırmak için de savaşa, kılıca ihtiyaç var. O kılıç kesmek, biçmek, öldürmek için değil. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme elinde kılıç var dediğimiz zaman hemen arkasına bir cümle daha eklememiz lazım. Onun elinde kılıç var ama kılıcının üstünde beşerin kanı yok. 28 tane savaşa katılacak, her savaşta da önde olacak, savaşacak da mücadele edecek ama öldürmek için değil. Diriltmek için, sadece belayı def etmek için, sadece o insanı biraz olsun o ön yargılarından, o düşmanlığından uzaklaştırmak için. Dolayısıyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin elindeki kılıç İslam'la insan arasındaki engeli kaldırmak için. O elindeki kılıç İslam'la insan arasına engel koyanları def etmek için. Ondan dolayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin 28 tane gazvesi, dikkat buyurun Bekir kardeşim. Buyurun. Bakın kardeşlerimiz de çok dikkat etsinler bu rakama. 28 tane gazvesi, 55 tane seriyesi, hepsini topluyoruz. Öldürülen insan sayısı müşriklerden 216, Müslümanlardan 138. Bu nasıl bir şey ya Allah aşkına? Bu kadar savaşa gireceksiniz.
3: Nasıl bir savaşmak?
2: Bu nasıl bir savaşmak? Ve bu kadar insan zayiatının en az olduğu rakamları göreceğiz. Bu rakamların içerisine Beni Kurayza dahil değil, Beni Kurayza istisnai bir şey. O ayrı, yeri geldiğinde konuşacağız. Ama sadece düşman olarak 216 tane insan öldürülmüş. Şimdi kardeşlerimizin zihnine şu gelebilir. Ya miladi 6. asırda işte sanki silah mı vardı, tüfek mi vardı, top mu vardı, şu vardı. Hı-hı. Tamam, doğru. Evet, o günkü savaşlar bugünkü savaşlarla kıyas edildiğinde o kadar yıkıcı değil, ama elimizde veriler var Ficar harpleriyle alakalı. Boğaz'la ilgili veriler var. Ya. Kıyas ettiğimiz zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem orada inanılmaz derecede bu noktada bir meseleyi ortaya koyduğunu görüyoruz. Nedir peki mesele? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz hayatın bütün alanlarına hem hukuk hem ahlak getirdi. Hukuk ve ahlakı getirdiği en önemli alanlardan bir tanesi de savaştır. Savaşın hukukunu getirdi ve savaşın ahlakını getirdi. Hak adına bile yapsanız ahlaki riayetleri asla aşamazsınız dedi. Karşınızda müşrik bile olsa ilkeli davranmak zorundasınız dedi. Ya bugün bize bir şeyler söylemesi lazım bunlar. Yani savaşıyoruz diye karşıdaki adamları başka bir hale sokmanın bir anlamı yok. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ahlak ve hukuk koyuyor. Yaşlıya el uzatamazsın, din adamına el uzatamazsın, din adamlarının mabetlerine el uzatamazsın, kadına el uzatamazsın, çocuğa el uzatamazsın, çiçeğe el uzatamazsın, böceğe el uzatamazsın, yıkamazsın. Yürürsün ama asla çiçeklere basmadan yürümek durumundasın. İşte ondan dolayıdır o insanlar çok yol aldılar ama arkalarında ağlayan hiç kimseyi bırakmadılar. Eğer bir yerde bir mücadele var da o mücadelede birileri birilerini ağlatıyorsa o mücadele nübüvvetin öğrettiği mücadele değil. Nübüvvetin öğrettiği mücadelede bu yok. Yaralar sarılır. Esirler bile bambaşka bir merhametle o merhametten nasibini alır. Biz bunların örneklerini görüyoruz. Evet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o kutlu hayatında. Dolayısıyla Efendimiz aleyhissalatü vesselam hayatın her alanına ahlak ve hukuk getirdiği gibi savaş alanında da bunu söylüyor. Biz savaş alanında şöyle bir baksak. Dört aşamalı bir süreç görüyoruz Bekir nedir kardeşim. O kadar önemli ki ayetler zaten bunları söylüyor bize. Sabır aşaması, izin aşaması, savunma aşaması, saldırı aşaması.
3: Son tercih.
2: Evet, son. Ve sıralama böyle. Hı hı. 13 yıl boyunca, hatta 14 yıl boyunca sabır.
3: Sabredildi. Mekke'de
2: önce hep sabredilir. Sonra izin verildi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de o izni kullandı. Evet. Sonra savunma. Önce onlar geldi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onları püskürttü. En son aşamada artık İslam'la insan arasındaki engelleri kaldırma adına farklı bir seferberliğe ihtiyaç vardı. Orada da saldırı var. Yani burada bu tarz şeylerin üstünü örtmek de doğru değil. Bazen hep böyle hoşgörü şu bu falan filan diye gösterilip bu manada işin diğer tarafını ihmal etmek yine bir bütüncül olarak değerlendirmeme gibi bir yanlışa bizi sevk edebilir. Buna gerek yok.
3: O da ayrı bir çukur.
2: O da ayrı. Yani olduğu gibi ya, olduğu gibi yani neyse olduğu gibi yansıtacağız. Başka çaremiz yok yani. Evet. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ölçüleri koyuyor ve bu ölçülere koyduğu gibi kendisi de uyuyor. Uyduğu gibi sahabeyi de uyduruyor. Sahabenin uyduğu gibi ümmetine de diyor ki siz de uyun. Uyumayın, siz de uyun diyor. İnşallah biz de uyanlardan
3: İnşallah. Olur. Hocam şimdi hicretin ikinci yılı Şaban ayının sonları.
2: Evet.
3: O zaman sahabenin gözü kulağı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan gelecek haberde.
2: Aynen öyle.
3: Ne oldu o günlerde hocam?
2: O kadar çok şey oldu ki hemen ne oldu? Ayet geldi. Ya eyyühellezine amenu kutibe aleykumus siyamu kema kutibe alellezine min kablikum leallekum tettekun. Ey iman edenler, sizden öncekilere oruç farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki takvaya erersiniz. Ayet geldi. Şimdi oruç geliyor gündeme. Hı hı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Şaban'ın son günleri Selman-ı Farisi'nin bize rivayeti neredeyse bir sayfalık bir hutbe ile Ramazan'ı anlatıyor bize. Gümbür gümbür. Ramazan geliyor. Gölgesi başınızın üstünde. O ay böyle bir aydır, şöyle bir aydır anlatıyor. Ne yapacağız ya Resulallah o aylar? O ayların günlerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem oruç diyor. Orucu biliyorlar. Ama sahursuz orucu biliyorlar. Ha. Sahur giriyor gündeme. Hemen arkasından kıyamul leyl. Teravih giriyor gündeme. Hemen arkasından Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o oruçları, oruç günlerinde hayırların, güzelliklerin, iyiliklerin, emri bil marufların, şunların bunların arttırılmasına yönelik olarak bu manada bir şeyler söylüyor. Şimdi asr-ı saadet dediğimiz o dünya her gün yepyeni bir heyecan demektir. Evet. Her gün yeni bir şeyle karşılaşıyorlar. Allah Resulü de onları öğretiyor. Ve aradan daha 8 gün geçmeden aleyhissalatü vesselam Efendimiz dün dedik ya istihbarat adına bir ağ kurmuş. O istihbarattan bilgiler geliyor sürekli. Sahabe de zaten onun için tetikte. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e gelen bilgi Ebu Sufyan çok büyük bir kervanla Şam'a doğru gidiyor. O daha Şaban ayının öncesinde onunla ilgili bilgiler olmuş, daha öncesinde var.
3: İstihbaratlar geliyor.
2: İstihbarat geliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gözü kulağı o kervanda. Hı. Kervan nasıl bir kervan biliyor musunuz? Mekke'nin bütün sermayesi 50 bin dinar tutarı. Bu ciddi. Ve birçok aile büyüğünün malı var oranın içerisinde. 1000 develik bir kervan ve o kervanı 40 süvari ile koruyor Ebu Sufyan. Ebu Sufyan da tabii bir şeyler seziyor. Hmm. Çünkü bir takip var, gelen giden bir şeyler olduğunu fark ediyor. Bu noktada bir şeyleri yapma adına harekete geçiyor. Ebu Sufyan netice itibariyle bir şekilde Müslümanların kendisine saldırı adına bazı hazırlıklara girişince kervanın yolunu değiştiriyor. Ve kervanın yolunu değiştirerek dönüş yolunda kervanını sağ salim bir biçimde Mekke'ye getirmeye de muvaffak oluyor. Onu şimdi birazdan yine göreceğiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem alal acele hemen kim hazırsa zaten amaç savaş değildir. Yani oradaki çıkış amacı kervanı vurmak. Burada akıllara şöyle bir soru gelebilir. Yani aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir devlet başkanı işte artık Medine bir devlet olmuş. Bir kervanı ele geçirme gibi bir şey mi yapıyor? Kervanı vurmak adına böyle bir şey meşruiyeti var mı falan diye. Bunun sebepleri var. Sebeplerini anlamazsak o şey boşlukta kalır.
3: Nedir efendim?
2: Bir kere gelen muhacirlerin birçoğunun malı kaldı ve mallarını gasp ettiler. Birçoğunu perişan ettiler. Ve şu anda da o güçle Müslümanların sesini kısma adına faaliyetler yapacaklar. Onun planlarını yapıyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem geçmişin bedelini ödetmek, gelecekte de onların bazı şeyler yapmamalarını engelleme adına hadi diyor. Hı hı. Hadi diyor, nereye götürüyor? Sukya dediğimiz yere. Oranın şimdi resmini göreceğiz. Heh. Sukya nerede biliyor musunuz? Biz beraber gittik oraları biliyoruz. Efendim, evet. Şimdi İstanbul'da biz Medine'yi özlediğimizde nereye gidiyoruz? Eyüp Sultan'a gidiyoruz. Çünkü Efendimizin orada sahabisinden o kokuyu alıyoruz. Medine'de de İstanbul'u özlesek Ambariye denilen yere gidiyoruz.
3: Neden oraya?
2: Ambariye o tren hattının olduğu yer. Çünkü orada Osmanlı yapısı, mescidiyle, tren garıyla, her şeyiyle oradan da İstanbul'un kokusunu alıyoruz. O garın içerisinde bir yer. Hemen o tren garının içerisinde Buyut-u Sukya denilen, Mescid-i Sukya denilen küçük yapı. Hı-hı. Orası Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ordugahı. Ordugah olarak aslında kullandığı yer ve yıllarca orası bazı seferler için kullanıldı. Orada bir su kuyusu var. Efendimizin orada hatıraları var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çıkarıyor Bilal'i. Hayyal el cihat diyor. Kim hazırsa geliyor. Gelenler aşağı yukarı 300 küsür tane, 330'a falan da rakam varıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oradan bazı isimleri geri çevirecek. O isimlerden bir tanesi Hazreti Osman. Niye geri çevirecek? Çünkü Rukiye annemiz hasta. Zaten Bedir'in dönüşünde de vefat edecek. Hı-hı. Sen git diyecek ama biz Osman'ı radıyallahu anh Bedir ashabından sayıyoruz. Çünkü Efendimiz onu geri gönderdi. Hı-hı. Yine Medine'nin valisi olarak, Medine'nin işte imamı olarak bazı isimler var geri çevrilen. Bir de çocuklar var. Asıl o çocuklar
3: onlar ne hazin bir hikaye.
2: Yani orada çocuklara. Efendimiz dizmiş onları sıraya. Ya 10 yaşında, 12 yaşında nasıl bir cihat aşkıyla sen gelirsin oraya? Abdullah İbni Ömer mesela onlardan evet. Bir tanesi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Ey İbni Ömer sen çık." Bir feryat koparıyor. Feryat ki böyle yürekleri parçalayacak şekilde. Allah Resulü yaşı 15'ten küçük olanları, 16'dan küçük olanları ayırdı orada. Yani ayrılan yaklaşık 10-12 tane çocuk var. İbni Ömer diyor ki hayatım boyunca hiç o şeye üzüldüğüm kadar bak başka bir şey.
3: Orada kenara ayrıldığım için.
2: Evet. Çünkü o bambaşka bir şey. Üsame İbni Zeyd yine öyle. Niceleri Zeyd bin Sabit yine öyle. Züheyr öyle. Diğeri öyle. Diğeri öyle. Birini daha ayırıyor Efendimiz. Onun adı Ümeyr bin Ebi Vakkas. Onu ayırınca diyor ki Ümeyr, ya Resulallah vallahi ben 16 yaşındayım. Ufak tefek gözüküyor ama evet. Yaşı 16. İstersen abim Sa'da sor. Sa'd'la ben Müslüman oldum Mekke'de.
3: Nasıl bir aşk hocam?
2: Ben vallahi 16 yaşındayım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki tamam gelsin Sa'd diyor. Sa'd'a soruyor. Sa'd diyor doğru mu söylüyor? Ümer doğru söylüyor. O ana kadar kılıcını bağlamamış beline. Çünkü kılıcı beline bağlandığında asla alınabilecek bir asker değil. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tamam madem 16 yaşındaysın gel deyince Sa'd kılıcı bağlıyor neredeyse göğsünün üzerine. Yürürken böyle yerde çizgi. Bir çizgi bırakıp gidiyor. Ve o Ümeyr Bedir'in 14 şehidinden biri oluyor. Sa'd diyor ki benden erken gittin, benden erken o şehadet şerbetini içmiş oldun. Bu bir aşktır. Şimdi burada hemen şöyle bir soruyla aslında meseleyi biraz açmak durumundayız. Niye bizim çocuklarımız böyle değil? Bu sorunun cevabı
3: biz da böyle belli. Değiliz çünkü bu kadar basit
2: bu yani. Bu sorunun cevabı belli yani. Şimdi sahabe o cihada izin verilen ayetler nazil olduğu andan itibaren ne konuşuyorlar evde? Cihat konuşuyor. Şehadet konuşuyor. Şehadet noktasında pazarlıklar ediliyor.
3: Halbuki Hazreti Sümeyra binti Ubeyd yıllardır çocuklarını bu ana hazırlıyor. Avf-ı Muaz'ı Muavizi.
2: Ne kadar bu noktada bir coşku var evlerde. Ve o günden itibaren evlerde tartışmalar var. Yani baba oğul birbirlerini neredeyse dövecekler. Evet. Öyle boğaz boğaza gelmişler. İşte Sa'd bin Hayseme ile babası Hayseme. Evet. O diyor ben gideceğim, o diyor ben gideceğim. İşte başka bir tane sahabi efendimiz annesi Asla gidip dayısına diyor ki gel kardeşine bak ben gideceğim diyor. O geliyor, ötekisi geliyor. Böyle onlarca mesele görüyoruz. Neden kaynaklandığını şuradan anlıyoruz. Siz eğer büyükler olarak, örnek olarak, önder olarak, temsiliyet makamını işte koruyan insanlar olarak bu işin ızdırabıyla inlerseniz çoluk çocuğunuza da bunun tohumlarını ekmiş oluyorsunuz. Sahabe dediğimiz o dünyanın gençlerinin böyle olması büyüklerinin aslında o aşkları ve sevdalarının derinliğinden kaynaklanıyor.
3: O temsiliyet makamının hakkını verdiklerinin en büyük ispatı.
2: Yani onun için onu gözden kaçırmamamız evet. lazım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ayırıyor ayırdıklarını ve oradan yola çıkıyorlar. Yolun bir yerine geldiklerinde şimdi güzergahı göreceğiz haritada. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Ebu Eyyub el Ensari'ye. Ebu Eyyub diyor say bakalım kaç kişiyiz. Sayıyor. Getiriyor rakamı söylüyor. Ya Resulallah diyor 313 kişiyiz. Ne diyor Efendimiz biliyor musunuz? Talut'un askerleri de bu kadardı. Mesele hak batıl savaşı. O gün Talut Calut bugün Allah Resulü Mekke, yarın da başka biri. Evet. Dolayısıyla oradaki o şey çok güzel bir ifadedir
3: İsimler
2: aslında.
3: İsimler değişir ama misyon aynı misyon.
2: Aynı misyon, aynı çizgi, aynı mücadele aynı devam istikam. Edecek. Şimdi kardeşlerimiz bugün okudular Bedir ashabını. Evet. sayının biraz fazla olduğunu görmüşlerdir listelerde. Aha. Yani listeler 333'e kadar çıkar. Hı hı. Bunun sebebini söyleyelim ki bir kafa karışıklığına sebebiyet vermesin. Hı hı. Bazı ihtilaflı isimler var, bazı işte bu noktada rivayetlerde farklılıklar var. Ulema da kimseyi dışarıda bırakmamak için madem öyle, İhtilaflı bile olsa onlar da dahil edilsin diyerek o listeye dahil edilir. Sıcak savaşın içinde değildirler mesela o istihbarat görevlileri, Talha ile Said İbni Zeyd, çünkü onların görevi belli ama onlar da Bedir ashabındandır. Çünkü Efendimiz onları görevlendirmiş, evet. Pay da verilmiştir onlara, ganimetten pay. Listelerde de onları okuruz. Hazreti Osman da olmamasına rağmen okuruz. Sadece bir tane çocuk okuruz o listede. Bir çocuk o günlerde kaç yaşında? 12 yaşında. Allah Resulü hepsini ayırdı, 16'dan küçük olanları. Evet, nasıl oldu? Onu niye ayırmadı? O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kamerası ya. Onu götürecek Efendimiz kendiyle beraber. O Enes bin Malik onu götürecek. Enes gördüğünü kaydedecek. Savaşa katılmayacak. Savaşçı olarak değil ama Bedir ashabından olacak. Ama Allah Resulü'nün yanı başında olacak. Orada olan biten her şeyi bize kaydedecek ve nakledecek. Şu bugün elimizdeki Bedir'le alakalı rivayetlerin büyük bir kısmını Allah ondan ebeden razı olsun, onun rivayetleriyle okuyoruz. Dolayısıyla bunları hiçbir zaman gözden kaçırmamak durumdayız. Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 313 kişiyle çıktı geldi. Bedir dediğimiz o köy küçük bir köy ama güzergah oradan gidiyor genelde kervandan, onun için yol üstü bir köy. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz haberdar oldu ki Ebu Sufyan başka bir yolla kervanı götürmüş, getirmiş. Ebu Sufyan da haberdar olunca Müslümanlardan bir tane adamı parayla tutuyor, diyor ki git Mekke'ye haber ver, Muhammed adamlarıyla kervanı ele geçirmek istiyor, onlar güçlü bir ordu kursunlar gelsinler. Adam gidiyor zaten, ortalığı ayağa kaldırıyor, neler neler yapıyor, insanları hemen hazırlıyorlar, onlar da güçlü bir orduyla hemen bir ordu tertipleyerek yola çıkıyorlar. Kaç kişi yola çıkıyor Mekkeliler? 1100 kişi. Daha sonra yoldan 150 kişi geri dönecek. O geri dönenlerin her birisinde ayrı ayrı hikayeleri var. Mesela Zühre oğulları, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin annesinin kabilesi, diyorlar ki ya biz niye savaşalım? Onlar bazı şeyleri ileriye sürerek geri dönüyorlar. Adi oğulları, Hazreti Ömer'in ailesi, Ömer zaten onlara haber göndermiş, gelirseniz görürsünüz gününüzü diye, onlar Ömer'in korkusundan gelmiyorlar. Ve böyle gidenler, geri dönenler var. 950 kişiyle ama çok ciddi bir biçimde, yani bu noktada güçlü, teçhizatlı, süvarileri fazla, binekleri fazla, silahları fazla, işte böyle şatafat, şu bu, eğlence,
3: mefçiler.
2: Ne arasan var orada. Ama karşı tarafta 313 kişi, sadece iki tane süvarileri var. Bir tanesi Zübeyir bin Avvam'ın, bir tanesi Miktat İbni Amr'ın. 70 tane develeri var, dönüşümlü biniyorlar. İmkanlar kısıtlı, o şekilde geliyorlar. Zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yolun bir yerinde şöyle bir bakıyor ordusuna. Yalın ayak yürüyen var, bineksiz yürüyen var. Allah'ım diyor, onlar yalın ayaktır, sen onları giydir. Onlar fakirdir, sen onları zenginleştir. Onlara dua ediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle bir ortam. Ama güç her zaman görünen şeylerde değildir. Asıl şey imandır. Asıl şey o imanın getirdiği heyecandır, irade adına ortaya konulan şeylerdir. Bunlardır asıl olan, o da iman ordusunda var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem haberdar olunca kervanın başka bir yolu kullanıp gittiğini, ordu da gelip işte yavaş yavaş Bedir'e yaklaştığı bir anda Mekke ordusu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem topluyor sahabeyi ve onlarla bir istişare ediyor. Diyor ki ey Müslümanlar, biz buraya kervanı vurmaya geldik.
3: Muradımız ama bunlarla savaşmak
2: buydu,
3: değildi.
2: Bizim amacımız buydu. Ama Ebu Sufyan götürmüş kervanı. Ama şimdi karşımızda Mekke ordusu var. Ne diyorsunuz? Savaşalım mı, geri mi gidelim? Niye bunu söylediğini şimdi daha iyi anlayacağız aleyhissalatü vesselam. Çünkü amacı var Efendimizin bu sözü söylemekte. Hemen Ebu Bekir ayağa kalkıyor. Ya Resulallah diyor. Ne diyorsan söz senindir. Eğer savaşalım dersen bizi arkanda bulacaksın. Eğer dönelim dersen bizi itaat ederken bulacaksın. Ne diyorsan söz senin, bize düşen de sadece itaat etmektir. Efendim.

0: yaparsın. Ne dersen senin dediğin gibidir. Allah Resulü bundan da memnun oluyor. Ama bir daha soruyor. Bir daha sorunca o gün o iki süvariden biri ki tarihe İslam'ın süvarisi diye geçecek olan o büyük insan Miktat İbn Amr ayağa kalkıyor. Bakın onun söylediği cümleler çok önemli.
1: Evet.
0: Neden Kur'an'da İsrailoğulları bu kadar çok anlatılır? Onun cevabını göreceğiz şimdi evet. Burada. Diyor ki Miktat İbn Amr, ya Resulallah sen bize niye soruyorsun? Biz asla Musa'ya Beni İsrail'in dediği gibi sana demeyeceğiz. Hani onlar demişlerdi ya Musa'ya, sen ve Rabbin gidin savaşın, biz burada bekliyoruz. Hayır ya Resulallah, sen yürü, biz de senin arkandayız. Önüme geç deseniz önündeyim, yanımda deseniz yanımda yürüyeceğiz, arkamda deseniz arkamda yürüyeceğiz. Allah Resulü bundan da memnun oldu. Ama bir daha, çünkü orada duymak istediği bir zümre var.
1: Evet.
0: 313'ün 74'ü muhacir, kalanı 239'u ensar. Ensarla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Akabe'de sözleşmiş. Sözleşme neydi? Medine'de savunmaydı. Şimdi Medine'den 160 kilometre ötelerdeler. Medine'nin dışındalar.
1: Ona dair bir biat almamış.
0: Almamış ama Allah Resulü asla beklentisini bu manada farklı tutmuyor. İnsanlarla sözleşme neyse ona uygun bir biçimde davranıyor. Onun için tekrarlıyor ki Ensar'dan biri kalksın konuşsun ve kalkıyor. Kim kalkıyor? Vefatıyla arşı titreten o büyük insan Sa'd bin Muaz. Ya Resulallah diyor, herhalde sen Ensar'dan birinden bir şey duymak istiyorsun. Ben de Ensar'ı temsilen konuşuyorum. Ya Resulallah yürü, bizi de arkanda bulacaksın. Şöyle işaret etsen bize Kızıldeniz'i, Bedir'den 30 kilometredir. Desen ki dalın o denize, vallahi hiçbirimiz arkamıza bakmadan senin o işaretinin üzerinden bizden istediğini yerine getirme adına bizi bu noktada gayret üzere bulacaksın. Sa'd konuşuyor, aleyhissalatü vesselam Efendimizin yüzünün rengi değişiyor. Sahabe diyor ki ey Sa'd, Allah senden razı olsun. Sen ki Resulullah'ı güldürdün, sen ki Resulullah'ı sevindirdin, sen ki Allah Resulü'nü memnun edecek bu cümleleri söyledin, Allah senden ebeden razı olsun. Nasıl razı oldu Sa'd'dan Allah? Vefatıyla aşk titredi. Onun vefatı Hendek'te, o günlere evet. Geldiğimizi anlatacağız. Efendimiz şöyle cübbesini toplamış, oraya doğru koşuyor ama dikkatle koşuyor. Diyorlar ki ya Resulallah niye bu kadar dikkatlisiniz? Ya melekler var diyor, melekler. Saf saf melekler indi. Korkarım ki Hanzala gibi bizden önce Sa'd'ı yıkasınlar. Koşalım da biz o hayra yetişelim diye acele ediyorum
1: maşallah.
0: Diyor. Ve onun şeyi kabrine taşınırken naaşı meleklerle taşınıyor. Böyle birisi Sa'd o işe, o güzel mükafata nail olmasının altında Bedir'de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme söylediği o sözler var. Bu sözleri de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor, duyunca diyor ki tamam, Allah bize iki hayırdan birini murad etti. Şimdi artık biz Mekkelilerle bu noktada mücadelemizi başlatacağız. Geliyorlar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orduyu konuşlandırıyor. Bir yere konuşlandırıyor orduyu. Su kuyularını önünde bırakmış bir biçimde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orduyu konuşlandırıyor. Burası o kadar önemli ki Bekir kardeşim, evet. İnanın ki bir sürü ders çıkarırız burada. 30 yaşlarında bir delikanlı, Hubab İbni Münzir, Allah Resulü'nün yanına geliyor. Söz aynen şöyledir, ya Resulallah, ordunun burada konuşlandırılması, buraya konumlandırılması Allah'ın bir emri mi? Sizin bir isteğiniz mi? Sizin bir tercihiniz mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki benim tercihim. Eğer sizin bir tercihinizse benim buna karşı başka bir görüşüm var. Eğer kuyuları biz önümüzde bırakırsak savaş uzar gider ya Resulallah. Çünkü onlar sayıca bizden fazlalar.
1: Su içecekler.
0: Su gidecek. Biz de belki muhtaç kalacağız suya. Onun için biz su kuyularını arkamıza almak durumundayız. Mekkelileri öyle karşılamamız gerekiyor.
1: Ulaşamasınlar kuyuya.
0: Ulaşamasınlar ve biz biraz üstünlük sağlayalım bu noktada. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hübab'ın bu görüşünü kabul ediyor. Ben bir Allah'ın peygamberiyim, ordu komutanıyım, sen kim oluyorsun? Asla. Bana bunu söyle. beğeniyorsun. Asla. 50 küsur yaşında Efendimiz o günlerde kalkmışsın işte 30 yaşında bana akıl veriyorsun. Haş

0: Bunların hiçbir tanesi değil. Çünkü meşveret, dün dedik ya, şura yani istişare, yani fikir danışma, yani ehliyete, liyakate riayet etme bu ümmetin vazgeçemeyeceği en önemli özelliktir. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o Hübab'ın görüşüne uyarak kalkın diyor ve Hübab'ın dediği gibi orduyu konumlandırıyor.
1: Kuyuları arkalarına
0: alıyorlar. Arkalarına alıyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öğrendi ki karşı taraf 950, kendileri de 313. Onların atlıları, Efendimizin imkanları, onları biraz önce söyledik. Şimdi Efendimiz ne yapacak biliyor musunuz?
2: Ne yapacak hocam?
0: Orduyu saf haline getirecek. Ama bir şeyle. Elinde ok olanlar arkaya, elinde mızrak olanlar öne diyor. Ve saf haline getiriyor. Savaş taktiği bu.
2: Evet.
0: Ne diyor biliyor musunuz? Bekleyin diyor okçulara. Ne zaman ki düşman sizin ok menzilinize düştü, o zaman ayakta olanlar bir adım geriye çekilsin, okçular okları yağdırsın. Çünkü zayi edilecek hiçbir şey yok.
2: Evet.
0: Orduyu böyle konumlandırmak için Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz sıraya dizmiş. Bir uca gidiyor, bir uca geliyor. Giderken biraz böyle şişmanca bir genç, Huzeyye, Sevat İbni Huzeyye bir adım önde. Allah Resulü diyor ki Sevat geriye çık. Tamam ya Resulallah diyor, geriye çıkıyor. Efendimiz kontrol ediyor, geliyor yine Sevat bozmuş safı. Niye geriye çıkmıyorsun? Çıkıyorum ya Resulallah diyor, bir daha çıkıyor. Üçüncü kez yine yapınca Efendimiz elinde bir asayla şöyle bir göbeğine ittiriyor. Ya sen beni niye dinlemiyorsun, geriye çık diyor. Tamam ya Resulallah diyor ama canımı acıttın diyor ya Resulallah. Canımı acıttın dediği anda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem göbeğini açıyor. Aynısını bana yap diyor. Sevat eğiliyor ve Allah Resulüne sarılıyor, öpmeye başlıyor. Ona Efendimiz kaldırıyor, bakıyor ki Sevat gözyaşları içerisinde. Ne yapıyorsun diyor. Ya Resulallah biraz sonra savaş başlayacak. Belki benim son buluşmam. İsterim ki bu dünyadan son nasibim
2: Allah Allah.
0: Senin bedenine kondurduğum bir öpücük olsun. Allah Resulü de duygulanıyor, sahabe de duygulanıyor, Sevat alacağını almıştır, o sevinçli. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu haldeyken Sad bin Muaz ya Resulallah diyor, sana şöyle yüksekte bir yer yapalım, senin atını da oraya koyalım, sen dur orada, savaşa inme. Baktın ki biz iyi gidiyoruz, bekle. Baktın ki bize bir şeyler oluyor, bin bineğine git. Medine'de sana sahip çıkacak olanlar var. Sana bir şey olmasın da bize ne olursa olsun diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yine Sa'd'ın bu şeyinden dolayı ona hayır dualarında bulunuyor. Öyle yapmayacak Efendimiz. Oraya bir gölgelik yapacak. O gölgeliğin yerinde koca bir mescit var. Adı Ariş. Ariş zaten gölgelik demek. Evet. Oraya bir çadır konduruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Savaş başlayana kadar orada dua dua yakaracak. Dua dua yakaracak. Ama o duaları bambaşka dua olacak. Hatta öyle ki Ebu Bekir radıyallahu anh dayanamayacak, içeriye girecek. Ya Resulallah ne yapıyorsun diyecek. Niye böyle söyledi biliyor musunuz Hazreti Ebu Bekir Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme? Şimdi biz hadis kitaplarında okuyoruz. Efendimiz dua ederken ellerini böyle açmış, şöyle açmış, şöyle açmış, şöyle göğsüne doğru biraz yaklaştırmış, biraz daha açmış. Ama ilk kez Efendimiz orada şöyle dua edecek. Ve cübbesi, ridası sırtından düşecek. Eller böyleyken Allah Resulü'nün duası şu: Allah'ım bana vaadini eriştir. Allah'ım bana zaferini eriştir. Eğer sen şu bir avuç iman askerini, Müslümanı yok edersen yeryüzünde sana iman edecek kimseler kalmayacak. İşte Ebu Bekir radıyallahu anh orada dayanamayıp içeri girecek. Ya Resulallah etme diyecek. Allah sana vaat ettiğini ulaştıracaktır. Aradan bir müddet geçtikten sonra Efendimizin yüzünde güller açmış bir vaziyette Ebu Bekir Allah müjdeyi verdi, müjdeyi verdi deyip müjdeyi verecek ki o müjdenin ne olduğunu biliyoruz. 1000 melekle, 3000 melekle, 5000 melekle Bedir'in meydanında Müslümanlar desteklenecek o gün. O müjde o. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dua dua yakarıp o dua bittikten sonra dışarıya çıkıyor. İki kişi var dışarıda. Kim onlar? Huzeyfetül Yemani ve babası Hüseyin İbni Cabir. Ne işleri var orada? Huzeyfetül Yemani heyecanlı heyecanlı konuşuyor. Ya Resulallah diyor, kandırdık Mekke müşriklerini, kandırdık geldik. Ne oldu diyor Efendimiz? Huzeyfetül Yemani anlatıyor. Biz yetişemedik diyor ya Resulallah siz çıkarken. Babamla beraber arkanızdan geldik. Yolumuzu karıştırdık. Mekke müşrikleri bizi tuttular. Ve bizi sorguladılar. Biz de harp hiledir ya, kandırdık onları. Dedi ki biz Medineli tüccarlarız, bırakırsanız bizi biz dönüp Medine'ye geri gideceğiz. Asla Muhammed'e kavuşmayacağız, ona gitmeyeceğiz. Onlar da bizim sözümüze itimat etti, bizi serbest bıraktılar. Ah ah, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki çabuk geri dön.
1: Ya
0: biz her şart ve durumda düşman bile olsa verilen sözü tutmakla emrolunduk. Her kim harp hiledir hadisini, harpte her şey meşrudur diye anlıyorsa Allah Resulü'nün o sözünü anlamamıştır. Harp hiledir demek, el harbu huda, harp stratejidir demektir. Strateji üret, düşmanı yanılt, düşmana bir şeyler söyle ama asla ahlakından taviz verme. Asla ilkelerine sırt dönme, asla değerlerini ayaklarının altına alma, ufacık bir başarı göstereceksin diye 40 tane film çevirme. Bunu söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem bize. Ve Bedir'in meydanında işte mektep dedik ya, bu mektepte bunu öğretiyor. İki tane insan o gün o meydanda ne kadar önemli, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onları geri gönderiyor. Ve geri dönüp gidiyorlar. Şimdi savaşın meydanındayız. 313-950, o 950 içerisinde ne fırtınalar dönmüş, neler konuşmuşlar, neler söylemişler. 3 kişi yürüyor ortaya. Ona ne deniyor? Mübareze deniyor.
1: Bu bir gelenek herhalde değil gelenek, mi hocam?
0: Nedir aynen. Bu? Özellikle önce böyle savaşın öncesinde, o savaşın içinde olan askerlerin en meşhurlarından bir tanesi, iki tanesi, üç tanesi, bazen daha fazla öne çıkarlar. Onlar savaşırlar. Onlar birbirleriyle artık yaptıkları mücadelenin arkasından genel savaş başlar. Hı hı. Arapların çokça yaptığı bir şey bu. O anda da üç kişi çıkıyor. Kim bunlar? Utbe İbni Rebi'a. Kardeşi Şeybe İbni Rebi'a. Utbe'nin oğlu Velid İbni Utbe. Üçü de nereden? Beni Ümeyye'den. Niye bunlar çıkıyor? Adamların kapanmayan bir Beni Haşim'le mücadelesi var. Bedir'in meydanına da onun için gelmişler. Aslında asabiyet onları getiren. Allah Resulü orada akide için, inanç için, din için, o ise asabiyet için bulunuyor. Yine eski defterleri açmış.
1: İntikam şey
0: evet,
1: var ya.
0: Yani ben bir şekilde bunlardan bunun intikamını alırım falan filan diye Ebu Cehil de kışkırtmış zaten onu. Biraz öyle kışkırtmaya da meyilli bir taraftır. Yani yarası olduğu için kaşınmış, meydana sürülmüş. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz 3 kişiyi görünce kim karşılayacak onları diyor. 3 kardeş. Av,
1: Muaz.
0: Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Muavize bakıyor diyor, sen küçüksün diyor, sen dur. Onun yerine Abdullah İbni Revaha. Üçü çıkıyorlar. Bakın niye çıkıyorlar onlar, o üç kardeş? Siz dediniz biraz önce.
1: Çocuk eğitimi ne demeyin cevabıdır işte bu. Çocuk analar, nasıl eğitilir?
0: Analarından almışlar ya. O dersi. Biraz sonra göreceğiz neler yapacak ya. Yaptıklarını. Analarından öyle bir sevda dersi almışlar ki hemen biz diyorlar, hiç kimseye bakmadan. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem üçünü gönderiyor. Utbe bir bakıyor kendilerine gelenlere, yaklaştıkça bunlar Medineli, bunlar bizim emsalimiz olamaz diyor. Hiç onları muhatap bile almıyor. Dönüyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hitaben, ey Muhammed diyor, biz buraya Medineli çiftçilerle savaşmaya gelmedik. Bize emsalimiz olanları gönder. Derdi ne? Haşimoğulları.
1: Tabii tabii.
0: Derdi o. Efendimiz tamam geri gelin diyor. O üç delikanlı üzülüyorlar çünkü o anda öyle bir görevi yerine getirmenin aşkıyla çıkmışlar o meydana. Hı hı. Ama kabul görmeyince geri geliyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kum ya Hamza diyor, kum ya Übeyde diyor, kum ya Ali diyor. Kendi ailesinden üç kişiyi hadi diyor gönderiyor. O günlerde Übeyde İbni Haris 63 yaşında. Tam Efendimizin yaşı.
1: Evet.
0: Hazreti Hamza Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle yaş şeyini söylemişti geçmiş derslerde. 59 yaşlarında. Efendimizden büyük birkaç yaş biliyorsun.
1: En genç Ali Efendimiz.
0: Ali de o günlerde 23 yaşında. Ve 3 25 yaşında affedersiniz. Üçünü de gönderiyor o meydana. Şimdi Utbe bakıyor ki gelenler işte Haşimoğullarına, evet, tamam diyor emsalimiz. Her biri birini karşılıyor. İşte Utbe'yi Hamza karşılıyor. Şeybe'yi Ubeyde karşılıyor. Yaşları yakın olduğu için. Velid de işte Ali'nin emsalidir. Onu da Ali karşılıyor ve mücadele başlıyor. Hamza deviriyor zaten.
2: Hemen kısaca. Yani,
0: Ali de deviriyor. Hı hı. Tekbirler yükseliyor. Ubeyde ayağından bir darbe alıyor. O günkü mübareze şartlarına göre ikisi rakiplerini öldürdüyse diğer üçüncüsünün üzerine saldırma hakları var.
2: Ha.
0: Ali ile Hamza da bir anda saldırıyorlar Şeybe'nin üzerine yaralı bir biçimde, onu da öldürüyorlar zaten yaralı bir biçimde. Ubeyde'yi getiriyorlar. Ubeyde geliyor ama Ubeyde ağlıyor.
2: Hı.
0: Allah Resulü'nün yanına geldiği zaman Ubeyde çok sever Efendimiz onu, çok. Ya Resulallah diyor, ben Ali gibi olamadım,
2: mahcubiyetim,
0: Hamza gibi olamadım, seni sevindiremedim diyor. Allah Resulü hayır diyor, sen sana yakışanı yaptın. Yanağını şöyle yanağına koymuş Efendimiz Ubeyde'nin. Ubeyde'nin şöyle damla damla gözünden yaş akarken orada bir şey söylüyor. Aklıma bir şey geldi ya Resulallah, sana söylemek istiyorum. Efendimiz de söyle diyor. Hatırlar mısın o Mekke'deki günleri, o zor günleri? O günlerde amcam Ebu Talip hepimize demişti ki ölüm pahasına bile olsa Muhammed'i koruyacaksınız. Ne dersin ya Resulallah? Amcam Ebu Talip beni bu halde görseydi acaba yaptığımdan memnun olur muydu?
2: Hayır.
0: Allah Resulü de gözyaşlarını tutamıyor. O da ağlıyor. Oradaki sahabi efendilerimiz de ağlıyor. Ebu Ubeyde sonra bir endişeye kapılıyor. Diyor ki ya Resulallah, ben savaşın meydanında değil, şimdi yaralandım. Herhalde de Allah bana ölümü nasip edecek. Acaba meydanda olmadığım için şehit olma meselesinden mahrum muyum? Hayır diyor Efendimiz. Sen de o şehitlerdensin diyor. Ve Bedir'in 14'ünün 14 şehidin içerisinde biz onun adını da anıyoruz. Allah kendisinden ebeden razı olsun. Yıllar sonra geleceklerken bir başka seferde, şimdi göreceğiz orayı, Safra denilen bir yerden geçiyorlar. Sahabenin bazıları bilmiyor. Efendimiz'e gelip diyorlar ki ya Resulallah, bir yerde konakladık. Buradan inanılmaz güzel bir koku geliyor. Efendimiz diyor ki orası neresi biliyor musunuz? Orası Ubeyde'nin yeri. Ubeyde'nin şu anda metfun olduğu yer diyor. Şehitlerin kendilerine özgü bir kokuları vardır. Hmm. Allah sizi onunla rızıklandırmış diyor. Onlara bu noktada Ubeyde'den kaynaklanan şeyleri söylüyor. Ve savaş kızışmış bir halde başlıyor. Artık mübarezi de bittiği için kelleler veriliyor, kelleler alınıyor. Orada destan üzerine destan. Her bir sahabi için onlarca şey söylenir. Ama en önemli tabloyu söyleyerek isterseniz bu noktadaki bazı şeyleri nihayete erdirmiş olalım. O da şu, Abdurrahman İbni Af kendisi anlatıyor bize. Diyor o savaşın kızıştığı bir anda iki tane delikanlı birbirlerine sezdirmeden biraz büyük olanı yanıma yaklaştı. Amca dedi, Ebu Cehil'i bana gösterir misin? Baktım, sen dedim Ebu Cehil'i ne yapacaksın? Söz verdim amca dedim. Dedi, buraya gelirken dedim ki eğer Allah beni onunla karşı karşıya getirirse o Allah düşmanını cehenneme ben göndereceğim. Onun sözünü verdim. Çok etkilendim diyor Abdurrahman İbni Avf. Kanım dondu. Tamam dedim, söyleyeceğim. O gitti, diğer genç aynı soruyu soruyor. Kim bu gençler?
2: Hazreti Sümeyra binti Ubeyt'in evlatları.
0: Evlatlar.
2: Kodlanmışlar resmen.
0: Aynen ona. Tek şeyleri o. Gelmiş Ebu Cehil'i o gün orada yok edecekler. Abdurrahman İbni Avf diyor ki savaşın ilerleyen safhalarında bir de baktım Ebu Cehil kırmızı bir sarık bineğinin üzerinde, şöyle elimi kaldırdım, gençler dedim, sorduğunuz adam şu dedim, daha ben elimi indirmedim o gençler onun etrafında üşüştüler. Adamları var etrafında. O anda abileri Af orada şehit oluyor. Muaz da yaralanıyor ciddi bir biçimde. Ama Ebu Cehil'i yere devirmeyi başarıyorlar. Öldürdük diyorlar. Ümmetin firavununu yıktık diyorlar. Allah Resulü'nün düşmanını öldürdük deyip Allah Resulü'ne haber getiriyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kılıçlarını da böyle gösteriyorlar onun Efendimiz'e. Yine de iyice emin olmak için Abdullah İbni Mesud'a diyor ki bak bu gençler Ebu Cehil'i öldürdüklerini bak söylüyorlar. Bakalım. Bak bakalım doğru mu? Allah en son darbeyi Abdullah İbni Mesud'a nasip edecek. İbni Mesud arıyor buluyor onu.
1: Hep böyle küçük ufak tefekliyle milletin hani şey dediği aynen. Konuştuğu Abdullah İbni Mesud'a ümmetin firavununu öldürmek nasıl oluyor yani?
0: Çıkıyor onun göğsünün üzerine. Ama Ebu Cehil küfründe çok samimi bir adam.
1: Bu esnada yaralanmış yerde yatıyor.
0: Yaralanmış. Son anların gençler zannetmişler ki ölmüş bırakmışlar ama halen ölmemiş. O anda böyle o acılar içerisindeyken bile Abdullah İbni Mesud'a sorduğu soru şu. Diyor ki sen onu bunu boş ver. Söyle bakayım savaşın neticesi ne oldu? İbni Mesud diyor ki Allah imanı aziz, küfrü zelil kıldı. Hakkı aziz, işte batılı zelil kıldı. Ebu Cehil'i aslında kılıçlarla vurmadan önce daha fazla yaralıyor. Öyle o sözleriyle darma duman ediyor.
1: Mesutça bir cevap veriyor. Aynen. Yendik sizi, şöyle yaptık, değil, perişan ettik. Değil, hak adına.
0: O orada Kabe'nin önünde Rahman suresini okurken tekmeler altında inledi ya, şimdi o birini tekmesinin altına, ayağın altına almış.
1: Evet.
0: Çıkmış böyle göksüne. Ey çobancık diyor Ebu Cehil, halen alay ediyor. Çok azim, yüksekçe bir yere çıktın diyor. Şimdi görürsün diyor sen gününü. Ebu Cehil diyor ki madem beni öldüreceksin, benim kılıcımla öldür diyor. Hay hay diyor. Ebu Cehil'in kılıcını alıyor, son darbeyi de o vuruyor ve böylelikle Ebu Cehil'i cehenneme gönderiyor. Ve Allah Resulüne gelip söylediği zaman Bedir'in meydana tekbirlerle inliyor. Sadece devrilen Ebu Cehil değil, küfrün önderlerinin hepsi o gün devrilmiştir. Zaten Bedir'in öncesinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kim var kim yok diye rapor alınca Mekke ciğerparelerini size göndermiş diyor. Ve savaşın öncesinde burası Ebu Cehil'in devrileceği yer, burası Utbe'nin devrileceği yer, burası Şeybe'nin devrileceği yer diye de Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz hepsinin bilgisini vermiş. Ve savaş bu neticeyle farklı bir noktaya doğru kayıyor. 70 tane müşrik öldürülüyor, 70 tanesi esir alınıyor. Mekke bakıyor ki iş çok farklı, kaçanlar kaçıyor, dağılanlar dağılıyor. 14 tane de o gün Müslümanlar o meydanda şehit veriyorlar. Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ganimetler toplanıyor, esirler getirilmiş. O özellikle esirlerin ne olacağı meselesini konuşuyor. Nedir görüşünüz diyor. Çünkü daha hükümler beyan edilmemiş. Allah Resulü de böyle bir durum söz konusunca istişare ediyor. Nedir diyor sizin görüşünüz? Ebu Bekir konuşuyor. Ya Resulallah diyor, Allah bizi aziz, onları zelil kıldı. Onlar da bizim akrabalarımız. En iyisi onları salıverelim gitsin. Hiçbir fidye de almayalım. Bila bedel hepsini salıverelim gitsin. Allah Resulü.
1: Bu utanç onlara yeter diyor.
0: Hiçbir şey söylemiyor. Orada Ebu Bekir'in sözünün üzerine. Ömer diyor, sen ne diyorsun? Ömer, Ömerce konuşuyor. Ben Ebu Bekir gibi düşünmüyorum diyor ya Resulallah. Onlar diyor bugün elimize düştüler. 13 yıl Mekke'yi bize dar ettiler. Eğer beni dinlersen ya Resulallah, her birimize akrabalarımızı ver. Bana dayılarım olan beni mahsumu ver. Ali'nin eline amcası Abbas'ı ver. Ebu Bekir'in eline oğlu Abdurrahman'ı ver. Ebu Ubeyde'nin eline şunu ver. Hepsini sayıyor. Herkes diyor alsın diyor, akrabasını öldürsün. Böyle yapmakla Allah'a gönlümüzde asabiyete ait hiçbir iz taşımadığımızı ortaya koyalım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona da bir şey söylemiyor. Sonra giriyor çadırına, biraz istirahat edip döndükten sonra dönüp diyor ki Ebu Bekir, senin halin aynen İbrahim ve İsa'ya benzer. Bir peygambere benzetiyor. Ey Ömer diyor, senin halin de aynen Nuh ile Musa'ya benzer. Onlardaki celal, diğerindeki cemal, ikisine ait şeyleri de söylüyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sonra görüşünü söylüyor ama asıl ondan sonra inen ayetler Ömer'i destekliyor.
1: Ya.
0: Ömer'in görüşünün doğru olduğunu söylüyor ama tabii sonra Enfal suresinde ganimetle, esirle, kölelerle alakalı hükümler sonraki şeylerde şekilleniyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz böylelikle küfrün belini bir daha doğrultmamak üzere kırıyor. Aslında Uhud'a gelmiş olsalar bile yıkılmış onların oradaki saltanatları aslında. Allah Resulü onlara öyle bir darbe indirmiştir ki o darbeyi bir daha kendileri üzerlerinden kaldıramıyorlar. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem büyük bir zafer elde etmiş, büyük bir mükafat elde etmiş, ganimet elde etmiş vaziyette dönüyor geliyor. O 70 tane esiri de daha sonradan belli fidyeler karşılığında ya da okuma yazma bilenlerin Mekke'deki her 10 çocuğa, Medine'deki her 10 çocuğa okuma yazma öğretme şartı ile Aleyhisselatü Vesselam evet. Efendimiz serbest bırakıyor. Orada yaptığı o adım da çok önemli bir adımdır. Özellikle oranın üzerinde de biraz daha dikkatli durmak gerekir. Evet,
2: Bedir böyle.
0: Biz sadece bir miktarını,
2: bir kısmını,
0: teşehhüt miktarını anlatabildik ama Bedir gerçekten bambaşka bir destan. Alacağımız çok şeyler var. Şimdi Ariş Mescidi, yani hı hı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çadırını kurdurduğu yer, o hatıraya binaen o mescit yapılıyor. Bedir Savaşı'nın işte olduğu yere ne yazık ki işte korunmuyor buralar. Çok acı bir şey o manzara. İnsanın yüreklerini dağlayan
2: Ariş,
0: bir şekilde.
2: Ariş mi şey demekti hocam?
0: Hani gölgelik.
2: Gölgelik
0: aynı,
2: demekti.
0: Aynı. Hı hı. Bedir şehitlerinin kabristanlığı, hı hı. üst tarafta. Aşağıda da 14 tane Bedir şehidinin isimleri var. Hı hı. Zaten bu kabristanlığın olduğu yerin hemen üst tarafında bu şehitlerin isimlerinin Arapça olarak yazıldığı tabelada orada duruyor. Özellikle imkan bulan kardeşlerimiz ziyarete gittiği zaman bu Bedir şehitlerini de ziyaret etmiş oluyorlar. Cenab-ı Hak hepsine selamlarımızı, amin. Muhabbetlerimizi iletsin. Şehitler Allah yolunda öldürülmüş oldukları için diridirler. Asla ölü değillerdir. Allah katına rızıklandırılıyorlar. Duamız o ki Cenab-ı Hak o rızıklarından bizlere de pay yazsın.
2: Amin. Hocam teşekkür ederim.
0: Allah kabul etsin.
2: Yine de kavuşuruz inşallah.
0: Amin, inşallah.
2: Allah'a emanet olun. Ahiriniz evvelinizden hayırlı olsun inşallah.
3: Kıymetli dinleyenler, Nebevi Medrese programıyla Muhammed Emin Yıldırım'ı dinlediniz.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Hijyen Halı Yıkama'nın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye. RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
4: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Aydent Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
5: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da. Her türlü elektrik malzemelerinin toptan ve perakende satışıyla Karaköy'de hizmetinizdeyiz. Öz Karaköy Elektrik 0537 594 32 42.
6: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Rizayn Metal Sıvamı 0507 755 75 71 Ümraniye Esenkent.
7: KBN Dijital Baskı Merkezi. Dijital baskı, tabela, reklam, lazer kesim, promosyon, yazıcı satış, sarf malzeme ve kırtasiye ile 25 yıldan beri Maltepe'de hizmetinizdeyiz. kbn.com.tr.
8: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
10: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
11: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
12: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
1: Reklamları dinlediniz.
13: Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barakna havlehu linuriyehu min ayatina innehu huves semi'ul basir.
14: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
15: Özel FM
16: 103.2.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için akşam ezanı.
1: Allah!

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Israrla işlenen küçük günah, küçük olmaktan çıkıp büyük günah olur. Tam bir pişmanlık duygusu içinde Allah'tan bağışlanma dilendikçe bütün büyük günahlar affedilir.
0: Özel FM.
2: Mahbubi, mahbubi Resulallah.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Hayatın bütün görüntülerinde elinden geldiği kadar İslami örf ve adetleri yaşatmaya, yabancı adetleri yok etmeye çalış. Mesela selamlaşma, dil, tarih, kılık, kıyafet, ev eşyası, üzülme, sevinme. Bütün bunlarda sünneti takip et.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor. Nesillerimizde ilim ehli, Kur'an ehli asla eksik olmasın. Evlerimizi bir mektep haline getirmeye gayret edelim. Ailemizin her ferdi asgaride farz-ı ayn ilimleri muhakkak öğrenmelidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.
2: Müslümanlar birleşin, küfür ehline karşı tevhid haktır, uzlaşın helal.

küfür ehline karşı tevhid haktır, uzlaşın, helalleşin, barışın. Müslümanlar birleşin, şirk ve ehline karşı cedelde.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
2: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
4: Acil Otomotiv, tamir ve bakım servisi Şeref Yıldız. 0533 655 85 13 Fatih Otosanayi sitesi Esenyurt.
5: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
6: Tünel, zemin makinaları ve ankraj malzemeleri temininde Ayça Gümak Güven Makine. DES Sanayi Sitesi, Ümraniye 0543 969 6108.
7: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
9: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
10: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an ve an tanık olmak için

0: www.ozelfm.net. ozelfm.net.
1: Yaşam Küresi.
2: Hazırlayan ve sunan Recep Arslan.
3: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve lakıbetu lilmuttakin. Salatu vesselam ala nebina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. İlâ amin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullah. Yeryüzüne emanet yüklenip sorumlu olarak gelmiş olan insanların inançlarını ve yaşantılarını belirlemede, onlara göre itaat etmede, yaşamada, inanmada etkili olan unsurlar var. Rabbimiz kitabı ve kitabı onun kontrolünde yaşayarak örneklendirdiği rasulleri var, nebileri var, peygamberleri var. İnsanın inancının ve yaşantısının üzerinde başka birisi, başka bir kişi, inanç, ölçü, kural, yasa, anayasa etkili olmasın, tesir bırakmasın diye Rabbimiz insanları sürekli bilgisiz, yani kitapsız ve örneksiz bırakmamış. Dolayısıyla da insanların inançlarına ve yaşantılarına tesir eden birincisi ataları olmuş. Babası, dedesi, büyüğü, çocukluğundan beri onu yetiştiren, eğiten, inanç ve yaşantısı üzerinde etkili olan kesim olmuş. İkincisi ise büyükler, liderler, reisler, topluma idarecilik yapan, toplumda akil olan, söz sahibi olan, inançları ve yaşantıları üzerinde, ibadetleri üzerinde tesir bırakan insanlar olmuştur. Yani insanların sapmasına, haktan çıkıp batılda yaşamasına babası, dedesi, amcası, atası olduğu gibi yine inanç ve yaşantısı üzerinde tesir eden, sapmasına sebep olan idareci büyükleri ve liderleri de olmuş ikinci sınıf olarak. Nemir suresinin 14. ayetinde de Rabbimiz kendileri onları kesin olarak bildikleri halde sırf zulümleri ve büyüklenmeleri yüzünden onları bile bile inkar ettiler. Bozguncuların akıbeti nasıl olduğu bir bak. Bir bak geçmişe. Ad kavmine, Semit kavmine, yaşadıkları yerlere, nerede Roma'sı, Bizans'ı, hak ile batıl üzere olan nice medeniyetle topluluklar nerede? Etiler, akatları, bu şu an Türkiye topraklarında yaşamış nice gelmiş geçmiş medeniyette topluluklar nerede? Sapmış olan, bozgunculuk yapan, Allah'ın hükmüyle insanları yönetmeyen, yönetilmeyen, Allah'ın hükmüyle yönetilmeyi istemeyen, tercih etmeyen o bozguncuların, yöneten ve yönetilen savunanların akıbetleri nasıl olmuş bir bak. Nerede Ad kavmi, Semud kavmi, Firavun'un, Nemrut'un kalıntılar, eserleri ortadaysa nerede kendileri? Kendileri bunları, onları kesin olarak bildikleri halde. Dün de Firavun, Musa Aleyhisselam'ın getirdiğinin hak olduğunu biliyordu. Nemrut ve avanesi İbrahim Aleyhisselam'ın getirdiğinin hak olduğunu biliyordu. Salih Aleyhisselam'ın getirdiğini, Hud Aleyhisselam'ın getirdiğini Ad, Semud kavmi biliyordu. Mekke şirk toplumu kesin biliyordu ki Resulullah'ın Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği hak, onlara göre Muhammed'in getirdiği hak olduğunu biliyorlardı. Ebu Cehil, biz at başı yarışıyorduk. Onlar bir iyilik yapsalar, İhsan'da iyilikte bulunsa biz de yapıyordu, onlarla yarışıyorduk. E şimdi onlar bir Resul getirdiler, çıkarttılar. E biz bunu çıkartamayacağımıza göre dedi, vallahi dedi, kabul etmeyeceğiz. Aynısını Yahudiler yaptı, bizden değil. Sırf kibirlerinden, büyüklenmeleri yüzünden bile bile inkar ettiler diyor. Bilmemezlikten dolayı değil. O zaman bugünün dünyayı yöneten, şimdi Amerika'nın idarecileri bilmiyorlar mı Kur'an'ın hak olduğunu? Adam kendi yemin edeceği zaman hahamı getirdi, rahibini getirdi, Müslüman din adamını getirdi. Ya da Müslüman gözüken neyse, hoca getirdi. Ve onları Amerika'nın devamlılığı için dua ettirdi.

0: bilmiyor değiller. Bugünün dünyayı yöneten sekfi idare edenleri İslam'ı duymuşlarsa Kur'an'ı da duymuşlardır. Ancak çok böyle medeniyetin ulaşmadığı kabileler olur da dersin ki burada ulaşmamış. Teknolojinin bu kadar geliştiği, anlık bilginin ulaştığı bir dünyada mazeret kalmaz. Bilmiyordum, duymuyordum, anlamadım. İslam'la, Kur'an'la, Müslümanlar kim? Cihat ne? Mutlaka hak insanlar ulaşıyor. Bir avuç Gazze'li üzerinden, Filistin'i Gazze'li üzerinden Allah-u Teala İslam'ı dünyanın nice yerlerine, nice gönüllere, kalplere ulaştırıyor. Nice insanların zihinlerine, beyinlerine, kalplerine ulaştırıyor. Düşündürtüyor, sorgulattırıyor. Muhakeme, muhasebe yaptırıyor. Bunlar da kim? Bu ne? Bu tevekkül, bu sabır ne? Ya da birilerinin kitabımıza, dinimize göre diye yaptığı insan öldürme, çocuk öldürme zulmün sebebi ne? İnsanları Rabbimiz böyle bilgiyi insanlara ulaştırıyor. Dün de biliyorlardı. Vahiy geldiğinde insanlar hakkın ne olduğunu, gittikleri yaşantılarının, inançlarının ne olduğunu anlamışlardı. Kibirlerinden, büyüklenmelerinden dolayı yüz çeviriyorlar. Bile bile inkar ediyor. Bile bile hakkı yokmuş gibi davranıyorlar. Bugünün topluma yön veren lider önderleri, toplumlara yön veren lider önderleri, onlara fetvalar çıkartan din adamları, akıl fikir verdiğini söyleyen akil yol göstericileri bilmiyorlar mı? Allah'ın hükmünü, onun belirlediği emir ve yasakları, Kur'an'ın iniş amacını toplumdan daha iyi bilir idare edenler. Dünde olduğu gibi bugün de toplumun akil denilen büyükleri, yol göstericileri, yöneten sek ve idare eden siyasi liderleri, önderleri toplumun kendisinden daha iyi doğru ile yanlışı bilirler. Çünkü bunu bilmeseler toplumu yönetemezler, yönlendiremezler, saptıramazlar, kendi istedikleri doğrultuda tutamazlar. Çünkü kendi inanç, yaşantı ve yönetimlerinin dışında hak ortaya çıktığında onu da bertaraf edecek din adamlarını, akıl verici kişileri yanlarında tutar toplumu kullanabilmek için. Firavun bir idareci olarak, idare eden mekanizma olarak Haman ordusuyla o sistemi koruyordu. Karun ve benzerleri maddi imkanlarıyla o sistemi koruyordu. Belam din adına o sistemi topluma karşı, toplumla sistem arasında köprü olup koruyor idiler. Dünden bugüne de hiçbir şey değişmemiş. Hatta dinle alakası olmayan sistemler, dinle alakalı kurumlar kurarlar ki, dini kılıflarla bir kurumlar kurarlar ki toplumu din adına kendi kontrollerinde tutsun. Dünden bugüne aynıdır. Onun için önce liderler, önderler, büyükler meseleyi bilirler, bilmeden saptırmazlar. Bile bile inkar ederler. Ama Rabbimiz bozguncuların akıbeti nasıl oldu bir bak. Bir baksın, onlar da bir baksın. Geçmişteki aynı tavır, yaşantı, sömürü, yönetim üzerinde olanların akıbetleri ne oldu? Eserleri yerinde, kendileri ortada yok. Mü'min suresinin 60. ayetinde Rabbiniz dedi ki bana dua edin, ben de duanızı kabul edeyim. Bana dua etmeyi gururlarına yediremeyenler şüphesiz ki aşağılanmış bir halde cehenneme girecektir. Rabbimiz diyor ki bana yönelin, benden isteyin, bana dua edin, yardıma beni çağırın. Dua birini ihtiyacınızı, sıkıntınızı gidermek için çağırmanızdır. Davet de oradan gelir, davet çağırmak. Dua da Allah'a yardıma çağırmaktır. Ama genel manada bakıyorsunuz insanlar Allah-u Teala'yı değil de siyasi liderlerini o konuda yardıma çağırıyor. Dünya rahatları için. Gerek dünyada gerek de ahirette rahat edecekleri için dini lider önderlerini, din adamlarını yardıma çağırıyorlar. Medet ya falanca. Dünyadaki geçici rahatları için siyasi lider ve önderlerini, büyüklerini yardıma çağırırlar. Sıkıntı anında önce doktoru yardıma çağırır, ona müracaat eder. İşte parası olan, imkanı olan neyse ona yönelir. Yardıma, o ihtiyacını gidermek için yöneldiği merci, dua etmesi. O zaman ihtiyacı mutlak ve sadece giderecek olan Allah-u Teala ise önce ona yönelmek lazım. Önce onu yardıma çağıracaksın. Meramını önce ona arz edeceksin, sunacaksın yardımı, onu çağıracaksın. Sonra vesilelere müracaat edilecek. Ve Rabbimiz bana dua etmeyi gururlarına yediremeyenler. Şimdi elini açıp ya Rabbi benim ihtiyacım var, muhtacım, bana yardım et. Son anda herkes der. Çıkacak başka yer kalmayınca son anda herkes der. Ama gururlarına yediremeyen ellerini açıp da Allah'a yönelmezler, yardıma çağırmazlar. Lider önderlerini, şeyhlerini, hocalarını çağırır. Gururuna yediremez niceleri. Benim param var, çevrem var. Siyasi tercihinde bulunduğum partim var, grubum var, hocam var. Ya cehaleten ya da kimileri gururlarına yediremiyorlar. Param var, malı mülküm var, emekli maaşım var, hastaneler var, giderim hastanede, hastalığım tedavisini olurum. Param var, istediğimi yaparım. Alırım, veririm, siyasi gücüm, çevrem, imkanım var. Elindeki imkanlara güvenerek gurur yapanlar Allah'a yalvarmaya tenezzül etmiyor, Allah'a yönelmiyor. Ne zaman? Artık ellerindeki imkanlar yetersiz kaldı. Artık elindeki imkanlar yetersiz kaldı. Mecburen, zaruretten dolayı aciz, muhtaç kalınca Allah'a yönelme ihtiyaçları duyuyorlar. Nisa suresinin 36. ayetinde Rabbimiz, Allah'a ibadet edin, ona hiçbir şey ortak koşmayın. Şüphesiz ki Allah kibirlenen ve övünen kimseyi sevmez ayetin son cümlesiydi. Ayetin bir bölümü. Allah'a ibadet edin. O zaman birinin hükmünü, sözünü kabul etmek, onun emir ve yasaklarına, ortaya koyduğu siyasi ve dini fetvalarına, görüşlerine, yasalarına, emirlerine uymak, boyun eğmek. Bu da bizim liderimiz, önderimizdir, büyüklerimizdir, akıl hocalarımızdır, akıl vericilerimizdir. Bir şey emir ve yasak, kural koymuşlarsa bir bildikleri vardır. Düşüncesiyle o hükmü kabul edip emredileni yerine getirir, gönülden isteyerek o yasalara uyarsa bu ibadet olur. Allah-u Teala'nın koyduğu kuralı kaldırıp yerine kendi kurallarını, emir ve yasaklarını koyanlar kendilerini o meselede, o hükümde Rab, Hakim yerine koyarlar. İnsanlar da bunu kabul eder, buna itaat ederler. Onlara ibadet etmiş olurlar. Allah-u Teala'nın hükmünü belirlemediği bir meselede uyar, itaat ederler, o emri yerine getirebilirlerken, ama Rabbimizin hükmünü belirlediği emir ve yasak olarak koyduklarını kaldırıp yerine insan hükmüne, yasasına uyarlarsa onlara ibadet etmiş olurlar. Rabbimiz Allah'a ibadet edin, ona hiçbir şey ortak koşmayın. O zaman hükmünü Rabbimizin belirlediği herhangi bir meseleye uymamak, onun yerine başka birine uymak, Allah'a o meselede o kişiyi, kurum, kuruluşu, lideri, önderi denk tutmaktır. Denklik şirktir. Şüphesiz ki Allah kibirlenen ve övünen kimseyi sevmez. Demek ki bunu niceleri kibirleri ve gururlarından, övünmelerinden yapıyorlar. Kendi bulundukları yolu övmelerinden, lider önderlerini övmelerinden, bulunduğu inancı övmelerinden. Bu da onlara bağlı bulundukları o yer, o inanç, o yol kibirlenmelerine sebep oluyor. Hakka, hakkın içinde olan müminlere karşı övünmelerine, kibirlenmelerine, kendilerini ayrıcalıkları üstün görmelerine, biz layıkız, demokratız, sosyalistiz, şuyuz, buyuz diyenler, hak karşısında ve hakka tabi olanlar karşısında kendilerini üstün görürler. Kibirlenirler, biz ayrıcalıklıyız falan. Bununla da övünürler. İşte bu hal üzere olanlar, kabul ettikleri o yasaları, o yöneticileri, sekve idare edenleri, akıl, fikir veren adamlarını, Aristo'yu, Eflatun'u, ilahir kişileri, akil, akıl hocası, akıl vericisi kabul eder, büyüğü kabul eder ve ona tabi olur, onun yolunda gider. Ya da onların yasalarını bugün uygulayan, hayata sokan liderler, önderler, onları akıl hocası kabul etmiş. Bu toplumda bunları, o yasaları uygulayanları hem akıl hocası hem lider, önder, yönetici kabul etmiş. Herkes birbirinden razı. Ama Rabbimiz Allah'a ibadet edin, onun hükmüne boyun eğin, gerek sekve idare edenler, gerekse ta idare edilenler. Ona hiçbir şey ortak koşmayın. Bu kibirlenen ve övünen kimsenin bir vasfı oluyormuş. Ahzab suresinin 67 ve 68. ayetlerinde "Ey Rabbimiz, biz efendilerimize ve büyüklerimize itaat ettik. Biz efendilerimize ve büyüklerimize itaat ettik. Lider önderlerimize itaat ettik. Bize fikir, görüş beyan eden, akıl hocalığı yapan, bu fikirlerle yöneten, sek ve idare eden, üzerimizde kural ölçü koyanlara itaat ettik, boyun eğdik. Onların hükmünü, sözünü dinledik. Hayatımızın inanç ve amellerini onların koyduğu kurallara göre belirledik, yaşadık. Ne emrediyorlarsa boyun eğip emri yerine getirdik, yani itaat ettik. Onlar ise bizi yoldan saptırdı." Bu kıyamet günü, hesabın görüleceği gün, saptırılan toplumun diyeceği cümleler. Yine diyecekler, "Ey Rabbimiz, onlara azabı iki kat ver. Onları büyük bir lanet ile lanet et" derler. Ahzab suresi 67 ve 68. ayet. Bugün birbirini öven, yüceltenler, "Bunların bir bildiği vardır" deyip ya bilinçli ya bilinçsiz olarak tabi olurlar. Onları övüp yüceltirler, destekler, elleriyle ve dilleriyle korurlar, savunurlar. Ama kıyamet günü hak ortaya çıktığında, "Ey Rabbimiz, biz yanlış yap, biz efendilerimize ve büyüklerimize itaat ettik. Biz onlara itaat et, onlara boyun eğdik. Senin hükmüne itaat etmemiz gerekirken, Resulüne, örnekliğine itaat etmemiz gerekirken, senin emrinin dışında kural ölçü koyan, yöneten, sek ve idare eden efendilerimize, sek ve idare eden yönetenlere, büyüklerimize, atalarımıza, din adına bize yol gösterenlere itaat ettik. Onlar bizi yoldan saptırdılar. Yolu duymuştuk, yerine göre anlamıştık, demişlerdi bu gidişat yanlış, burada bir problem var, hak bu, doğru bu" demişlerdi. O büyüklerimiz, efendilerimiz bize bu yolda kalmamızı istediler, ısrar ettiler. Gece gündüz bizimle uğraştılar. Sürekli fikirlerini, pompalarını, yasalarını pompaladılar. Bizi o yolda tutmaya çalıştılar. Dünyada rahat ettirme vaadinde bulundular. Ahirette şefaat etme vaadinde bulundular. Biz de bunun karşılığını onlara itaat ettik. Onların emir ve yasaklarına uyduk. Boyun eğdik. O emirleri yerine getirdik. Onlar da bizi yoldan saptırdı. Yine "Ey Rabbimiz, onlara azabı iki kat ver." Elbette azap iki kat olacak. Bir kişinin, o saptırıcıların yaptıklarının, kendi yaptıklarının karşılığı, iki, saptırdıklarının da karşılığını görecekler. Bir insan sadece kendi yaptığının cezasını çekerken, biri de vesile olduğunun, saptırdığının, saptırılan da kendisini saptırmaya vesile olduğu için, savunup desteklediği için, ayakta tuttuğu için, o da iki kat görecek. Herkes yaptığının ve vesile olduğunun karşılığını görecek. Onlara büyük bir lanet ile lanet et. Onlara lanetin, gazabın, cezan büyük bir lanet olsun. Büyük bir lanetleme olsun. Bugün birbirlerini savunanlar, koruyanlar, himaye edenler, yarın birbirlerinin düşmanı, lanet edicisi. Bugün lanet etmediğine, yarın lanet etmek zorunda kalacak nicelerim. Câsiye suresinin 31. ayetinde Rabbimiz, "Kafir olanlara gelince, onlara ayetlerin sizlere dokunmadı mı? Sizlere okunmadı mı? Onlara ayetlerim sizlere okunmadı mı? Siz de büyüklük taslayıp suçlu kimseler olmadınız mı?" denilecektir. Hakkın üst kafir, bildiği bir şeyin üstünü örtüp gizleyen, o hükmü biliyor, yokmuş gibi davranıyor. O hükmün kastettiği manayı biliyor, yokmuş gibi davranıyor, anlatmıyor. Hükmü anlamış, kavramış, çünkü küfür bilinmeden olmaz. Siz bir şey bilirsiniz, görürsünüz, anlarsınız, üstünü örtersiniz. Küfür. Bir şeyi kişi anladı, kavradı. İman ne, şirk küfür ne, ilah ne, Rab ne, tağut ne, kavradı, anladı. Emir ve yasağın ne olduğunu anlayıp kavradı. Hak ile batılın ne olduğunu anladıp kavradı. Kur'an'ın hükümlerini insanların ortaya koyduğu layık ve demokratik hükümler, yasaların hak mı batıl mı olduğunu anlayıp kavradı. Bilen olarak, az bilen, çok bilen olarak. Kişi bu okundu, anlayıp kavradı, artık bunun üstünü örtüp gizlerse, yokmuş gibi yaşamasına, inancına devam ederse, işte kafir olanlara gelince, hakkın üstünü örtüp gizleyenlere, yaşantılarıyla ve inançlarıyla örtüp gizleyenlere gelince, onlara ayetlerim sizlere okunmadı mı diyecek Rabbimiz ahirette. Ayetlerim sizlere okunmadı mı? Siz duymadınız mı bu ayeti? Bu hükmü, bunun yasak olduğunu, bunun haram olduğunu, bunun şirk küfür olduğunu size okunmadı mı? Burada iki şey var. Birincisi, evet, bu okunan kimseler bundan sorumlu. İki, hakkı bildirmesi gereken davetçi ahlak ayetlerini anlattı. İbadetle ilgili, namaz, oruç, haçla ilgili ayetleri anlattı. Tağutu anlatmadı. Şirki, küfrü, ilahı, Rabbi anlatmadı. Küfrün ne olduğunu anlatmadı gereği gibi. O kişi de diyecek, evet ya Rabbi, bu bize ahlaktan bahsetti, zikir, tesbihattan bahsetti, ibadetten de inanç esaslarından bahsetmedi diyecek. O zaman davet yapan kişi bu daveti doğru bildirmek zorundadır. Çünkü Rabbimiz o kafire diyecek ki, benim ayetlerim sana okunmadı mı? Ne demek bu okunmadı mı? Okundu demek. O zaman hakkı söyleyen, ben Kur'an ve sünnet ölçüsünde bir bilgi naklediyorum, veriyorum, mesajı veriyorum diyen doğru bir şekilde vermesi lazım. Hakkın doğru anlatılması, şirkin, küfrün doğru anlatılması lazım. Batılın da doğru anlatılması lazım. Ki muhatap bunu anlasın. Onun için davetçiye de büyük sorumluluk düşüyor. Allah-u Teala o davetçi üzerinden kafire yarın diyecek. Benim davetçilerim sana bunu dedi diye demeye geliyor iş. Sizlere okunmadı mı derken, yani benim davetçilerim bunu sana okudu. Resullerin, peygamberler okuduğu gibi kendi döneminde bulunan her mümin bunu sana, o bilgiyi ulaştırdı. Bunun yanlış olduğunu sana bildirmedi mi? Şirk küfür olduğunu bildirmedi mi? Hakkın üstünü örtüp gizlemek olduğunu bildirmedi mi? Demek ki bir davetçinin bildirmesi gerektiği ortaya çıkıyor önce. Dünyada davetçi bunun sorumluluğu yerine getirecek ki kafire bunun hesabı sorulsun. Sizin bugün bildirmediğiniz bir hakkın hesabını Allah-u Teala hem o bilmeyen, yapmayan kafire, müşrike soracağı gibi davetçiye de soracaktır. Neden bu hakkı bildirmedin ya da doğru bildirmedin diye. Benim ayetlerim size okunmadı mı deyince, siz de büyüklük taslayıp suçlu kimseler olmadınız mı diyecek. Siz bu ayetleri gördünüz, anladınız, fikirleriniz, düşünceleriniz, yaşantılarınızdan vazgeçemediniz, büyüklük tasladınız. Bu da kim? Bu da anlatan da kim? Ne biliyormuş da bana din anlatıyor? Yaşı ne? Konumu, makamı ne? Hangi bilgiyle, tecrübeyle? Kimden, nereden öğrenmiş, duymuş diyerek, büyüklük taslayarak, bunlar da kim, gerici, yobaz diyerek kendini büyük, üstün görüyor. Fikir söyleyene ya da o hükmü, o hakkı getirene bakıyor. Şimdi bir patron adam düşünün, fabrika sahibi, işçisi gelsin ona hakkı söylesin, desin ya bu şirk küfür, bu haram. İşçi gözüyle mi bakacak? Bir dakika ya, adam hakkı mı tabi olacak, hakkı mı öne çıkaracak, söyleyene mi bakacak? Bir idareci bir çiftçinin kendisine hakkı söylemesine karşısında nasıl bir tavır koyabilir? Bir profesör, doktor olmuş bir din adamı karşısında bir tane tekstilde çalışan adam bir soru soracak. O anki hali, durumuna herkes bakacak. Kendi konumuna ve hakkı söyleyenin konumuna bakarak mı değerlendirecek, yoksa söylenilen hakka mı bakacak? Bütün problem de aslında buradan çıkıyor. İnsanlar söylenilen hükme odaklanmıyor, söyleyene ağırlıklı odaklandıkları için kabul zor oluyor, büyüklük hemen ortaya çıkıyor. Hemen bir ayrıcalıklı tavır ortaya çıkıyor, kabul de zorlaşıyor. Araf suresinin 36. ayetinde de Rabbimiz, kim de ayetlerimizi yalanlar ve onlara karşı büyüklük taslarsa, işte onlar ateş ehlindendir ve onlar o ateşte ebedi olarak kalacaklardır. Şimdi toplumu sek ve idare eden liderler, önderler, büyükler önce kendileri büyüklük taslıyorlar. İşte bu büyüklük taslayanlar kendilerini bir yere, makamı, mevkisi olan, idareci, yönetici olan, bilgisi olan, profesörü, doktoru vesairesi olan, maddi imkanı, gücü olan toplumun nezdinde bir üst konumda gözüken, dünyalıklar olarak gözükenler kendilerini bir yere koyup büyüklük taslayınca kendi konumlarının ortaya koyduğu o gücü, o imkanı toplum üzerinde gösterip ortaya koyunca ister istemez kendini aciz, muhtaç, bunlar olmazsa olmaz diyen zayıf karakterli insanlar hemen bunları yukarı makamlarda bir yere taşıyacak, koyacak ya da oraya kaldıracak. Aslında o insanlar aşağılarda kendileriyle aynı hizadayken onlar tutup elleriyle ve dilleriyle onları yukarılarda bir yerlere koyuyorlar. Bu toplumun hatasıdır. İşte siz onlara o büyüklük taslayanlar ayetleri söyleyin, şirki, küfrü, haramı söyleyin, irah ve rabden bahsedin. Topluma önünde olan siyasi noktada, idarecilik noktasında, din adına büyük önder olan, akıl fikir veren kişiler olarak, profesörler, doktorlar olarak, iş adamı olarak kendilerini, yani maddi güç, imkan, bilgi ve yönetim olarak Allah-u Teala'nın lütfundan imtihan için verdiği o şeyleri büyüklük, üstünlük aracı olarak kullananlar halk kendilerine hatırlatıldığında hemen yüz çevirecekler. Ya sözleriyle ya da davranışlarıyla yüz çevirecekler. Bu ayetleri yalanlama olur. Siz ayeti, hükmün gereğini söylüyorsunuz. O ya buna itiraz ediyor ya da hiçbir şey demeden, kabul etmeden çekip gidiveriyor. Ya da kulak kabartmıyor, gündemine almıyor o hükmü. Bu yalanlama olur. İlla ki diliyle yanılmaması gerekmez. Söylenilene uymuyorsa, gereğini yapmıyorsa bu da yalanlama olur. Hakkın üstünü örtme, gizleme, yokmuş gibi davranma küfür olur. İşte onlar ateş ehlidirler ve orada ebedi kalacaklardır diyor. O zaman toplumu sek ve idare eden, toplum üzerinde etkili ve yetkili olan, maddi manevi bilgi yönünden sek ve idare etme makam yönünden etkili olanların tavrı önemlidir. Çünkü toplumlar onlara itaat eder, onların peşi sıra giderler. Toplumun da buna dikkat etmesi lazım. Üzerlerinde etkili olan kişilerin hak karşısındaki tavırlarına bakmaları gerekir. İbrahim suresinin 21. ayetinde de Rabbimiz, hepsi açıkça Allah'ın huzuruna çıkacaklar. Hepsi açıkça. Liderler, önderler, büyükler, idareciler, din adamları, akıl fikir vericiler, akil denilen insanlar, topluma örf belirleyen, yol yöntem belirleyen, arif olan denilen, gelenek, anane belirleyen kişiler ve yönetici, sek ve idare ediciler, yasa, kural, ölçü, anayasa belirleyenler, toplum üzerinde maddi manevi toplum üzerinde etkili olanlar ve onlara tabi olan, onların yönettiği, sömürdüğü, kullandığı, pasifize ettiği, güçsüz bıraktığı insanlar hepsi apaçık Allah'ın huzurunda toplanacaklar. Firavun ve toplum idarecileri, melesi ve toplumu, Nemrut, onun idare eden askeri, siyasi, din adına maddi, ticari noktada sek ve idare eden, toplumu yöneten mele tabakası ve toplum. Dünden bugüne herkes yönetilenleriyle ve kendileri yönetilenler bir arada o gün toplanacaklar. Güçsüz kimseler, yani toplumun aciz, zayıf bırakılan kimseleri büyüklük taslayanlara, biz akiliz, biz fikir adamıyız, yönetici biziz, sizin üzerinizde etkili ve yetkili olan biziz, sen de kimsin, siz de kimsiniz deyip kendi gücünü, imkanını, o koltuğu, makamını, o bilgiyi insanlar üzerinde kullanıp büyüklük taslayanlar, şüphesiz ki bizler sizi uyanlardık. O toplum peşinden gittiklerine diyecekler ki, biz size uymuştuk, sizin peşinizden gelmiştik, siz ne diyorsanız, nasıl yaşıyorsanız ona tabi olmuştuk. Allah'ın gazabından herhangi bir şeyi bizden uzaklaştırır mısınız derler. Cehenneme girilmiş, azap hak edilmiş, artık bize bir sürü vaatte bulunuyordunuz, bize uyun, bunlar gidin, saptırıcı bunlar, hakta olanlara saptırıcı, fitneci diyordunuz, bizi böyle doğru yolda tutuyordunuz sözde, doğru diye bu yolun içine sokmuştunuz, böyle yaşattınız, inandırdınız, şimdi Allah'ın azabından herhangi bir şeyi, en azından bir kısmını bizden uzaklaştırır mısınız derler. Büyüklük taslayanlar, o liderler, yönetici, sekve idare edenler, akıl fikir vericiler. Eğer Allah bizi doğru yola iletmiş olsaydı, biz de sizi şüphesiz ki doğru yola iletmiş olurduk. Şimdi bizim sızlanmamız veya sabretmemiz bizim için aynıdır. Ve bizler için hiçbir kurtuluş yoktur derler. Biz doğru yola girmedik. Aslında Allah bizi doğru yola iletmedi. Sanki haşa Allah'a suçlar gibi bir mod. Allah bizi doğru yola iletmiş olsaydı, biz de sizi doğru yola iletirdik. Biz sapıklığı tercih ettik. Bu yolda yaşadık. Siz de bize tabi oldunuz. Şimdi sızlansak da, ahvah etsek de, sabretsek de sonuç değişmeyecek. Bizim için kurtuluş yok. Size de bize de kurtuluş yok. Nahl suresinin 24 ve 25. ayeti. Ama bu ayet, yani İbrahim suresi 21. ayet. Yani toplumu saptıran, din adamları, idareciler, akıl fikir veren, yol gösterenler, inanç ve amel ölçüsü belirleyenler ile körük körüne ya da bilinçli olarak onlara tabi olan, onların belirlediği inanca ve yaşantıya uyan mazlum, zavallı, gariban denilen toplumla sömürenler arasında ahirette hiçbir şey fark yokmuş. Hep beraber aynı cehennemdeler. Artık diyor sızlansak da sabretsek de bizim için aynı diyor. Size de bize de aynı. Bizim için hiçbir kurtuluş yok. Boşuna sızlanıp ahvah etmeyin. Yani dünyada bize, Allah'a bırakıp bize yönelmiştiniz, yardım istiyordunuz, cehenneme girdik, yine mi bizden istiyorsunuz da geliyor iş. Halen bizden kurtuluş bekliyorsunuz. Eğer öyle bir imkanımız olsa biz kendimizi kurtarırdık. Nahl suresinin 24 ve 25. ayetinde onlara Rabbiniz ne indirdi denildiğinde, Rabbiniz ne indirdi? İman noktasında, ahlak noktasında, toplumsal ilişkilerinde, helal ve haramlarda, ibadet konularında ne indirdi dendiğinde onlar öncekilerin masalları dediler. Böyle demekle onlar kıyamet gününde kendi günah yüklerinin tamamını ve bilgisizce saptırdıkları kimselerin günah yüklerinden de bir kısmı yükleneceklerdir. Dikkat edin, yüklendikleri şey ne kötüdür. Şimdi idare edenler, sekve idare edenler, topluma yöneten, yönlendirenler, fikir verenler, din adına ve siyasi alanda topluma büyüklük yapanlar, çekip çeviren, toplumun inanç ve yaşantısı üzerinde tesir eden kimselere Rabbiniz ne indirdi? Bu geçmişin masalları derler. Ne indirdi? Allah-u Teala tağut konusunda ne indirdi? Şirk küfür konusunda ne indirdi? Ya bunlar İbrahim'in ya da Musa, İsa aleyhisselamların, öncekiler, peygamberlerin dediği şeyler. Bunlar Mekke şirk toplumuna denilmiş şeyler. Bunlar Yahudi ve Hristiyanlara denilmiş şeyler. Dünkülerine anlatılan şeyler. Dünkü öncekilerin masalları. Öncekilerin dedikleri, söyledikleri, öncekilerin yaşadıkları. Bize ne önceki geçmiştekilerden? 2500 civarında ayet geçmişten bahsedince bunlar öncekilerin yaşantıları ve inanışları, bize ne demeye getiriyorlar. Bunlar tarih diyorlar aslında. Bunlar geçmişin yaşanmışlar, gelmiş geçmiş şeyler. Bunlar tarih. Bize ne demeye getir? Sen bize bir şey mi itham ediyorsun? Bunlar geçmişin söylemleri. Ya da dünkü kişiler de aynı şey diyorlardı. Geçmişin söylemleri ve eylemleri. Böyle demekle onlar kıyamet gününde, şimdi böyle, yani Kur'an'ın hükmünü belirlediği bir meselede bu hükmü almayan, kulak kabartmayan, hayatına ve inancına sokmayan kişiler bu geçmişin masalı der. O hükme karşı. İşte böyle demekle, böyle davranmakla onlar kıyamet gününde kendi günahlarını yüklenecekler. Kendi günahlarını yüklendikleri gibi bilgisizce saptırdıkları kimselerin de günahlarının bir kısmını yüklenecekler. Yani idareciler, din adına toplumu yönetenler, fikir verenler, bunu yap yapma diyenler, hakta hak diyorlarsa problem yok, karşılığını herkes alacak. Batıla yöneltiyorsa, Kur'an'a uymayan bir yol ve inancı topluma söyleyip, tavsiye edip, bununla yönetip, sekve idare ediyorlarsa, bu bilgisizce saptırdığı kimselerin sapmalarına vesile oldukları bölümün günahını alacaklar. Saptırdıklarının kendi özel haramları, şirkleri, küfürler olabilir, o kişinin kendi özeli. Ama topluma yön verenler, yön verdiği inanç ve ameli, yaşantıyı oluşturduğu o mesele neyse, o meselenin de günahını yüklenecekler. Ne kadar? 1000 kişiyse 1000 kişinin günahı, 10.000'se 10.000, milyonsa milyon kişinin, 100 milyonsa 100 milyonun, 1 milyar kişiyse 1 milyar kişinin de vesile olduğu o şirk, küfür, haram neyse onun günahını alacak. Dikkat edin diyor Rabbimiz. Dikkat edin, yüklendikleri şey ne kötüdür. Milyonlarca insanın inanç ve amelindeki bozukluğun, sapmanın, haramın, şirkin, küfrün günahını yüklenmek. Yüklendikleri ne kötüdür. Sebe suresinin 31. ayetinde, ayetin bir bölümü, güçsüz bırakılanlar büyüklük taslayanlara, lider önderlere, din adına ve siyasi alanda topluma yön veren, fikir veren, akıl veren, inanç ve yaşantı üzerinde fikir, düşünce ortaya koyanlar, büyüklük taslayanlar, makamlarıyla büyüklük taslayanlar, mevkileriyle, bilgileriyle, tecrübeleriyle, yaşlarıyla, bulundukları konumlarıyla toplumun üzerine biz bir yerdeyiz deyip büyüklük taslayanlar, güçsüz bıraktıkları, yönettikleri, sek ve idare ettikleri, üzerlerinde etkili olduklarına, o güçsüz bırakılanlar, o kendilerini yöneten, üzerlerinde etkili olanlara, siz olmasaydınız biz mutlaka müminlerden olurduk derler. Siz olmasaydınız, ahirette öyle diyeceklermiş, siz olmasaydınız bir mümin olurduk. Bu bağlamda başka ayette de, yani biz sizi saptırmadık, siz zaten sapmış, bozuk kimselerdiniz. Biz size söyledik, siz de uydunuz. Sizi yönetmeye kalktık, siz de itaat ettiniz. Siz zaten sapmış kimselerdiniz. Sapıklığı, şirki, küfrü, haramı tercih ediyordunuz. Bizim bir sunmamız da sizin hoşunuza gitti. Siz zaten bozulmuş, haktan uzaktınız da diyecekler başka ayete göre. İsra suresinin 71. ayetinde de Rabbimiz, o gün bütün insanları önderleriyle çağıracağız. Liderleriyle, önderleriyle, onlara inanç ve yaşantıları konusunda, amelleri konusunda yol veren, fikir veren, çekip çeviren, götüren liderleriyle çağıracağız. Aristo'yu ve Aristo'nun Allah vardır ama hayatıma karışmaz deyip öyle inananlar ne kadar? Eflatun ve onun fikrine uyan, bugün komünizm, sosyalizm diyerek onun fikrine uyan ne kadar insan varsa, laikli demokrasi çıkaran kişilerin ve onların fikirlerine uyan ne kadar insan varsa, bir cemaatin lideri, bir topluluğun lideri, bir inancın, bir yaşantının geçmişte yaşamış liderleri, bugün onlara yön veren liderleri, liderleriyle çağıracağız. Siz kimin peşinden gittiniz, kime tabi oldunuz, kime uydunuz? Liderleriyle çağır, falanca ve ona tabi olanlar, siyasi ve din adına amel defteri sağdan verilenler, işte onlar kitaplarını okurlar, kıl kadar zulme uğratılmazlar. Herkes liderleriyle, önderiyle çağrılacak. Peygamber lider önderiyle, bir cemaat lideri önderiyle, kimin lideri önderi hak üzere ise onlar da o yol üzereler. Kimisininki batıl üzere ise herkes o lider, o batıl üzere. Elbette ki işin bir de karşı tarafı var. Her lider önder topluma yön veren kötü manasına değil. Ama biz saptırıcılar bölümünden aldığımız için konuyu öyle baktık. Yoksa bunun bir öbür tarafı da var. Kur'an bize iki sınıfı bildirir. Hakta olanları da, batılda olanları da bildirir ki herkes ikisi arasında bir kıyaslama yapsın. Bugün hakta birçok kesime bakıyorsunuz, hep hakta olmanın bilgileri sunulur. Batıl, Firavun'dan bahsediyorsanız 3000 sene önceki Firavun, 4000 sene önceki Nemrut, bugüne taşımıyorsanız o yaşantıyı, o yönetme şeklini, o saptırma şeklini, Kur'an'ın verdiği mesajın üstü örtülmüştür, küfürdür. He, amel defteri sağdan verilenler, işte onlar kitaplarını okurlar. Bir de amel defteri soldan verilenler var. Onlar da bakacak, okuyacak. O zaman ortaya çıkacak. Haktalar mı, batıldalar mı? Kimseye de kıl kadar zulüm edilmeyecektir Rabbimiz. Herkes ne fiil, eylem, tercih yapmışsa, inanç ortaya koymuşsa karşılığını aynen alacak. Hud suresinin 98. ayetinde de Firavun kıyamet gününde kavminin önüne düşecek. Hani bir önceki ayet İsra suresi, o gün Bütün insanlar önderleriyle çağrılacak. Hakta olanlar önderleriyle çağrılacak. Firavun da öncü olarak kavminin önüne düşecek ve onları suya götürür gibi ateşe götürecektir. O varmış oldukları, olacakları yer ne kötü bir yerdir. Hud suresi 98. ayet. Nemrut ve peşine gidenler, Firavun ve onun yönetimine tabi olan, destekleyen, savunan kim varsa, bak ne diyor ayet? Firavun kıyamet günü de kavminin önüne geçecek. Toplumda niye isyan etmedi, niye baş kaldırmadı, niye başka yere gitmedi, niye itaat etti, boyun eğdi? Herkes lideriyle, önderiyle, hakta olan, batılda olan, lider ve önderiyle, yol göstericisiyle, peşi sıra, ardı sıra kimin gittiyse, o doğru yoldaysa, o da o yolda. Bugünün dünyayı yöneten, sek ve idare eden idarecileri toplumlarıyla beraber kıyamet günü hesaplaşacak. Herkes lideriyle beraber ya cennete ya cehenneme gidecek. Onun için toplumların üzerinde liderler, önderler, yöneticiler, sek ve idare edenler. Şimdi lider önder denilince sadece Firavun akla gelmez. Firavun'la beraber mele tabakası olan askeri idareciler, din adına toplumu sek ve idare edenler ve maddi noktada toplumun kazancını, emeğinin üzerine kazanıp Firavuni sistemi ayakta tutan ne kadar unsur varsa bunlar öncü, toplum onlarla beraber. Kasas suresinin 41. ayetinde de Rabbimiz, biz onları ateşe çağıran önderler yaptık. Kıyamet günü de onlara yardım edilmeyecektir. Her toplum mutlaka kendince, her ne kadar suçu bir başkasına atıyor olsalar da, toplum bir inancı benimser, ölümüne onu kabul eder. O inanca ve o yaşamak istediği, özendiği, istediği yaşantıya göre lider arar, önder arar, yol gösterici arar. Allah da çıkardık diyor. Ateşe çağıran önderler yaptık. Toplum öyle yaşamak istediği için, toplum öyle inanmak istediği için Allah da onların inancına göre, yaşamak istedikleri yaşantıya göre birilerini lider yapıyor onlara. Din adına liderler, siyasi alanda liderler. Kıyamet günü de onlara yardım edilmeyecek. Çünkü onlar dünyada o lider ve önderlerinden, din adamlarından dünya rahatları için yardım talep ediyorlardı. Ahirette de yardım olunmayacaklar. Nebe suresinin 27. ayetinde de, çünkü onlar hiçbir hesap ummuyorlardı. Yani bu işin sonucunda bir hesap var, bir muhasebe var, bir ceza, mükafat var. Bu yaptıklarımızın hepsinin karşılığı görülecek. Böyle bir hesap ummuyorlardı. Hiçbir hesap ummuyorlardı. Bu işin hesabı bize sorulur bakışında olmadıkları için, sadece dünyada rahat üzerine bir bakışa sahip oldukları için Allah da onlara o yaşantıları, inançlarına uygun ateşe çağıran önderler kılmış. Saffat suresinin 27 ve 33. ayetler arasında da Rabbimiz, onlardan bir kısmı diğerlerine yönelerek ahirette hesap gününde, o hesabın görüldüğü günde birbirleriyle çekişirler. Onlardan bir kısmı diğerlerine yönelerek, ey falancalar, ey falanca kişiler, bize akıl fikir veren yönetenler, din adına ve siyasi alanda üzerimde etkili olan kişiler, onlara yönelerek birbirleriyle çekişirler. Onlar onları suçlar, onlar da onları suçlayacaklar. Tabi olanlar, yani toplum, yönetilenler, sek ve idare edilenler, toplum olarak, cemaat olarak sek ve idare edilenler, şüphesiz ki siz bize sağdan geliyordunuz, haktan diye gözüküyordunuz. Bizi cennete götürecek yaptığımız, gittiğimiz yolun, yaşantının, inancının hak olduğunu, doğru olduğunu söylüyordunuz, bize sağdan geliyordunuz. Onlar hayır, aslında siz iman eden kimseler değildiniz. Siz iman eden kimseler değildiniz. Siz Allah'a bütün sıfatlarıyla güvenen mümin değildiniz. Allah'ın indirdiği kitabın bütün hükümlerine güvenen mümin değildiniz. Yerine göre kitabı okuyordunuz ama kitaba göre yönetilmeyi de istemiyordunuz. Siz Resul'e bütün örnekliğiyle güvenen mümin değildiniz. Siz Allah'ın ve Resulü'nün bildirdiği ahiretle alakalı, işte ayete göre bugün kavuşacağınız, bugünün hesabının ne şekilde olacağının, mahşerinin, cennetin, cehennemle alakalı bilgilere, ahiretin bilgisine güvenmiyordunuz, tam iman etmemiştiniz. Dünya rahatı üzerine bakıyordunuz. O yüzden bize tabi oluyordunuz. Siz iman edenler de değildiniz, diyor o lider önderler. Bizim sizin üzerinize hakimiyetimiz de yoktu. Evet, belki sizin yaşantınızda tesirimiz vardı ama sizin kalbiniz üzerinde de tesirimiz yoktu. Sizin üzerinizde, sizin akletmeniz, iradenizin, vicdanınızın üzerinde tesirimiz yoktu. Bedeninize zorlasak da ruhunuza zorlama yapamıyorduk. Sizin üzerinizde de hakim, mutlak hakim değildik. Yani her istediğimizi size yaptıramıyorduk. Siz böyle istiyordunuz demeye getiriyorlar. Bilakis siz azgın bir topluluktunuz. Siz azmıştınız, sapmıştınız. Bizim gibi din adamı ve yönetici arıyordunuz. Allah da bizi size musallat etti. Siz azmış bir topluluktunuz. Bu yüzden Rabbimizin azap sözü bize hak oldu. Siz sapmıştınız. İman eden bir topluluk değildiniz. Allah kitabına ve Resulüne güvenmiyordunuz. Tam güvenmemiştiniz. Bizim gibi yönetici, idareci, din adamı arıyordunuz. Allah da bizi sizin başınıza getirdi. Sizi önder, lider kıldı. Artık bu yüzden Rabbimiz azap sözü bize hak oldu. Rabbimizin vaat ettiği bu azap, cehennem bize, size de bize de hak oldu. Bundan dönüş yok. Şüphesiz ki biz o azabı mutlaka tadıcılarız. Bakın, bu liderler topluma diyor. Yöneticiler, din adamları. Biz bu azabı tadacağız. Bundan dönüş yok. Biz sizi azdırdık. Çünkü biz azmış kimselerdik diyecekler ayetin devamlarında. Biz azmıştık. Biz Allah'ın hükmünü kaldırmış yerine kendi hükmümüzü getiriyorduk. Kendi görüşümüzü, fetvamızı getiriyorduk. Düşüncemizi getiriyorduk. Bizce, bence diyorduk. Allah'ın kitabı yerine kendi yasalarımızı getiriyorduk. Biz azmıştık. Hakimiyeti kendimizde görüyorduk. Siz de hakimiyeti bize verdiniz. Çünkü biz azmış kimselerdik, sizi de azdırdık. Şüphesiz ki o gün onlar azapta ortaktırlar. Toplum ve toplumu sek ve idare eden, yöneten din adamı ve siyasiler neymiş? Ortakmışlar. Ah, zavallı toplum azmış, saptırılmış, kandırılmış, yokmuş. Onlar bunda ortaklarmış. Bakara suresinin 167. ayetinde de Rabbimiz, keşke dünyaya dönüş olsa, onların bizden uzaklaştıkları gibi biz de onlardan uzaklaşsak. Amelleri pişmanlıkla Allah onlara gösterecek. Allah pişmanlıkla amellerini onlara gösterecek. O gün pişman olunacak, lider önderler de pişman olacak, toplum da. Keşke dünyaya bir daha dönüş olsa. Keşkenin işe yaramadı, keşke bugün olur. Düzeltme imkanınız var. Keşke yarın bir işe yaramaz. Keşke dünyaya bir dönüş olsa. Olmayacağını biliyor. Keşke umudu, ümit ediyor yani. Onların bizden uzaklaştıkları gibi din adına bir sürü şefaat vaatlerinde bulunuyorlardı. Meseleyi anladılar, baktılar ki bu gidişat yanlış. Gidişat bozuk. Dönüş imkanı yok. Düzeltme imkanı yok. O zaman herkes kendi derdine düşmüş. Hatta birçok ayet bu bağlamda, kişi ya Rabbi diyecek, annemi, babamı, kardeşimi, çocuklarımı, sülalemi, yeryüzünde ne kadar canlı, ne varsa yeryüzündeki altından, gümüşünden, bağından, bahçesinden, hazinelerinden, yeryüzünde ne kadar canlı varsa hepsini cehenneme at, feda edecek, cehenneme at, beni atma diye. O gün herkes annesinden, babasından, kardeşinden, aşiretinden kaçacak, en yakınından kaçacak. Niye? Çünkü herkesin kendine, kendi derdine düştüğü bir gün. Düzeltme imkanının olmadığı bir gün. Herkesin sığınacak, korunacak bir yer aradığı o gün, sığınılacak Rabbimizin merhametinden başka, merhametinin sonucunda da Kevser havzına Aleyhisselatü Vesselam'ı koyup müminleri orada gidecekleri cennet anına kadar beklediği o yerin dışında korunacak, himaye edilecek, sığınılacak başka bir yer yok. İnsan o gün anlayacak. Liderlerinin önder, bunca, bak bir kısım ayetler bunlar. Daha birçok ayet bu bağlamda alınırken kimse bu ayetleri ciddiye almadan, bu ayetlerin mesajı ne, bu ayetleri gündeme almayan, ayetleri üstünü örtmüş, yokmuş, sanki böyle bir ayet bildirilmemiş gibi yaşıyorsa, bu Kur'an'ın, Kur'an'ı karşılığı küfürdür. Küfür bir şeyi inkar etmek, yok demek değil, var olduğunu bildiği bir şeyi yokmuş gibi davranmak, yaşamaktır. Küfür bu. örtüp gizlemek. Var biliyor. Çünkü bir şeyi sizin örtüp gizleyebilmeniz için önce onu görmeniz lazım. Sonra üstünü örtersiniz. Görünmeyen, bilinmeyen, anlaşılmayan bir şeyin üstü örtülmez. İnsanlar biliyorlar ki ahirette hesap var. Bu hayatın hesabı sorulacak, herkes biliyor. Her inanç sahibi ahireti biliyor. Bu hayatın hesabın sorulacağını biliyor. Liderlere, önderlere tabi olduğunun peşinden gittiğiyle beraber, herkes tabi olduğu din adamıyla beraber cennete gitmenin hayalini kuruyor. Peki o din adamı saptırıcı ise beraber cehenneme gideceğini bilmiyor mu? Firavun'un toplumuyla beraber cehenneme gideceğini biliyor da, Nemrut'un gideceğini biliyor da, Ebu Cehil'in, Ebu Leheb'in toplumuyla, şirk toplumuyla beraber cehenneme gideceğini biliyor da, bu zamanın insanı, hakka uymayan, Allah'ın kitabına uymayan yönetim yaşantılarla beraber, haktaysalar, batıldaysalar, beraber cennete ya da cehenneme gideceklerini bilmiyorlar mı? Bugün kendilerini din adına yol gösteren, bir inanca ve yaşantıya çağıran o dini lider önderleriyle, yol göstericiyle beraber haktaysalar cennete, batıldaysalar cehenneme gideceklerini bilmiyorlar mı? Mutlak biliyorlar. Bir insan peşinden gittiğiyle beraber cennete gitme hayali kuruyorsa, bunun bir tersi, o zaman cehenneme gitme durumu da söz konusudur. O zaman mesele, herkes bu ayetler bağlamında kişiyi cennete ve cehenneme götüren unsurlar nelerdir? Vasıflar, donanımda bilgi nedir? İnanç ölçüsü nelerdir? Amel ölçüsü nelerdir? Kitapta bu genişçe bildirilmiş ise, kişiye düşen de bu bilgileri almasıdır. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vel akıbetü lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala nebina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain.
1: Yaşam Küresi. Hazırlayan ve sunan Recep Arslan.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
2: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
3: Taşdelen Binbir Çeşit Yapı Market. 0216 430 88 38 Taşdelen Çekmeköy.
4: Börek, poğaça, açma, simit, kuşbaşılı pide, Eyüp güvece ve soğuk sıcak içecek çeşitlerimizle Merkez Ali Beyköy Bilgi Üniversitesi karşısı, Şube Ok Meydanı Cemil Taşçıoğlu Hastanesi karşısında hizmetinizdeyiz. Sarıyer Börekçisi Ferhat Usta. 0544 919 15 65.
5: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
6: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
7: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
8: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
0: Reklamları dinlediniz.
9: Saat 22. Özel FM hayırlı geceler diler.
0: Özel FM.
10: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

Özel FM uyarıyor. Amelin az da olsa devamlı olanı makbuldür. Onun için hizmetlerimizde, kulluk vazifelerimizde devamlılık ve sürekliliğe özen gösterelim. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Özel FM.

0: Özel FM hatırlatıyor. İstişaresiz iş yapmayın. Her hususta başarılı olmak ve Allah'ın rızasını kazanmak için kardeşlerinizle istişare etmeyi alışkanlık edinin ve bunu etrafınıza öğretin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alimi Yahya bin Muaz radıyallahu anh şöyle demiştir. Onurlu insan Allah'ın emirlerine karşı gelmez. Hikmet sahibi kişi de dünyayı ahirete tercih etmez.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

ZFM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için yatsı ezanı. Allah

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73 Miftah Turizm.
2: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
3: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
4: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
5: Gülperen Değerli Eğitimi Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 18 08. İşte bu kadar.
4: Firmanız için gerekli olan iş güvenliği uzmanlığı, iş yeri hekimliği, iş güvenliği eğitimleri ve onlarca kurumsal sorunlarınızın çözümü için Nitelik OSGB 0542 761 1264.
6: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
4: Aksa Akustik, ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
7: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
8: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
0: Reklam.

0: Kıymetli dinleyenler, Tevhidin Gölgesinde programıyla Hasan Karakaya sizlerle.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve ba'd. Değerli abi ve kardeşler, konumuz epey uzadı, tevhid ve şirk. Şirkin bugün hemen hemen son bölümünü işleyeceğiz. Ki iki başlık var. Birincisi Allah'tan başkasına yemin etme başlığı. Diğeri de yıldızların yağmur yağdırdığına inanma. Bu iki konuda şirk olarak hadis-i şeriflerde zikredilmiş. İnşallah bu iki konu bittikten sonra artık Cibril hadisinde geçen meşhur imanın altı şartı var ya, Allah-u Teala'ya iman etme, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahiret gününe, kaza ve kadere, bunlara gireceğiz. Birinci bölümümüz iman nedir, onu işlemiştik. İman ve küfür. İkinci bölümü tevhid ve şirk, ki bugün sonunu işliyoruz. Ondan sonra konulara, bunlara gireceğiz inşallah. Şimdi Allah'tan başkasına yemin etme hususunda dört nokta tespit edilmiş. Bir, Müslüman Allah'tan başkasına yemin etmez. Hadisleri göreceğiz, Resulullah öyle diyor. İki, eğer Allah'tan başkasına bilinçsiz bir şekilde, yani kasıtsız bir şekilde yemin ederse, ya dil alışkanlığı, ya örfün gereği, adl-i ilahide sorumlu olmayacağını Resulullah beyan ediyor. Bilinçsiz bir şekilde Allah'tan başkasına yemin ederse. Üç, eğer kasıtlı bir şekilde Allah'tan başkasına yemin ederse, bu şirk olabiliyor, kişiyi dinden çıkarabiliyor, haram olabiliyor, mekruh olabiliyor, durumuna göre farklı. Yemin ettiği şeye vermiş olduğu, yüklemiş olduğu misyon veya takdisine göre değişiyor. O Allah gibi kutsal bir şeydir derse bunun kafir olacağı muhakkak, Allah ortak koşuyor. Yok bu da yine kutsal bir şeydi. Velev ki Kabe olsun. Yasak haram. Kabe'nin Rabbine, Kabe'nin kendisine değil. Kur'an'a yemin olsun, haşa değil. Kur'an'ı gönderene, Rabbine. Yani en kutsal şeyler dahi olsa Allah'tan başka herhangi bir şey yemin edilmiyor. Onlar Allah'ın derecesine çıkardığı imajı varsa gidiyor. Şirk. Daha alt derecelerde tutuyorsa ne ola? Şirktir, haramdır. İkisi arasında gidip geliyor. Haramdır diyenler de var, şirkte diyenler de var. Efendim söylüyor ama mekruh derecesinde. Bu da bazı alimlerinin görüşü. Diyorlar ki madem ki bir insan Allah'a iman ediyor, tevhid inancında, bunun dışında herhangi bir şeye yemin ediyorsa, yemin edilenlere kanaat telkin etmiyor, onu yüceltmiyor, mekruh olur gibi diyorlar ama ben buna katılmıyorum. Çünkü hadisler göreceğiz ki oldukça sert. Dördüncü mesele. Bir insan Allah'tan başkasına yemin ettiyse, hadi sen kafir oldun diyelim veya ihtiyatlı olalım. Tekfir meselesi. Tekfirde ihtiyatlı olmak lazım. Niye? Belki kasıtsız yemin etmiştir. Belki bilmiyordur. Belki eskiden örfünden alışa geldiğinden dolayı o tür yeminler yapmıştır. O hususta dikkatli olalım. Ama telkin ederim Allah'tan başkasına yemin edilmez. Bu insanı şirke dahi götürebiliyor. Bundan vazgeç. Onu diyelim. Fakat sen kafir oldun. Müşrik oldun. Burada dikkatli olalım. Neden? Resulullah dahi hayatına yemin etmiş. Hayatım hakkı için. Beklenilmez yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hadisi göreceğiz. Sahabilerden Hazreti Ayşe, Abdullah İbni Mesud, Kâb bin Malik mi olacak? Bunlar da hayatlarına yemin etmişler. Arapçada çok alışıla gelen bir şey. Hayatıma yemin olsun ki, yani benim eğer bir yanlış yapıyorsam hayatım yok olsun der gibi bir şey. Ağızlarında eskiden beri alışa geldiğinden bu tür yeminler akıp gittiği var. Ve bu da gösteriyor ki insanlar kasıtsız yapmış da olabilir. Tekfirde ihtiyatlı olalım. Yeminle ilgili hadisler okuyacağız. Bu dört başlığı ilgilendirecek. İkinci başlık. yıldızların yağmurun inmesinde gerçek etken olduğuna inanmak. Bu hususta iki şey var. Bir, şuna inanırsa ki aslında yağmurun inmesinde asıl etki Yüce Mevla'nın, yani onun yaratmasıyla. Fakat gezegenler veya yıldızlar ya gökte görünen bir alamet, yağmurun yağacağını gösteren bir nişane. Yani Allah-u Teala onu ona alamet yapmış, o görülünce yağmuru yağdırıyor. Gibi inanırsa bunda mahsur yok. Tecrübeli insanlar eski hayatlarında gökte şöyle bir şey görüldü veya rüzgar şöyle esti, yağmur yağacak, aman aman şu işimizi toparlayalım derlerdi. Bakardın ki yağmur bastırır. Yani bir takım alametleri görmüşler. O yağdırdığına inanmıyor ama bu yağmur öncesi bir haberdir diyorlar. Zaten rüzgarlar için Yüce Mevla diyor ki yağmurları müjdeleyici rüzgarlar göndeririz. O belli rüzgarlar estiğinde tahmin ediyorlar yağmur gelecek ama rüzgar yağdırdı. Bu tür şeyleri Müslüman düşünmemeli zaten. Allah var, o yapıyor her şeyi. Böyle şeyler olsa dahi riskli, tehlikeli. Resulullah'ın hadislerini göreceğiz. Yıldızın kaymasından veya doğmasından yağdı diyenlere Allah'a inkar ediyorlar, yıldızlara iman ediyorlar gibi tavsif ediyor Resulullah. Yok, burada neydi? Gerçek yağmuru etkile indiren, onda etki olan Yüce Mevla, fakat gördüğüm yıldız, gezegen vesaire bir alamet. Bunda mahsur yok. Fakat yağmuru aslında bu yağdırıyor. Çünkü bu doğduğunda işte çekici oluyor, şöyle oluyor, esbaba bağlama. Ondan dolayı yağmur geliyor şeklinde inanırsa Allah-u Teala fiilinde, yaratma fiilinde ortak koşuyor. Bunu özellikle Resulullah defalarca uyarmış, söylemiş. Şundan dolayı yağdırdı, bu yağdırdı demeye şirke düşersiniz. Bundan sonra dediğim gibi şeye gireceğiz, aslında imanın Cibril hadisinde zikredilen şartlarına. Ki Allah-u Teala'ya iman, diğer şartlar. Allah-u Teala ile imanda bir, bugün alabilirsek, Allah kelimesinin lügat manasını, eğer onun sözlük manasını bilirsek, zaten Yüce Mevla'nın belli sıfatlarını bize yansıtıyor o sözlük manaları da. Bir tane değil, 7 kadar manası var ilah kelimesinin. 2, Allah-u Teala'nın isimleri var. Esmaullahül Hüsna, en güzel isimler Allah'a aittir şeklinde. Esma-ül Hüsna ile ilgili yine kavuşturabilirsek, Allah-u Teala'nın en güzel isimleri olduğunu Kur'an'ın kendisi söylüyor. Hadisler de bunu perçinleştiriyor. Fakat isimlerinin sayısı kaç tane? O 99 geçen Kur'an'da değil, hadislerde geçiyor. Sahih bir hadiste geçiyor ki 99'dur, göreceğiz. Ancak o 99 neler? İşte Allahu lezi la ilahe illahu el melikul kuddusu selamul mu'minul ila ahire, sayıyoruz ya esmaullahül hüsna. O 99 sayısı bir hadiste geçiyor. Hadis o kadar kuvvetli değil, garip bir hadis. Biliyorsunuz sahih var, bir alt barajı hasen, ondan alt barajı ne oluyor garip, ondan aşağı düşerse zayıf oluyor. Garip bir hadis olduğundan dolayı Allah-u Teala'nın 99 ismi, o hadiste sayılanlarından bazıları, acaba Allah-u Teala'nın ismi mi, onun yerine başka bir ismi mi var? Alimler haklı olarak ihtilaf edebilmişler. İsimlerle ilgili bunu göreceğiz. Bizi bu bölümde en çok yoracak olan Yüce Mevla'nın sıfatları meselesi olacak. Sıfatları bazıları müttefekun aleyh, bazı fırkalar var ki sıfat diye bir şey yok diyorlar. Bazı sıfatlar var ki Kur'an-ı Kerim'de Yüce Mevla'nın yarattıklara benzediği imajını veriyor. Onu yorumlamada alimler müthiş ihtilaf ediyorlar. Bu bizim biraz zamanımızı alır, belki de bir derste, iki derste inşallah bitiririz. Çokça şey ettiğimizden dolayı. Toparlayalım. Şimdi şirkin son iki dalı olan Allah'tan başkasına yemin etme, bir de yıldızların yağmur yağdırdığına inanma meselesini işleyelim. Şirkten, Allah'tan başkasına yemin etmeden başlıyoruz. Girişte de belirttiğimiz gibi, Müslümana yaraşan Allah'tan başkasına yemin etmeme, velev ki o başkası dinen en kutsal olan Allah'ın kelamı Kur'an olsun veya Müslümanların tavafında sevap aldıkları Kabe-i Muazzama olsun, oralara dahi yemin etme olmuyor. Halk nezdinde Kur'an çapsın böyledir şöyledir lafları reddedilen şeyler, dinen yeri yok bunların. Efendim, günümüzde hakim olan, gelecek zaten söylenilecek yemin sistemi belli yerlerde namusum, vicdanım ve bütün mukaddesatım üzerine and içerim yemini Allah'a yeminle alakası yok. Kişileri eğer bunun da namusunun da Allah kadar kutsallığına inanıyorsa büyüklüğüne götürür, kafir eder. Bilinçli yapıyor, yapmıyor, manasını biliyor, bilmiyor, cehaleti kendisini mazur yapar yapmaz. Adli ilahide gitsin, herkes görsün hesabını. Şimdi başlayalım, Müslümana yaraşan Allah-u Teala'ya yemin etmesiyle ilgili hadis-i şerifler. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, dikkat edin, kim yemin edecek olursa ancak Allah'a yemin etsin. Çünkü Kureyşliler atalarına yemin ederlerdi. Resulullah buyurdu ki, sakın ha sakın atalarınıza yemin etmeyin. Buhari, Müslim, Nesai hadisi. Yine aynı Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah diyor ki, Resulullah, Hazreti Ömer bir kervanın içinde önde yürürken arkadan ona kavuştu. O esnada Ömer, yani babası, Abdullah'ın babası, Hazreti Ömer babasına yemin ediyordu. Yani babam hakkı için şeklinde yemin ediyor idi. Resulullah buyurdu ki, dikkat edin, Allah atalarınıza yemin etmeyi yasaklamıştır. Kim yemin edecekse Allah'a yemin etsin veya sussun. Sanki buradaki ifadesiyle çenesini kapasın der gibi böyle bir azar da var. Hadis Buhari, Müslim, Ebu Davud'da geçiyor. Hazreti Ömer diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, şüphesiz ki aziz ve celil olan Allah atalarınıza yemin etmeyi yasaklamıştır. Hazreti Ömer diyor ki, Resulullah'ın bu şekilde uyarmasından sonra Allah'a yemin olsun ki ben ne kendim için böyle bir yemin yaptım ne de bir başkası böyle bir yemin etmişse onu naklettim. Ne ola ne olmaya, o babasına yemin etti veya şuna yemin etti, ben de duydum diye birinin böyle bir yemini varsa onu dahi aktarmadım. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın tavrına yakışan bir tavır. Müslim, Nesai, İbn-i Mace'de geçiyor. Ebu Hureyre diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, babalarınıza, analarınıza, Allah'a denk tuttuğunuz şeylere sakın yemin etmeyin. Ancak Allah'a yemin edin. Bir de yemin ettiğinizde doğru söyleyerek yemin edin. Hadis-i şerif Ebu Davud, Nese'i, Beyhaki'nin Süneni Kübrası'nda geçiyor. Abdurrahman bin Semure diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, sakın ha sakın tağutlara, atalarınıza yemin etmeyin. Biraz sonra gelecek tağutlara yemin etme varmış. Tağutu anlıyorsunuz, Allah-u Teala'dan başka her kendisine kulluk gibi boyun eğilen veyahut da toplumda baskı aracı despotluk yapana tağut diyorlar. Onlara yemin ederlermiş, sakın tağutlara, atalarınıza yemin etmeyin diyor. Hadis Müslim, Nesai, İbn-i Mace, Müsned-i İmam-ı Ahmet, Beyhaki'nin Süneni Kübrası'nda geçiyor. Bu dört sahabiden gelen hadislerde gördüğümüz gibi Müslüman yemin ederken Yüce Mevla'ya yemin edecek. Kendisini meydana getiren anası babası da olsa başka şeyler de olsa yemin etmeyecek. İkinci başlık neydi? Eğer bir insan kasıtsız bir şekilde Allah'tan başkasına yemin ederse, dil alışkanlığı üfte olmuş, onu Allah affedeceğine dair Resulullah telkinlerde bulunuyor. Bakalım bununla ilgili hadislerde ne deniliyor? Ebu Hureyre diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kim yemin eder de yemininde Lat putuna veya Uzza putuna yemin olsun derse arkasından La ilahe illallah desin. Hadis Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace, İbn-i Hibban'da geçiyor. Şimdi burada birileri eski cahiliye dönemi Lat putuna yemin ediyorlarmış ki Taif'te Sakif oğullarının putu, Lat'ın tam manası kavut denileni bala katarak insanlara sunan, bu putun temsil ettiği adam misafirperver olduğundan buna bu ad verilmiş, putlaştırılmış, sonra buna tapmaya başlamışlar. Uzza da Katafan oğullarının kendilerine ait putları, Kureyş'in takdis ettiği putlar. Kim bunlara yemin edecek olur ise La ilahe illallah desin. Kafir oldu, dine girsin manasına mı? Bu kokuyu veriyor bu havayı. Fakat İmam Buhari diyor ki burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki La ilahe illallah desin. Demedi ki sen kafir oldun. Çünkü kasıtsız yemin ediyorlardı. Bu tür yemin edenler sen kafir oldun deme yerine işte Resulullah'ın telkini gibi telkinde bulunmak lazım diyor İmam-ı Buhari. Evet, diğer bir hadisi şerif Sa'd bin Ebi Vakkas diyor ki bildiğiniz meşhur İran Fatihi Sa'd bin Ebi Vakkas en meşhur sahabilerden. Biz cahiliye dönemindeki bazı şeyleri birbirimize sayıyorduk. Yani şöyle yapıyorduk, şöyle yapıyorduk gibi. Konumuz öyle şeylerdi. Ben de cahiliye dönemi yeni olan birileriydim. Yani Müslümanlığım daha tazeydi. O arada Lat ve Uzza putuna yemin ettim. Resulullah'ın sahabeleri bana dedi ki sen ne kötü bir şey söyledin. Hadi git Resulullah'a durumunu ona anlat. Biz senin kafir olduğu kanaatine vardık. Zannediyoruz ki sen kafir oldun. Bunun üzerine ben Resulullah'a vardım, durumu ona anlattım. O da bana dedi ki, sen de ki la ilahe illallah vahdehu la şerike le. Allah'tan başka hiçbir kimse yok, ilah yoktur. O tektir, hiçbir ortağı yoktur. Bunu 3 kere söyle. Sonra 3 kere şeytanın şerrinden Allah'a sığın ve 3 kere sol tarafına tükür, bir daha böyle bir şeye dönme. Sa'd bin Ebi Vakkas böyle bin yemin yapmış. Diyor ki bu La ilahe illallah vahdehu la şerike lehu de, şeytanın şerrinden Allah'a sığın, sol tarafına da 3 kere bunların her birini yap diye Resulullah nasihatta bulunuyor. Bu ve benzeri hadisler gösteriyor ki cahiliyeden kalan işte biraz önce bahsettiğim gibi Kur'an beni çapsın, Kabe şöyle etsin şeklinde bunlar yemin ifade ediyor. Çarpsın eğer bunu yaptımsa. Yani Kur'an onu çarpabilecek güçte, halbuki Yüce Mevla çarpar. Kur'an değil veya Kabe değil veya peygamber değil yahut da bir sahabi değil, bir veli değil. Veli ise tabi. İkinci başlık buydu. Kasıtsız bir şekilde yemin eden bu şekilde tövbe edip kendisini temizlemesi gerekiyor. Üçüncü başlığımız, kim Allah'tan başkasına kasıtlı bir şekilde yemin ederse bunun durumu ne? Bu hususta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen oldukça tabiri caizse ağır ifadeli hadisi şerifler var. Birisi Büreyde el-Eslemi'den geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Arapçasını okuyorum. Men halefe bil emaneti feleyse minna. Kim emanete yemin ederse bizden değildir. Kutsal emanetler meselesi. Bu emanetlere yemin olsun ki böyle olsun. Aynı namusun, vicdanın ve mukaddesatın meselesi. Buraya giriyor, haberiniz olsun. Bizden değildir diyor. Hadis Ebu Davud, Müsned-i İmam Ahmet, Hakim-i Müstedrek'i, Beyhakî'nin Sünen-i Kübrası'nda geçiyor. Hakim hadisin senedinin sahih olduğunu, bununla birlikte Buhari ve Müslim'in onu çıkarmadığını beyan ediyor. Şimdi burada alimler diyorlar ki emanet deyince geniş kapsamlı bir şey. O kadar insana, birinin ona bırakmış olduğu eşya da emanettir. Çoluk çocuğu da kendisine emanettir. Din de ona bir emanettir. Yani maddi manevine bakarsak onun üzerine aldığı, ühdesine aldığı şeyler onda bir emanettir. Resulullah burada genel bir ifade kullanmış. Herhangi bir, demek ki insanlar eskiden beri emaneti kutsa yere ona yemin ederlermiş. Resulullah da diyor, kim emanete yemin ederse bizden değildir. Valla bazı insanları bir yerden kurtarmaya çalışıyorsun, başka yerden yakalanıyorlar. Biraz kendilerini de kendileri düşünsünler, dini düşünsünler. Kimse güce Mevla'dan daha merhametli olamaz yani. Ne yani namusun, vicdanın, mukaddesatın üzerine ant içerim diyen o koca mollalar, hoca efendiler var, hiç düşünmüyorlar mı bunlar, okumamışlar mı ya? Dinlerini ilgilendiren bir şeyler. Evet, diğer bir hadisi şerif, Sabit bin Dahhak diyor ki, bu Sabit, Resulullah'a Hüdeybiye'de ağaç altında biat eden sahabilerden biri. Sabit bin Dahhak diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Arapçasını okuyorum, Men halefe bi milletin gayril islami kafiben fehuve kema kal. Kim İslam'ın dini dışında başka bir dinden olayım diye yemin ederse yalan yere, dediği gibi olur. Yani eğer ben bunu yaptımsa Yahudi olayım. Yalan da söylüyor, Yahudi olur diyor. Veya Hristiyan olayım, veya Müslümanlığım gitsin, Müslüman olmayayım, çıkar dinden diyor. Yani bir günahtan öte bir şey. Dediği dine girer diyor. Hadis Buhari, bu halde çeşitli yerlerde geçiyor. Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nese'de geçiyor. Üçüncü bir hadis, Said bin Ubeyde diyor ki, Hazreti Ömer bir adamın Kabe'ye yemin olsun ki dediğini duydu. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah duydu, değiştiriyorum. Abdullah dedi ki, Allah'tan başkasına yemin edilmez. Çünkü ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu işittim. Men halefe bi gayrillahi fakat kefere ev eşrake. Kim Allah'tan başkasına yemin ederse şüphesiz ki o kafir olmuştur veya müşrik olmuştur. Açık hadis. Hadis Tirmizi'de, Beyhaki'de, İbni Hibban'da, Müstedrek-i Hakim'de, Müsned-i İmam Ahmet'te geçiyor. Gördüğünüz gibi en sert ifadeli hadisi şerif bu. İki şeyden birini seçsin. Ya kafir olur veya müşrik olur Allah'tan başkasına iman et, yemin eden. Burada bazı alimler diyorlar ki bu ifade ağırlaştırılmış bir ifadedir. Bir Müslüman Allah'tan başkasına yemin ederse hemen tekfir etmemeli deseler de, doğru, tekfirde de ihtiyatlı olalım, biz de uyardık. Fakat bu yeminin ne kadar kötü olduğu da açık, Resulullah da ifade etmişler. Sahih hadiste geçiyor yani. Evet, Sa'd bin Ubeyde yine diyor ki, biraz önceki sahabe, ben Abdullah İbni Ömer'le birlikte bir halkata oturuyordum. O bir adamı eşitti diğer halkadan ki, babam hakkı için babama yemin olsun ki şeklinde yeminler yapıyor. Abdullah İbni Ömer taşla ona attı, yani çakıl taşını ona attı ve dedi ki, bu Ömer'in yemin tipiydi eskiden, yani babasına yemin ederdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu yasakladı ve buyurdu ki bu şirktir. Hadis Müsned-i İmam Ahmet'te geçiyor. Başka bir rivayetinde aynı hadisin sonu, kim Allah'tan başkasına yemin ederse şüphesiz ki Allah'a ortak koşmuş olur, Yine Müsned-i İmam-ı Ahmet'te. Aynı hadisin başka bir rivayeti, Hazreti Ömer babam hakkı için diyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona buyurdu ki, dur yeter. Kim Allah'tan başkasına yemin ederse şüphesiz ki o Allah'a ortak koşmuş olur. Müsned-i İmam-ı Ahmet hadis. Müslümanlar belki de farkında değiliz. Bu tür örfen, bu tür yeminleri yapanlar da olursa da uyaralım. Müslümanın yemini vallahi lazim, vallahi billahi tallahi dışında yemin yok. Yemininden dahi kendisini bilmeden cehenneme sürüklemiş olabilir. Herhalde bu hadisler bize bunu ifade ediyorlar. Yeminle ilgili son bölüm neydi? Allah'tan başkasına kasıtlı bir şekilde yemin edenin şirke gideceğini söyledik. Fakat kasıtsız olanlar muaftır şeklinde daha önceden söylenilmişti. Buna dair deliller ne? Şimdi bakalım bununla ilgili hadis-i şerifleri okuyacağım. Yüce Mevla da Maide suresi 89. ayetinde buyuruyorlar ki Estağfirullah La yu'ahidukumullahu billagvi fi eymanikum. Allah sizin gelişi güzel yaptığınız yeminlerinizden dolayı sizi hesaba çekmez. Velakin yu'ahidukum bima akadtumul eyman. Yeminleri bilinçli bir şekilde karara bağlarsanız, söylerseniz onlardan sizi hesaba çeker. Genel ifade. Bununla ilgili Eylâke bin Es-Sahar Et-Temîmi Es-Salîti sahabilerden biri. Diyor ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabilerinden bir takım insanların yanından geçtim. Onlar Resulullah'a geldiler ve şöyle dediler. Tercümeyi değiştiriyorum. Ben yürüyüp bir kavmin yanından geçtim. Onlar benim başıma üşüştüler. Dediler ki sen bu adamın yanından geliyorsun. Yani Resulullah'ın yanından geliyorsun. Anlaşılıyor ki Resulullah'ı görme şeyine, şerefine nail olmayan insanların yanından geçmiş. Siz bu adamın yanından geliyorsun. Bu adam hayırlı biri. Bizim bir aklını atlatmış insanımız var. Sen buna okuyup üfler misin? Ben de bunun üzerine 3 gün elhamdülillahi sabah akşam okuyup buna üfledim. Her okuyup üflediğimde ağzımda toparlayabildiğim kadar tükürüğü toparlayıp ona tükürdüm. Sonunda adam sanki bir ipten boşanmışçasına rahatladı. Onlar da bana bir şeyler verdiler bu okumamın karşılığı. Bunu alıp getirdim Resulullah'a anlattım. Resulullah buyurdu ki Kul fele amri lemen ekele bi rukyetin batilin lekad ekelte bi rukyeti hakkın. İçinde sıkıntı hissediyor. Bu okumaya karşı bana bir şeyler verdiler. Bu helal olur mu olmaz mı? Resulullah anlatıyor. Resulullah da diyor ki ye. Tabiri caizse afiyet olsun. Hayatım hakkı için Resulullah buyuruyor. Birileri batıl bir afsunlamadan dolayı bir şeyler yiyorlarsa onun vebali onlara. Sen hak olarak bir okumadan dolayı bunu yiyorsun. Burada bizim delilimiz le'emri diye hayatım hakkı için Resulullah'ın hayatına yemin etmesi eskiden süre gelen bir örf.

Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sordum ki, ne dersin? Ben cuma günleri oruç tutup ve o gün herhangi bir kimseyle de konuşmak istemiyorum. İki orucu birden tutmak istiyorum. Konuşmama orucu bir de bildiğimiz oruç. Bunu da cuma gününe denk getirmek istiyor. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, hayır, cuma günü oruç tutma, ancak devam eden bir orucun ise cuma günü de devam et. İnsanlardan herhangi biriyle konuşmama meselesine gelince, hayatım hakkı için sen iyiliği emredip kötülüğe mani olmada insanlarla konuşman susmandan daha hayırlıdır. Hadis-i şerifte Resulullah'ın fele emri diyerek ömrüm hakkı için yemin ifadesini kullanması. Müsned-i Muhammed cilt 5 sayfa 214-215'te geçiyor. Yine Hazreti Ayşe, sahabiler de bu tür yeminleri yapmışlar bilinçsiz bir şekilde. Hazreti Ayşe diyor ki, kim Safa ile Merve arasındaki sa'yı yapmazsa hayatım hakkı için Allah onun haccını tamamlamış olmaz. Yani Allah onun haccını tamamlamış olmaz demeliydi. Yemin ifadesi kullanıyor hayatım hakkı için. Hadis İbn-i Mace'de geçiyor, numarası 2986. Abdullah İbn-i Mesud diyor ki, kendi sözüm, Allah size şeriat koydu. Hidayet sizi yola götürecek sünnetler beyan eyledi. Hayatım hakkı için eğer sizlerden hepiniz evinizde namaz kılmaya kalkışacak olursanız peygamberinizin sünnetini terk edip sapmış olursunuz. Yani Emevi iktidarından memnun değiller. Diyorlar ki gideceğiz camiye, gelecek beyefendi yönetici namaz kıldıracak. Biz evimizde kılmak istiyoruz. Abdullah İbni Mesud da bunları uyarıyor. Diyor ki Resulallah-u Teala size şeriat koydu, sünnetler koydu. Bunlardan biri de cemaatle namaz kılma. Hepiniz evinizde namaz kılarsanız sapmış olursunuz. Fakat bu ifadeyi kullanmadan önce yine ne diyor? Hayatım hakkı için yemin etmiş oluyor. Hadis İbni Mace'de geçiyor, 777. Son olarak Kâb bin Malik diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin içinde bulunduğu hadiselerin en şereflisi hayatım hakkı için Bedir'dir. Yani Bedir'i hiçbir savaş, hiçbir olay tutmamaktadır. Bedir'in şanı başkadır. En şerefli şey budur. Kâb bin Malik burada yine ömrüne yemin etmiş oluyor. Velhasıl daha önce okuduğumuz hadislerde gördük ki Allah'tan başkasına yemin edilmemeli. Allah'tan başkasına yemin eden onu ulu yalarayak kasıtlı bir şekilde o da Allah'a doğru yükseltiyor gibi olursa küfre, şirke, en azından harama düşeceği muhakkak. Kasıtsız söylerse Resulullah ona telkin etmiş, la ilahe illallah de Muhammedur Resulullah de. Bizzat Resulullah'ın, sahabilerin de Allah-u Teala'dan başkasına bizim anladığımız anlamda vallahi billahi yerine daha hafif dozajdaki yeminler yaptıkları da var. Hayatım hakkı için gibi ki bu da Arapça'da yemin ifade ediyor. Binaenaleyh gelişi güzel yemin edenleri tekfir etmede acele etmeyelim. Bunu bunun için verdik. Müslümanlar, Allah'tan başkasına yemin işi bitti. İkinci konuya geçiyoruz. O da yıldızların yağmur yağmadığı etkisine inanma. Eğer bir insan dedik ya, daha doğrusu eşyayı sebebe verirse, bu sebep oldu başka, bu yaptı başka, biraz farklı. Yani güneş doğunca dünya aydınlatıyor ama onu dolduranın, ona o ışığı verenin Allah olduğuna zımnan iman ederse güneş doğdu, yeryüzü aydınladı demesinin bir mahsuru yok. Burada mühim olan bu işin gerçek faili Allah mı yoksa aracılar mı? Bunu karıştırmamak lazım. Özellikle yağmur meselesinde bunu cahiliye döneminde karıştırıyorlarmış. Bak filan

0: Yıldız çıktı, onun sayesinde yağmur geldi. Allah'a hamd etmeleri, şükretmeleri yerine yıldızları takdis ediyorlar. Bundan dolayı bunun şirk olduğuna dair hadisler var. Bakalım bu usta ilgili hadisi şeriflere. Zeyd bin Halid el-Cüheni diyor ki, Hüdeybiye sulhu esnasında geceleyin yağan yağmurdan sonra Resulullah bizlere sabah namazını kıldırdı. Namazdan ayrılınca insanlara doğru yöneldi ve şöyle buyurdu. Sizler biliyor musunuz Rabbiniz ne buyurdu? Hadisi kutsi yani. Dediler ki Allah ve Resulü daha iyi bilir. Rabbimizin ne buyurduğunu biz nasıl bilelim? Resulullah buyurdu ki, Allah dedi ki, kullarımdan bir kısmı beni inkar ettiler ve dediler ki, efendim şu yıldız sayesinde yağmur yağdı. Diğer bir kısmı da bana iman ettiler, dediler ki Allah'ın lütfu ve rahmeti sayesinde bize yağmur yağdı. Kim derse şu yıldızın kaymasından, yani batma veya akıp gitmesinden yağmur yağdı, işte o beni inkar edendir, yıldızlara iman edendir. Hadis nerede geçtiği? Buhari'de, o kadar ezanda, istiskada, mevazide Buhari tekrar ediyor. Müslim'de geçiyor, imanda, Ebu Davud'da geçiyor, Nesai'de geçiyor, Muvatta İmam Malik'te geçiyor. Hadis sahih yani. Yine Ebu Hüreyre diyor ki radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allah-u Teala gökten yağmur sayesinde bereketler indirince insanlardan bir grup buna karşı Allah'a isyan eder, nankörlük eder, küfre düşerler ve der Allah yağmuru indirir, onlar da derler ki falan yıldız bize yağmur yağdırdı. Hadis-i şerif Müslim Nesai'de geçiyor. Abdullah İbn Abbas diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde yağmur yağdı. Arapça yağmur yağdı denmiyor. Yağmur yağdırıldı. Arapçada Yüce Mevla'nın varlığı beyan etmek için eğer hakiki faili söylemezse fiili edilgen kullanılır. Yer sallandırıldı. İza zülziletil ardı. Yer sallandı değil. Deprem oldu değil. Deprem yaptırıldı. Oradaki tam tercümesi. Zelzeletil ardı değil, zülzile. Burada da öyle diyor. Yağmur yağdırıldı. Ama bizde yağmur yağdı diyor. Yani birileri yağdırdı. Kim? Yüce Mevla'nın varlığını vurgulamak için Arapçada bu tür şeyler, fiiller malum değil, meçhul kullanır. Arapçada bilenler, Türkçe, uydurukça bilenler, etken değil, edilgen kullanılır. Olduruldu, yaptırıldı, yapıldı değil yani. Onun için burada diyor ki Abdullah İbn Abbas, Resulullah'ın döneminde insanlara yağmur yağdırıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, İnsanların bazileri bu yağmurdan dolayı Allah'a şükretti, bazileri de nankörlük ettiler. Buradaki ifadesiyle kafir oldular diyor. O insanların şükredenleri dediler ki bu Allah'ın rahmeti. Fakat bazileri de dediler ki vallahi filan yıldız ne kadar da sadık çıktı, görünür görünmez yağmuru bize yağdırdı. Bunun üzerine Vakıa suresinin 82. ayeti kerimesi indi. Ayette Yüce Mevla şöyle buyuruyor. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ اَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ Allah'ın size rızık sebebi olarak indirdiği yağmuru Allah'ı yalanlama aracı olarak mı yapıyorsunuz? Allah size onu rızık olarak gönderdi, ona şükretmeniz gerekirken siz Allah'ın yok sen yapmadın, yıldız yaptı diyorsunuz. Yani bu kaderden ankörlüğü olmaz. Hadis-i şerif Müslim'de geçiyor. Aynı hadis Hazreti Ali'den de geliyor. Tirmizi ve Müsned-i İmam Ahmet'te. Velhasıl insanlar sebepler, müsebbepleri meydana getirme aracıdır demede temkinli olma. Yani sebepler net, sebep sonuç kesin değil, sebebi sonuca vardıran güç Yüce Mevla. Böyle inanması lazım. Dille böyle konuşsa da. Çünkü sebeplerin hakiki yaratıcısı onlara dur deyince etkili olamıyorlar. Kaldı ki burada yıldızların sebep olduğuna dair hiçbir işaret de yok. Yani güneşin aydınlığı yaptığı gibi yıldız da yağmuru getirir diye bir şey yok. Tam tersi var ya. Bu hususta da dikkatli olalım. Son bir hadis-i şerif yine aynı mahiyette. Ebu Said el-Hudri diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, eğer Allah kullardan 5 sene yağmuru kesse, sonra arkasından gönderse, yine de insanlardan bir grup buna karşı kafir olurlar, nankörlüğü ederler, derler ki, buradaki ifadesiyle, ikiz burcu ile Süreyya yıldızına ülker mi diyorduk? İkiz burcu ile Süreyya burcunun arasındaki boğa burcunun sayesinde yağdı. Boğa burcu diye 5 yıldızdan oluşan burç varmış. O adları öyle, Arapçada da öyle. O 5 yıldız bir araya geliyorlar. Onlar herhalde orada istişare edip karar veriyorlar, yağmur yağdırıyorlar gibi. Bunu söylerler. O zamanın cahiliye dönemindeki inançlarını bize tasvir ediyor. Her cümle 5 sene görmediniz, Allah rahmetini kesti, rahmetini gönderdi, yine de nankörlüğünüz devam eden tipler olabilir diye bizi uyarıyor. Bu hadisi şerif Nesehi Darimi Müsnedi İmam Ahmet'te geçiyor. Değerli Müslümanlar, kardeşler, abiler, velhasıl Allah bizim imanımızı korusun. Gerçekten Rabbimize iman edip de çok bilmediğimiz, farkına varmadığımız basit şeylerden dolayı Allah bizi şirkten korusun. Gördüğünüz ki şirkle ilgili ne kadar konular var, geçmiş şeylerle de söyledik. Müslüman bu usta teyakkuz halinde olması gerekiyor. Yani cereyanın çarpması gibi. Nerede cereyan kablo açıksa ondan çekindiğimiz gibi şirk de böyle bir şey. Aniden bizi çarpabilir, hayatımızı mahvedebilir. Allah bizleri korusun. Dersimizin bu bölümü bitti. İnşallah burada kesiyorum.
1: Kıymetli dinleyenler, Tevhidin Gölgesinde programıyla Hasan Karakaya Hoca'yı dinlediniz.

0: Erdem yolcusuna öğütler. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh şöyle demiştir: kabre azıksız giren kişi denizde gemisiz yolculuğa çıkmış gibidir.
1: Özel efendim, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Dünya aldatıcı bir süstür, bir duvaktır. O duvağın arka planını görenler ona asla rağbet etmemişlerdir. O bakımdan dünyamız için dostlarımızla, akrabalarımızla, Müslümanlarla olan ilişkilerimizi asla zaafa uğratmayalım.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM. قل للبرية عزمنا متوقد قدما سنمضي لن نعود إلى الورى حتى ترفرف في السماء راياتنا ويسود شرع الله أوطان الورى ما ضرنا ظلم الطغاة وبغيهم أو ساءنا قول الحسود المفترى فجهادنا حق ومنهجنا هدى وشيوخنا شهب وموطننا الذرى شهدت لنا البيض الرقاق بأننا أسد نموت ولا نذل ونزدرى.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Geçtiğin tüm yolları sakın senin zannetme. Başkalarının hakkını da ihlale meyletme.
0: Özel efendim. 103.2.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Özellikle emredildiğin zaman bağlantılı olduğun ve düşüncene yararlı olmayan tüm kuruluşlardan ilişkini kes.
2: Çok masraf edilmiş lüks toplantılara katılmayın, kendiniz de böyle toplantılar düzenlemeyin.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Osman radıyallahu anh şöyle demiştir. Dünya hayatına yönelik tasa ve keder, kalbe karanlık ve gam getirir. Ahiret hayatına yönelik tasa ve kederse, kalbe nur ve huzur getirir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

Ve seslendim Rabbime, duayla yardım istedim bu ümmetin haline. Kardeşlerim aç ve susuz, bebekler enkaz altında, fakat değiliz farkında.

Senin ve şeytana uymayın. Vesveseler tatlı fakat sizler asla duymayın. Müslümanlar silkelenin ve şeytana uymayın.

ve sünnete uyun. Bu hayat eğlence oyun. Sen aldanma, sen aldanma. Yüzyıldır bir devletim yok, zulüm eder gelen geçen. Küfür sistemi her dönem yeni bir tağut seçer. Kim gelirse gelsin aynı, hepsi batıl, rengi farklı.

öyle de zulmeder her yönden. Kapat gözü kalbini aç ve oku Yusuf suresini. Yusuf korudu nefsini imanla ve ihlasla.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Emriniz altında çalıştırdığınız insanlara zulmetmeyin. Allah'tan korkarak onların haklarını koruyunuz. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: طويل ما أنه درب طويل.
1: Özel FM uyarıyor.
2: Toplumda örnek insanlara, örnek ailelere ve örnek cemaatlere ihtiyaç vardır. Sadece öğreten ve öğrenen değil, amel eden ve her yönüyle örnek olan kişi, aile ve cemaatlerden olmaya çalışalım. Bir Müslüman, iman, ilim, amel ve hizmetlerinin meyvesi güzel ahlaktır.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Özel efendim.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Her yerde davanı yaymaya çalış. Önderlik senin her hallerine vakıf olmalıdır. Önderliği direkt etkileyen bir işi danışmadan yapma.
2: Kendinizi bilgi yönünden geliştirin, dini konuşmalara katılın.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Allah bazı peygamberlerine vahiy yoluyla şöyle bildirmiştir: gönlünde benim sevgim olduğu halde bana kavuşanı cennetime koyacağım. Gönlünde benim korkum olduğu halde bana kavuşanı cehennemimden uzak tutacağım. Gönlünde benim mahcubiyetim olduğu halde bana kavuşanın günahlarını yazıcı meleklere unutturacağım.
2: Özel FM. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Denilmiştir ki Allah'ı bilen, ilahi sır ve hakikatlere gözü açılmış arif kişinin derdi Rabbini övmek, dünyadan yüz çeviren zahit kişinin derdi ise Rabbine dua etmektir. Çünkü ilahi sır ve hakikatlere gözü açılmış kişinin tek kaygısı Rabbi, dünyadan yüz çeviren kişinin tek kaygısı ise kendi nefsidir.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Saat 24. Özel FM hayırlı geceler diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
2: يا رحمن.
3: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, her türlü noksan sıfattan uzaktır.
4: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM
4: 103.2.
5: Şimdi dua zamanı. Haydi, ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
6: Allahumma ayqid ummetena min gafletiha ve ahyiha min mevtetiha. Allahumma aslih hukkamaha ve ulataha. Allahumma khuz biyedihim lil haqq ve aqdif fi kulubihimul khawf mink ve anza' min kulubihimul khawf minel kuffar. قلوبهم الإيمان اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

Peygamber'e iman ve itaat farzdır. Allah-u Teala'nın kelam-ı kadimi Kur'an-ı Kerim'de mealen, hiç şüphe yoktur ki Allah katında hak ve makbul din İslam'dır buyurduğu İslam dinine iman eden herkesin şu hususları bilmesi gerekir. 1. Din bilgilerinin, din ve dünya hükümlerinin birinci ana kaynağı Kur'an'dır. 2. İslam'ın ikinci ana kaynağı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünneti ve sahih hadislerdir. 3. Sünneti tamamen veya kısmen inkar edenler, bilerek veya bilmeyerek Allah'a ve Kur'an-ı Azimüşşan'a karşı gelmiş olur. Çünkü Kur'an, müminleri Resulullah'a biat ve itaat etmeye, onu en güzel örnek ve model kabul etmeye çağırmaktadır. 4. Resulullah'ın ashabı, o kuşaktan sonra gelen tabi'in, onları takip eden tebe-i tabi'in, işte bu üç muazzez ve mübarek kuşak selef-i salihindir. Ehl-i sünnet ve cemaat Müslümanları Kur'an'ın yorumunda, İslam'ın anlaşılmasında onlara tabi olur, onların yolundan gider. 5. Peygamber bir postacıydı, dini tebliğ etti, öldü, işi bitti demek yanlış ve sapık bir görüştür. Peygamberimizin ruhaniyeti kıyamete kadar ümmetinin üzerinde sayeban olacaktır. O sağlığında, ölümünden sonra da, bu dünyada da, ahirette de bizim Nebimiz ve Seyyidimizdir. 6. Biz yalnız Kur'an'ı tanırız diyenler büyük bir bidat üzerindedir. Peygamberimizi, sünnetini, mütevatir ve manen mütevatir sahih hadislerini bilmeden Kur'an'ı tefsir etmek, ondan şer'i hüküm çıkartmak mümkün olmaz. 7. Sünnetin inkarı fıkıh inkarına yol açar. Bir bahri bipayan olan fıkıh ilmi olmadan İslam'ın, Kur'an'ın hükümleri hayata nasıl uygulanacaktır? Ehl-i sünneti savunmak hepimizin vazifesidir. Bütün icazetli din alimleri, fakihler, bütün gerçek müftüler, bütün gerçek imamlar, bütün ihlaslı din hizmetkarları, bütün tasavvuf ve tarikat, bütün vicdanlı ilahiyatçılar, bütün Müslüman ziyalılar, ehl-i sünnet ve cemaati var güçleriyle desteklemeli, bidatler ve sapıklıklarla mücadele etmelidir. Belli başlı bidatler ve sapıklıklar nelerdir? Dinde reformculuk, dinde yenilik ve değişim, din düşmanı kafirlerin ve münafıkların isteklerine uygun olarak İslam'ın içini boşaltma, light ve ılımlı bir İslam türetme cereyanları, Mustafa Kemal'in ölümünden sonra dönmeler tarafından fabrike edilmiş Kemalizm ideolojisiyle dini mübini İslam'ı uyuşturma ve bağdaştırma gayretleri, sünnetin inkarı, sahih hadislerin Avrupa Birliği kriterlerine göre ayıklanması hıyaneti, kadın konusunda Kur'an'a, sünnete, şeriata uyulmayıp sapık feminizm ideolojisinin üstün ve doğru görülmesi, laiklik ve sekülerizm, Müslümanları musalli Müslüman olmaktan çıkarıp musalla Müslümanı yapmak isteyen fesat projeleri, mezhepsizlik, telfik-i mezahip, sarıklı farmason Afgani'nin yolundan gitmek, Kur'an'ın 300 küsur muhkem kesin ayetinin hükümlerinin günümüzde geçerli olmadığını iddia eden Fazıyurrahman'ın tarihsellik ve tatiliye mezhebi, dinler arası diyalog ve hoşgörü dini, tevhid inancını, Kur'an'ı, Hazreti Muhammed'in risaletini inkar edenlerin de ehli cennet ve ehli necat olduğunu iddia eden süper bozuk cereyan, zamanımızda bir hak din değil, üç hak İbrahimi din olduğunu söyleyenler, Mutezile bozuk mezhebi, Allah gerçek bir Yanus'tur diyerek noksan sıfatlardan münezzeh olan yüce yaratıcıyı iki çehreli bir Roma putuna benzeten zındığın peşinden gidenler. Kur'an, rey ve heva ile tefsir edilemez. Reformcular ve bidatçiler, Kur'an İslam'ın temel kaynağı olduğuna göre
her Müslüman dinini doğrudan doğruya Kur'an tercüme ve meallerinden öğrenmelidir diyorlar. Sünneti az buçuk kabul ediyorlarsa, mealin yanına bir de hadis külliyatı ilave ediyorlar, ondan sonra içtihadın, fetvanın, yalan yanlış, indi ve şahsi görüşlerin bini bir paraya. Bu metot ümmet içinde kaos ve anarşiye sebep oluyor, Müslümanları birbirine düşürüyor, kutsal konuların mıncıklanmasına yol açıyor. Ehl-i sünnetin metodolojisine göre ilmi olmayanlar Kur'an'ı yorumlayamaz, ondan şer'i ve fıkhi hüküm çıkartamaz. Hadis-i şerifte, Kur'an'ı kendi rey ve hevasıyla yorumlayan küfre düşer buyurulmuştur. Sağlam bir medrese eğitimi görüp, alimlik, fakihlik ve müfessirlik icazeti almamış olanlar, Kur'an'ı tercüme edemez, tefsir yazamaz. Şu anda Türkiye'de 300'den fazla tercüme, meal ve tefsir bulunmaktadır. Bunların büyük kısmı rey ve heva ile ve para kazanmak için yazılmıştır. Öyle tefsir külliyatları vardır ki, İslam'a sahte din diyen, Kur'an'ı inkar eden, Resulullah'ı tekzip eden kafirlerin bile cennetlik olduğunu iddia ediyor. İslam'ı büsbütün ortadan kaldıramayan reformcular, Kur'an'ı tahrif etmek, İslam'ın içini boşaltmak, cahil Müslümanların kafalarını karıştırmak yolunu seçmişlerdir. Bunda %100 başarılı olamayacaklardır. Çünkü Hak Teala Hazretleri kitabını koruyacağını bildirmiştir. Kur'an'ı tahrif edemezler, İslam'ı ortadan kaldıramazlar ama bazı Müslümanları aldatabilirler, dinden çıkarabilirler, ümmeti parçalayabilirler. Reformcuların tuzaklarına düşmemek için dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır. 1. Sadece ve sadece ehliyetli, liyakatli, icazetli ulemanın, müfessirlerin Kur'an mealleri, tercümeleri, tefsirleri okunmalıdır. 2. Küfre yol açan indi, rey ve hevaya dayalı yorumlardan kaçınılmalıdır. 3. Cahil ve mukallit kimseler Kur'an konusunda tartışma yapmamalıdır. Mezhepler kalksın, bütün Müslümanlar Kur'an'da birleşsin sözü parlak bir edebiyattır. Birleşme ehli sünnet ve cemaatte olur. İhtilaflar kalksın, fitne ve fesat yangınları söndürülsün ve İslam, Kur'an, Resulullah'ın sünneti doğru anlaşılsın istiyorsak, Selef-i Salih'in, Eyyime-i Müçtehid'in, Cumhur-u Ulema, Ehl-i Sünnet ve Cemaat, Sevad-ı Azam dairesi içinde bulunmalıyız. Reformcular ümmet birliğini parçalıyor ve Ehl-i Sünnet'i yıkıp bidatler üzerine kurulu bir İslam protestanlığı türetmek istiyor. Onların tuzaklarına düşen gafiller dinlerine zarar vermiş, ebedi saadetlerini mahvetmiş olur. Din konusunda en büyük saygısızlık ve laubalilik, İslam'la, Kur'an'la, sünnetle, şeriatla, fıkıhla, tasavvufla ilgili meselelerde cahillerin "bu konuda benim görüşüm şudur" demeleridir. Bu gerçekten büyük bir kendini bilmezlik, edepsizlik, haddini aşmak ve küstahlıktır. Mehmet Şevket Eygi, Milli Gazete.

Kukaz Panayırı'nda satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, plastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyorum.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Özel FM. Özel FM. Sessiz yığınları seslendiriyoruz. 103.2 Özel FM.
1: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufevvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Radyo Dershanesi'nin çok değerli dinleyicileri, sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Hepinizi en içten duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi'nde yeni bir bölümde daha sizinle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde inşallah ders kitabınızın 131. sayfası ve devamı üzerinde duracağız. Efendim, bu sayfada 6. alıştırmaya başlamış. İlk 5 cümlesini okumuş. 6. cümlede kalmıştık. Şimdi tekraren 5. cümleyi okuyalım. Ve sonrasındaki diğer 3 cümleyi de okuyarak bu alıştırmayı bitirmiş olalım. 6. alışmayı tamamlamış olalım. 6. alışmanın 5. cümlesinde ki bizden istenen neydi? İsterseniz talimatı tekrar hatırlayalım. Ekmil kullen minel cümelel etiye bi vada'i fi'lin muzari'in münasibin. Aşağıdaki cümleleri uygun bir muzari fiil yerleştirerek tamamla anlamında bir talep vardı. 5. cümle şöyle: Ca'e ha'ula'it tullabu ilel cami'atil islamiyyeti min biladin muhtelifetin li yeteallemu el-lugatel arabiyyete vel-Kur'ane vel-hadise vel-fiqhe vel-tevhide. Peki, anlamaya çalışalım şimdi bu cümleyi. Hatta şimdi ben bu cümleyi okuyunca 5. cümle değil de programımızın bir önceki bölümünde en son 4. cümleyi okumuşuz gibi hatırladım. 4. cümle neydi? Haracati talibatul cududu li yezhebne ilel mudirati. Yeni kız öğrenciler müdirenin yanına gitmek için çıktılar anlamında bir cümleydi. Buradaki boşluğu yezhebne ile tamamlamış. Ve muzari fiilin başına gelen mastariye edatı olan enin muzari fiilin cem gaibe ve cem muhatabe sigalarının sonunda bulunan ve nunun nisve diye adlandırılan nisve nununu, dişilik nununu düşürmediğini, düşüremediğini, muzari fiil çekiminde karşımıza çıkan cem gaibe ve cem muhatabe sigalarının milletvekili sigaları olduğunu söylemiştik. Hani espri mahiyetinde, aklınızda kolay kalsın diye. Yani ne ilgisi var bu iki siganın milletvekili oluşuyla? Milletvekillerin hani memleketimizdeki yasalar doğrultusunda dokunulmazlıkları var ya. İşte buradan hareketle bu iki siganın da dokunulmazlığı var. Yani başına gelen bir nasb edatı yahut bir cezm edatı bunların sonundaki nunları düşürmez, düşüremez. 5. cümleyi tekrar okumak istiyorum. Ca'e ha'ula'it tullabu ilel cami'atil islamiyyeti. Bu öğrenciler İslam Üniversitesi'ne geldiler. Min biladin muhtelifetin. Çeşitli ülkelerden, farklı ülkelerden. Niçin? Liyetallemu el-lugatel arabiyyete. Arap dili öğrenmek için. Peki başka ne öğrenmek için? Vel-Kur'ane, vel-hadise, vel-fıkhe, vel-tevhide. Kur'an, hadis, fıkıh ve tevhid öğrenmek için. Arapçayı, Kur'an'ı, hadisi, fıkhı ve tevhidi öğrenmek için bu öğrenciler değişik ülkelerden İslam Üniversitesi'ne geldiler. Veya bu öğrenciler değişik ülkelerden Arapçayı, Kur'an'ı, hadisi, fıkhı ve tevhidi öğrenmek için İslam Üniversitesi'ne geldiler anlamında bir cümle. Buradaki boşluğu öğrendi anlamındaki teallemenin muzarisi olan yeteallemu fiilinin cem gaib sigasıyla tamamladık ve normal şartlar altında yeteallemune şeklinde okuduğumuz sigayı yeteallemu şeklinde bu siganın sonunda yer alan nun harfini düşürerek okuduk. Altıncı cümleye geçiyorum sevgili öğrencilerim. Eturidne en denilip boşluk bırakılmış. El kahvete ya benatu denilmiş. Kızlar kahve içmek ister misiniz? Anlamını ifade etsin diye boşluğu teşrabne ile doldurmak istiyorum. Eturidne en teşrabnel kahvete ya benatu. Kızlar kahve içmek ister misiniz? Bu cümlede de boş bırakılan yere getirmiş olduğumuz teşrabne ile ilgili olarak şunu söyleriz. İçti anlamındaki şeribe fiilinin muzarisi olan yeşrabu fiilinin muzari çekiminde cem muhatabe sigadır. Teşrabne. Ve cem muhatabe siganın sonunda bulunan nun başındaki nasb edatı vasıtasıyla, vesilesiyle düşürülmemiş, düşürülememiştir. Çünkü biraz sonra bu sayfanın devamında, sayfa 132'de de üzerinde duracağımız gibi muzari fiil çekiminde cem gaibe ve cem muhatabe sigalar mebnidir. Hocam ne demek mebni? Ben bu kavramı ilk defa duyuyorum diyen öğrencilerimiz için şu açıklamayı yapmalıyım. Mebni dediğimiz zaman başına gelen herhangi bir amil sebebiyle sonu değişmeyen, cümlede her farklı konumda aynı şekilde gelen sözcüklere, kelimelere mebni sözcük, mebni kelime deriz. Peki o halde mebninin bir de zıttı var ki ona da muğrab deriz. Muğrab, irab edilebilen demektir. Mesela yektübü fiili için düşünecek olursak yektübü başında nasb yahut cezm edatı bulunmadığı için merfu muzaridir. En yektübe dediğimizde yektübe mansup muzaridir. Muğraptır. Muğraptır. Mansuptur. Nasb edatı olan enle mansup olmuştur. Örneği çoğaltacak ve uzatacak olursak mesela yektübünün başına ki derslerimizde ilerleyen sayfalarda karşımıza çıkacak cezm edatı olan lem'i getirirsek lem yektüb deriz. Burada yektüb için yektüb kelimesinin irabı için de meczum muzaridir deriz. Böyle diyeceğiz. Peki o zaman muzari fiil çekiminde cem gaibe siga ile cem muhatabe siganın mebni olduğunu, başına gelebilecek, başına gelecek herhangi bir nasb edatı yahut cezm edatı ile efendim şeklinin değişmeyeceğini, sonlarındaki nunları koruyacağını ifade etmiş olduk. 6. alışmanın 7. cümlesindeyiz. Ya eyyuhel ihvanu la tahrucu minel fasli. Kardeşler sınıftan çıkmayın. Kable en yahrucel müderrisu. Öğretmen çıkmadan önce. Kardeşler, öğretmen çıkmadan önce sınıftan çıkmayın. Uhrucu ba'de en yahruce. O çıktıktan sonra çıkın. Vedhulu el fasle kable en yedhule. ve o sınıfa girmeden önce de siz girin veya o girmeden önce de siz sınıfa girin anlamında bir cümle. Burada boş bırakılan yerleri girmek, çıkmak anlamındaki yahrucu, yedhulü fiilleriyle uygun sigasıyla tamamladık. Cümle 8. Enti haraciti minel fasli. Sen sınıftan çıktın. Niçin? Li teşrabel ma'e. Su içmek için. Eleyse kezalik. Öyle değil mi? Sen sınıftan su içmek için çıktın. Öyle değil mi? Peki boş bırakılan yere teşrabe şeklinde bir kelime yazdık. Bir fiil getirdik. Tekrar ediyorum. Bu fiilin, teşrabu fiilinin veya teşrabe şeklinde yazdığımız bu fiilin başındaki li lamut ta'lildir. Yani sebep bildirme lamıdır. Bunun muzari fiili nasb etme yetkisi yoktur. Kendisinden sonra getirdiğimiz teşrabenin başında, ki bunun aslı teşrabu idi, bunun başında nasb edatı olan gizli, mahzuf bir enin varlığını takdir ederiz. Ve enin bulunuşu münasebetiyle teşrabunun sonunu fethalı okuruz. Evet değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim, ders kitabınızın 131. sayfasında yer alan 6. alışmayı tamamladık. Bu sayfada yer alan 7. alışmaya geçelim. Teemmel ma yeliği, aşağıdakileri incele. El mudari'ul merfu'u alametur raf'i. El-mudari'ul mansubu alametun nasbi. Sağdan sola sırasıyla altı çizilerek verilen ifadeleri, terkipleri okudum. El-mudari'ul merfu'u merfu muzari. Alametur raf'i raf alameti. El-mudari'ul mansubu mansub muzari. Alametun nasbi nasb alameti. El-mudari'ul merfu'u başlığı altına verilen yezhebu, yezhebune ve tezhebu fiillerini okuyalım. Şimdi bunlar için sırasıyla şöyle notlar var kitabımızda. Yezhebu için alametur raf başlığı altında parantez içerisinde el-damme kayda düşülmüş. Yezhebu muzari fiilinin raf alameti dammedir. Yezhebune fiilinin veya söz konusu gitmek anlamındaki bu fiilin muzari çekiminde cem gaib siga olan yezhebune'nin raf alameti için parantez içerisinde thubutun nuni ifadesi not düşülmüş. Thubutun nun, nunun sabit oluşu, nunun varlığı, nunun düşmemiş oluşu şeklinde anlayabiliriz. Yezhebune. Yezhebune de subutun nun, yani nunun subutu ne alametidir? Raf alametidir. Yani nunun varlığı söz konusu bu siganın merfu oluşuna, mansup yahut meczum olmayışına işaret eder. Üçüncü satırda verilen tezhebu için alametur rafa ad-damme kaydını görüyoruz. Tezhebunun raf alameti dammedir. Peki o halde muzari fiil çekiminde sonu nunla bitmeyen, yani sonunda nun bulunmayan yezhebu ve tezhebu sigalarında bu sigaların raf alametinin damme olduğunu böylece okumuş olduk ve sonunda nun bulunan yezhebune sigasının raf alametinin ise nunun sübutu olduğunu gördük. Arka sayfada devam ediyor bu muzari fiilin merfuluğu yahut mensupluğuyla, mansupluğuyla düzeltiyorum, ilgili açıklamalar devam ediyor. Fakat biz bu sayfada, sayfa 131'de verilen el-mudari'ul mansubu ve alametun nasbi sütunlarını da okuyalım. Şimdi yezhebu merfu muzari raf alameti damme, ancak yezhebe mansup muzaridir ve alametun nasbi el-fetha ve nasb alameti fethadır. Yezhebune'nin nunun subutu ile, yani nunun varlığı ile merfu olduğunu öğrendik. Başına nasb edatlarından mesela enin geldiğini düşünecek olursak en yezhebune diye okuyamayız. En yezhebu diye okumak durumundayız. Aynı şekilde biraz önce incelediğimiz yezhebu da aynı şekilde başına en gelmesi durumunda, nasb edatlarından olan enin gelmesi durumunda en yezhebu şeklinde okuyamayız. En yezhebe şeklinde okumalıyız. O halde en yezhebe şeklinde okuduğumuz yerde söz konusu muzari fiilin mansub oluşunu ve nasb alametinin fetha oluşunu ifade etmek, ikrar etmek durumundayız. Yezhebu da ise ki kendi başına yezhebu diye düşünülemez bu. Başında bir nasb edatı olması durumunda ancak bu şekilde karşımıza çıkar. Bunun nasb alameti ise burada parantez içerisinde de verildiği şekliyle hazfun nun şeklinde izah edilir. Nunun hazfi yezhebu şeklinde okuduğumuz sigada efendim nasb alametidir. Tezhebu fiilin bu sigasının merfu olduğunu ve raf alametinin damme olduğunu söyledik. Bunun başına en getirdiğimizde veya bir sonraki dersimizde göreceğiz. Bir sonraki dersten kastım ders kitabınızın 133. sayfasında yer alan 19 numaralı dersi kastediyorum. 19 numaralı derste göreceğiz. Nasb edatlarından olan len edatının efendim söz konusu bu fiilin ya da bir başka muzari fiilin başına gelmesi durumunda nunsuz sigaların yani sonu nunla bitmeyen sigaların sonunu fethalı okuttuğunu, nunlu sigalarınsa cem gaibe ve cem muhatabe sigaları dışındaki diğer tüm nunlu sigaların sonunda yer alan nunları düşürdüğünü konuşacağız. Peki burada tezhebu sigasının başına en yahut len getirdiğimizde en tezhebe yahut len tezhebe şeklinde okuruz. Ve bu fiili irab ederken, bu fiilin cümledeki konumundan bahsederken muzari mansup bir fiildir, nasb alameti fethadır diye izah ederiz. Bu açıklamalardan sonra ders kitabınızın bir sonraki sayfasında sayfa 132'ye geçelim istiyorum. Sayfa başında benim kitabımda ki muhtemelen sizin elinizde bulundurduğunuz kitaplarda da öyledir diye tahmin ediyorum. Tezhebne mebniyun, tezhebne mebniyun şeklinde bir satır var. Buradaki bu sigayı tezhebne şeklinde değil de yezhebne şeklinde okuyalım. Ellerinize hemen bir kalem alın ve tezhebnedeki ta harfinin noktalarını iptal edip altına taşıyın. Yezhebne olsun. Aynı şekilde hemen sağdan sola 3. sütunda da yine tezhebne şeklinde verilen sigada ta harflerini iptal edelim. Ya harfi yazıp yezhebne şekline getirelim bunu. Çünkü tezhebne şeklinde karşımıza çıkacak olan sigayı hemen bu sayfada şu an üzerinde durduğumuz bölümde 5. satırda göreceğiz zaten. 5. satırda karşımıza tezhebne çıkacak. Peki burayı yezhebne şeklinde tasvir ettiysek okuyalım şimdi. Yezhebne mebniyun. Mebnidir denilmiş. Peki merfu bir muzari mebnidir. Yezhebne mansup muzari. Başına en gelse de len gelse de yine en yezhebne yahut len yezhebne şeklinde okunacaktır. Dolayısıyla bu sıga mebnidir. Burada sağdan sola 3. sütunda verilen fiillerin başında mastariye eni diye adlandırdığımız eni mastariyenin varlığını düşünün. Hatta yani sağdan sola ilk sütunda verilen sigalarla 1. sütunda verilen sigalarla karıştırmamak için 3. sütundaki fiillerin başına nasb edatı olan eni mastariye diye adlandırdığımız eni yazıvermeniz bile iyi olacaktır. 3. sütundaki fiilin irabıyla 1. sütundaki fiilin irabının birbirinden farklı olduğunu size hatırlatacaktır. Peki bu sayfada sayfa 132'de sayfa başından 2. satıra geçelim. Tezhebu merfu bir muzaridir. Raf alameti dammedir. En tezhebe sigasında tezhebe mansup muzaridir. Nasb alameti fethedir. Tezhebune merfu bir muzaridir. Raf alameti subutun nundur. Yani nunun subutudur. En tezhebu şeklinde okuduğumuz yerde tezhebu mansup bir muzaridir. Nasb alameti nunun hazfidir. Yani düşürülmesi, gizlenmesidir. Tezhebine merfu bir muzaridir. Raf alameti nunun subutudur. En tezhebi şeklinde okuduğumuz yerde tezhebi mansup muzaridir. Nasb alameti nunun hazfidir. Tezhebne muzarifinin cem muhatabe sigasıdır. Raf durumunda da nasb durumunda da mebniliği söz konusudur. Yani başına gelen bir nasb edatı sondaki nunu düşüremez. Biraz önce zaten bunun üzerinde durduk. Yukarıdaki yezhebne'den bahsederken içine tezhebne'yi de kattık. Katmadıysak katmış olalım. Kattıysak tekrar etmiş olalım. Ezhebu'ya geçiyorum. Ezhebu merfu bir muzaridir. Raf alameti dammedir. En ezhebe mansup bir muzaridir. Nasb alameti fethadır. Nezhebu merfu bir muzaridir. Raf alameti dammedir. En nezhebe mansup bir muzaridir. Nasb alameti fethadır. Evet değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim. Muzari fiilin mansup oluşunu ele aldık. Muzari fiilin başına nasb edatlarından enin gelmesi durumunda gerek şeklen gerekse anlam bakımından bünyede meydana gelen değişiklik üzerinde durduk. Şekil bakımından meydana gelen değişikliği ifade ettik, çokça vurgu yaptık. Anlam bakımından da başında eni mastariye bulunan muzari fiilin anlam bakımından mastarlaştığını yapmak, etmek, kılmak şeklinde bir anlam taşıdığını ifade ettik. Bu sayfada, sayfa 132'de 8. alışmaya kadar gelmiş bulunuyoruz. Ancak buraya giriş yapmayalım. Programımızın gelecek bölümüne inşallah bu sayfada, sayfa 132'de yer alan 8. alıştırmadan başlamış olalım. Efendim, Arapça öğreniminize hepinize zihin açıklığı ve üstün başarılar duasıyla huzurlarınızdan ayrılıyorum. Fi emanillah.
1: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi sona erdi.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Hayatın bütün görüntülerinde elinden geldiği kadar İslami örf ve adetleri yaşatmaya, yabancı adetleri yok etmeye çalış. Mesela selamlaşma, dil, tarih, kılık, kıyafet, ev eşyası, üzülme, sevinme. Bütün bunlarda sünneti takip et.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: haya ancak hayırla gelir. Muttefekun aleyh. Müslim'in rivayetinde ise şöyle buyurulmaktadır: hayanın hepsi hayırlıdır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alimi Süfyan-ı Sevri radıyallahu anh şöyle demiştir. Nefsani zevk ve düşkünlüklerin neden olduğu bütün günahların affedilme ümidi vardır. Fakat kibir ve gururun neden olduğu hiçbir günahın affedilme ümidi yoktur. Zira iblisin günahının nedeni kibir ve gurur, Adem'in hatasının nedeni ise nefsin özlem ve arzularıdır. Özel efendim.

0: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري.
1: Berâ İbnül Azib radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına uzandığında sağ yanı üzere yatar ve şöyle derdi: Allah'ım, nefsimi sana teslim ettim, yüzümü sana çevirdim, işlerimi sana havale ettim, sırtımı sana yasladım. Senin rahmetinden ümit eder, senin azabına karşı korkarım. Senin azabına karşı senden başka ne korunak var ne de kurtarıcı var. İndirdiğin kitaba, gönderdiğin peygambere iman ettim. Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Hemen hemen her konuda hazırlıklı olun. Ölümlü dünyanın faniliğini unutmayarak İslam için çalışmayı ihmal etmeyin. Akşam olduğu zaman sabahlayamayacağınızı, sabahladığınız zaman da akşama kavuşamayacağınızı devamlı hatırınıza tutun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 89. Hazreti Şuayb'ın duası.
1: Hem Allah bizi ondan kurtardıktan sonra kalkıp sizin inanç sisteminize dönecek olursak, uydurduğumuz yalanı Allah'a isnat etmiş oluruz. Rabbimiz Allah istemediği sürece inancınıza dönmemiz asla mümkün değildir. Rabbimizin ilmi her şeyi kapsamıştır ve biz Allah'a güvenmişizdir. Rabbimiz, bizimle kavmimiz arasında hakkın önünü aç. Çünkü sen hakkın önünü açan fatihlerin en hayırlısısın.

0: düşünen insanlar için.
1: Biz yaşlımızla, gencimizle, çocuklarımızla, delikanlılarımızla, kadınımızla, erkeğimizle aziz İslam'a gönül vermişiz. Evet, kusurlarımızı biliyoruz. Eksiklerimiz var. Onları inkar etmiyoruz. Ama mesele iman oldu mu? Ama mesele ümmet oldu mu? Küllerinden dirilen bir ümmetiz biz. Hiç kimse bizi bundan geri bırakamayacak. Bütün zalimler buradan şunu duysun. İsrail ile duysun. Rusyasıyla duysun. Amerikasıyla duysun. Herkesiyle duysun ki bu ümmeti hiç kimse susturamayacak. Ve bu ümmet son bir adamı kalsın. Son bir nefesi kalsın. Allahu Ekber diyecek. Allahu Ekber diyecek.
2: Özel efendim.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Kur'an okumayı, onu dinlemeyi ve manalarını düşünmeyi güzelce yap. Vacipleri yerine getirip haramlardan uzak durun. Siyer kitaplarını ve Selefi Salihinin tarihini vaktin el verdiği ölçüde oku.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Kıymetli dinleyenler, Şifa Tefsiri programıyla Mahmut Toptaş sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Secde suresinin 22. ayet-i kerimesiyle tefsirimizi devam ettiriyoruz. Kur'an-ı Kerim'de en zalim insanları tarif eden birçok ayet-i kerime vardır. Onlardan biri de bu Secde suresinin 22. ayet-i kerimesidir. Zalim deyince bazen zalim baba, zalim anne, zalim kardeş, zalim komşu gibi kelimelerle bir zulmü anlatırız. Onlar zalim baba, eşine ve çocuklarına haksızlık yapan, zulmeden, işkence yapan, zalim anne yine eşine ve çocuklarına ve çevresine hoş olmayan işleri yapan erbe geçiştiririz. Veya hani işkence yapmış filan adam filan yerde gibi kelimelerle bu kötü şeylerin olmaması gerektiğini ifade ederiz. Allah Celle Celaluhu ise zalim babalığın, zalim analığın, zalim komşuluğun, zalim komiserliğin, zalim komutanlığın, zalim hocalığın, zalim kocalığın önleyici, önünü kesici tedbirler bize sunuyor. Zulmün kaynağını bildiriyor. Lokman suresinde İnne şirke le zulmün azim buyuruyor Rabbim. Şirk en büyük zulümdür. İslam dışı kalmak, zulmün içerisine balıklamasına dalmak veya pisliğin içerisine dalmak gibidir. Ondan sonra birçok pislikler kendiliğinden ürer orada. Ona dikkatimizi çekiyor ve Secde suresinin 22. ayet-i kerimesinde Rabbimiz وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ اَعْرَضَ عَنْهَا اِنَّا مِنَ الْمُجْرِم۪ينَ مُنْتَقِمُونَ ayet-i kerimesiyle Rabbim Rabbinin ayetlerinden yüz çevirenden daha zalim kim vardır diyor Rabbim. Yani yoktur anlamına. Rabbin ayetlerinden yüz çevirenden daha zalimi yoktur. Ayetler ona hatırlatılıyor, adam yüz çeviriyor. İşte bu adam daha zalim kişidir. Sümme ağrada anha. Ayetler hatırlatılınca adam ondan yüz çeviriyor. Ayetlerden yüz çeviriyor. Ayetler ona yol gösterecekti. O ben yol istemiyorum ki diyor. Yolsuzluğu tercih ediyor. Bu sefer kendi çıkarına göre insanları değerlendirme, eşyayı değerlendirme tarafına gidiyor. İşte 5 lira için şoförü öldüren adamın mantığı buradan kaynaklanır. Benim işime yarayan yarar, yaramayan gider mantığı gelişir ondan sonra. Yoldan gitmezse, Rabbimin gösterdiği yoldan yürümezse bir insan, ondan sonra yolunu kendisi tayin etmeye kalkarsa 6 milyar insanın yolu olur. 6 milyar insan da yoluna çıkanı gücü yettiği oranda yok etmeye çalışır. Amerika'nın yaptığı bundan başka bir şey değil. Yoluma çıkanı ezerim. Benim çıkarlarım önemlidir diyor. Ama Rabbim diyor ki inna minel mücrimine müntekimun. Biz suçlulardan intikamımızı alırız diyor Allah Celle Celaluhu. Ve lekad ateyna Musa'l kitabe. فَلَا تَكُنْ ف۪ي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ فَجَعَلْنَاهُ هُدًا لِبَن۪ي إِسْرَائِيلِ Biz Musa'ya kitabı vermiştik diyor Allah Celle Celaluhu. Sakın sen onunla buluşmaktan şüpheye düşme. Ve biz onu, yani kitabı, Hazreti Musa'ya verilen kitabı, Beni İsrail'e yol göstermesi için vermiştik. Beni İsrail'e yol göstermesi için vermiştik diyor Rabbim. Kur'an için ise bütün insanlığa, hüden linnas diyor. Bütün insanlığa. Sevgili peygamberimiz için de ve ma ersalnake illa kaffeten linnas. Biz seni bütün insanlara peygamber olarak gönderdik diyor Allah Celle Celaluhu. Ve cealna minhum ümmeten yehdûne bi emrina lemma saberu ve kânû bi âyâtina yûqinûn. O Musa aleyhissalatu vesselama iman edenler arasından bizim emrimize yol gösteren önderler kılmıştık. Tabii onlar sabrettikleri sürece önderlik devam ediyor. Sabretmeyince önderlik görevi de onlardan alınıveriyor. Onlar bizim ayetlerimize kesinlikle iman etmişlerdi diyor. Rabbim Hazreti Musa ve ona iman eden o mümin kardeşlerimiz, bizim mümin kardeşlerimiz, Hazreti Musa aleyhissalatu vesselama iman eden, ölünceye kadar da imanını koruyan o değerli insanlar, bizim sevgili peygamberimizin ashabını sevdiğimiz gibi biz onları seviyoruz. Ashabı kendimize örnek kabul ettiğimiz gibi Musa aleyhissalatu vesselama iman eden, onu görüp ona iman edenleri de kendimize ashab kabul ediyor. Ashab-ı kiram olarak kabul ediyoruz. Rabbim onları bize örnek olarak burada veriyor. İnsanları Allah'ın kitabına yöneltme görevi vermiş. Burada bir de onlardan sabır istiyor yalnız. Hani koruklar sabırla tatlanır diye atasözlerimiz var bizim. Yani üzümün bağında üzümler koruk olarak çıkar, ağzınıza alsanız ekşidir o. Ama onlar sabrediyor, birkaç ay sonra ise bal gibi tatlanıveriyorlar. Sabırla koruk bile tatlanır demişler. İslam çizgisinde yürüyen değerli kardeşlerim, görevlerimizin en başında geleni insanlara yol göstermek, yolumuzu göstermek değil, Allah Celle Celaluhu'nun gösterdiği ve adına sırat-ı müstakim dediği ve Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz'e kadar bütün peygamberlerin gittiği ve hem dünyada hem ahirette iyi sonuçlar aldığı sırat-ı müstakime insanları davet edeceğiz. Kendi hayatımızla yol göstereceğiz. Bu esnada karşımıza gelen mezar taşımız bile olsa geri adım atmadan sabırla yolumuza devam edeceğiz. İnne rabbeke huve yafsilu beynehum yevmel kıyameti fîmâ kânû fîhî yahtelifûn. O Beni İsrail'den bir kısım insanların şu anda ihtilaf ettikleri konular vardır. Allah kıyamet gününde o ihtilaflarını açıklayacaktır. Açıklamayı Kur'an'da yapmış. Fakat Kur'an'a iman etmemekte ısrar edenler kimin haklı, kimin haksız olduğunu orada apaçık bir şekilde görecekler ama o görmenin onlara faydası olmayacaktır. Onun için şu anda İslam toplumu Kur'an okuyarak, Kur'an'ı çeşitli dillere tercüme ederek, radyolardan, televizyonlardan, gazetelerden, üniversite kürsülerinden, meydanlardan, konferans salonlarından bütün dünya insanına duyururken bunu hedefliyorlar. Hazreti İsa'yı gönderen Allah Celle Celaluhu Hazreti Muhammed'i göndermiştir. Tevrat'ı, İncil'i gönderen Allah Celle Celaluhu Kur'an'ı indirmiştir. Gelin, yapmayın, etmeyin. Yol Allah'ın yoludur. Bu yolu da bu Kur'an tarif etmektedir. Cehenneme giden yolunuzu cennete çevirin diye yalvarmaktan başka bir şey değildir bizim Kur'an okuyuşumuz. 26. ayet-i kerimede evelem yehdilehum kem ehlekna min qablihim minel quruni yemşûne fî mesâkinihim inne fî zâlike le âyâtin efelâ yismâûn. Rabbim diyor ki yahu onlar şu yürüdükleri yerler var. O yürüdükleri yerlerde, bu meskenlerde daha önce yaşamış insanlar vardı. O insanlardan bir kısmını biz helak etmiştik. Bunların helak sebeplerini bunlar biliyorlar. Peki bunlar da mı bunlara yol göstermiyor diyor Rabbim. Yani Ad kavmi, Semud kavmi helak edilmiş. Firavun Hazreti Musa aleyhissalatu vesselam karşısında inkarda direnmesi sebebiyle kendisi ve kendisine yardım eden ordusu toplu halde denizde boğulmuşlar. Lut aleyhissalatu vesselama iman etmemekte direnen ve ahlaksızlığın en kötüsünü işleyen o topluluk toplu halde şehrin altı üstüne getirilmek suretiyle yok edilmişler. Şimdi bunların bu hallerini bilmeleri onlara yol göstermiyor mu diyor Rabbim. Bunlar onlar için birer delil. İşitmiyorlar mı diyor Rabbim. İşitmiyorlar mı onlar? Biz işittirmeye çalışıyoruz. Yapmayın, etmeyin diyoruz. İnkar vadisinde dolaşmayın, sonunuz kötü. Bak Lut kavmi helak edildi bir ahlaksızlık sebebiyle, siz de aynısını yapmayın diyen bir değerli hoca efendi, Diyanet'in görevlendirdiği bir hoca efendi şehirden çıkarılıyor, devletten çıkarılıyor. Devlet alıyor kolundan, hava alanına kadar getiriyor ve hava alanından bindiriveriyor Türkiye'ye. Çık diyor. Devlet görevlisini çıkarıyor. Aynen Lut aleyhisselamın kavminin yaptığını yapıyorlar. Ve ma kana cevabe kavmihi illa en galu ahricuhum min qaryatikum innahum unasun yetedahherun. Ayet-i kerimesinde ifade edildiği gibi şehir halkı o pisliğe bulaşmayan Lut aleyhisselamı ve ona iman edenleri şehirden çıkarın diyorlar yöneticiler. Çıkarın bunları şehirden. Bunlar temiz kalmaya çalışan adamlar. Bunları şehirden çıkarın diyorlar. Ve aradan binlerce yıl geçiyor. Medeni dediğimiz bir devlet ve devletler aynı kötülüğü ve pisliği yapmaya başlıyor kanunlarla. Onu koruyor ve bunun kötü olduğunu söyleyen bir görevliyi de devletin sınırları dışına çıkarıveriyorlar. O topluluğun mantığıyla hareket ediyorlar adamlar. Yol onların yol, onlardan ibret almadıkları gibi biz o yolun yolcusu, yolcusuyuz diyorlar. Ama biz yine yolun yanlış olduğunu söylemeye devam edeceğiz. Evelem yarav enna nesûgul mâe ilel ardıl cûruzi fenuhricu bihi zer'an te'külü minhü en'âmuhum ve enfusuhum efelâ yubusirûn. Onlar görmüyorlar mı? Biz suyu verimsiz kır bir toprağa sevk ediyoruz. Yani yağmur bulutları geliyor, ot bitmeyen topraklar üzerine, kuraklığı nedeniyle ot bitmeyen topraklar üzerine Rabbim yağmurları indiriyor. ve oradan o çekirdekler çatlayıp çimleniyor, yeşeriyor, hayvanlarınız da yiyor, siz de yiyorsunuz. Bunu görmüyor musunuz diyor Allah Celle Celaluhu. Veya onlar görmüyorlar mı? Efela yubsirun, görmüyorlar mı bunları? Yani Rabbim bir elimizi gözümüzün önüne getirir bazı ayetlerde. Yüzümüzden bahseder, kalbimizden bahseder. Bir de gözümüzle gördüğümüz dış olaylardan bahsediyor. Yahu bunları yapan kim? Bunu bilirseniz, biliyor herkes, herkes biliyor. Yeryüzünde 6 milyar insanın neredeyse %99,99'u kendi kültürü ve yöresine göre Allah inancını taşıyor. Tabii o Allah inancında bazı sapmalar da var. Hani Hristiyanların 3 dediği gibi. Rabbim diyor ki bakın bu itikadınızı da doğrulamak üzere, yol göstermek üzere bu Kur'an inmiştir. Allah inancını doğruluyor evvela. O 3 değil tek diyor. Kul hüvallahu ahad. Onun çocuğu yoktur. Lem yelid ve lem yulet. Diyor Rabbim bize. İtikadı, inancı doğrulayıyor. Ondan sonra amelimizi, eylemimizi doğruluyor. Yani şu doğru olanlarını gösteriveriyor. Bütün bunları ben emrediyorum. Ben emreden ben, yağmuru yağdıran benim, yeryüzünden yediklerinizi çıkaran benim, hayvanlarınızın yediklerini çıkaran benim. Bunları görmüyor mu bu adamlar diyor Allah Celle Celaluhu. Ve yekulune meta hazel fethu in kuntum sadikin. Peki bu gözlerin açılışı ne zaman? Yani gerçeği görme ne zaman? Ve diyorlar. Eğer doğru söylüyorsanız ne zaman o? Cevabı fethin manasını da hemen 29. ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu bize bildiriyor. Kul yevmel fethi la yenfe'u lezine keferu imanuhum ve lahum yunzarun. Onlara söyle, o açılış günü kafirlere imanları fayda vermez diyor. Orada gözler açılacak. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu görecekler. Yukarıdaki geçen ayet-i kerimede, yani 25. ayet-i kerimede hüve inne rabbeke hüve yafsılu beynehum yevmel kıyameti fîmâ kânû fîhî yahtelifûn. O ihtilaf ettikleri konuları Rabbim orada açıklayacak. Hani Müslümanlar diyor ki Allah bir. Ateistler diyor ki Allah hiç, yani yok. Hristiyanlar diyor ki Allah üç. Yahudiler diyor ki Allah yancık, yalnız Yahudilerin Allah'ıdır. Diğerleri insanlara hizmet, ya Yahudi'ye hizmet etmek için yaratılmış yaratıklar gözüyle bakıyor. Doğrusunu mahşer gününde görecekler. İman da edecekler ama la yenfe'ullezine keferu imanuhum. O gün onlara imanları fayda vermeyecek ve onların da yüzüne bakılmayacak. Yani burada yüzüne bakılmaz kelimesi, bakılmayacak kelimesiyle ifade edilmiş. Yüzüne bakmak bizde yani güzel anlamdadır. Baktı ona. Baktı demek hem sevmeyi hem de sevginin gereğini yerine getirmeyi ifade eder. Yüzüme bile bakmadı diye serzenişte bulunduğunuzda neyi söylüyorsunuz? Aslında sizi gördü. Yüzümüzü gördü o. Ama görmezden geldi. Görmezden gelmenin ötesinde yüz çevirdi de. O günde inkarcıların yüzüne bile bakılmayacak. Hani cehennemde bir başka ayet-i kerimede unutulmuş muamelesi görecekler. Allah korusun. Biz bunları şimdiden söylüyoruz. Topyekün 6 milyar insanın Müslüman olmasını istiyoruz. Müslüman olmasını isterken, bakınız, bizim bazı batılılardan farkımız şu: onların imkanları bizim elimize geçsin diye değil. Topraklarınız sizin olsun, servetleriniz sizin olsun, yediğiniz içtiğiniz sizin olsun, giydiğiniz sizin olsun, güzelleriniz sizin olsun, dağlarınız denizleriniz sizin olsun, yeter ki siz iman edin. Siz iman edin. Ama onlar, sizin yeraltı yerüstü kaynaklarınız bizim olsun, siz ne olursanız olun, biz öyle demiyoruz. Siz Müslüman olun, İffetinizle yaşayın, haramla midenizi doldurmayın, İnsanların canına kıymayın, bu dünyada Rabbimin koyduğu kurallar içerisinde yaşayın, kendi aklınıza göre insanları kendinize kul köle yapmayın. Bu insanlar öyle değerli varlıklar ki Allah'tan başkasına boyun eğmemelidirler diyoruz insanlık için. Fe'arid anhum. Rabbim sevgili peygamberimize ve onun şahsında bize diyor ki: Fe'arid anhum ve entezir innehum muntezirun. Onlardan yüz çevir. Onlara zaman tanı. Onları gözet. Onlar da gözetmektedirler diyor Allah Celle Celaluhu. Kur'an'da birkaç defa buna benzer ayet-i kerimeler tekrarlanır. Söyle onlara, bekleyin, ben de bekliyorum. Yani neticeyi göreceğiz. Neticeyi göreceğiz. Siz de bekleyin, ben de bekliyorum. Sonucu bu dünyada görülecek. Bunlar Mekke'de nazil olan sureler. Yani sonucu siz de göreceksiniz, ben de göreceğim, biz de göreceğiz anlamına ayet-i kerimeler. Görülmüş de. Mekke'deyken nazil olan bu ayet-i kerimenin neticesi görülmüş. Her geçen gün Müslümanlar bir iken iki, iki iken üç, iki üçken dört, on iken 11, 11'in yanına bir daha koyduk mu 111, bir daha koydun mu 1111, böylece ilerlemişler ve bir gün Mekke'de sevgili peygamberimize teslim olmuş. O inananları ve inanmayanlarıyla beraber yönetimi sevgili peygamberimizin eline geçivermiş. Şu anda da biz aynı insanlara, bu insanlara söylüyoruz: bekleyin, biz de bekliyoruz. Netice Müslümanların lehine olacaktır. Çünkü Rabbim vel akıbetü lil müttekin. Hem ahiret için geçerli bir ayet-i kerimedir bu, hem de dünya için geçerli bir ayet-i kerimedir. Sonuç müttekî insanların lehine neticelenecektir diyor Allah Celle Celaluhu. Hani Necip Fazıl Kısa Kureyn de, bekleyin, görecektir duranlar yürüyeni. Sabredin, gelecektir solmaz, pörsümez yeni diyor. Solmaz ve pörsümez yeni, Allah'ın kelamı olan ayet-i kerime. Onun zamanla kaydı yoktur. Bize indirilişi açısından seneler vardır. Yani 1400 yıl önce nazil olmuş diyoruz Kur'an için. Aradan 1400 yıl geçmiş, Kur'an tazeliğini koruyor diyoruz ya. Kur'an ayetlerinin seneyle, yaşla alakası yoktur. Allah Celle Celaluhu'nun kelam sıfatı ezeli ve ebedidir. Hiçbir zaman geçerliliğini yitirmez. Ezeli ve ebedi olan Allah Celle Celaluhu'ya iman etmişiz. Onu kendimize, onun kelamını kendimize kılavuz kitap olarak kabul etmişiz. O kılavuz kitabın nasıl anlaşılacağı ve nasıl uygulanacağı konusunda da Rabbimin kontrolünde hareket eden sevgili peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi de rehber edinmişiz. Yolumuza devam ediyoruz. Dünyamızın devlet, ahiretimizin cennet olması ümidiyle hareket ediyoruz. Rabbimiz yardımcımız olsun. Her günümüz Allah'ın istediği şekilde geçsin. Rabbin rızasını kazanmayı hepimize nasip etsin. Sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam'a cennette komşu etsin. Dinlediniz, hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.
0: Kıymetli dinleyenler, Şifa Tefsiri programıyla Mahmut Toptaş'ı dinlediniz.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, sağ gitmek istiyorsan dikkatli solla. Hız yolu kısaltmaz. Senin ve yolcularının hayatını kısaltır.
0: Özel efendim. 103.2.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Büyük bilge Ebu Süleyman Darani rahmetullahi aleyh Rabbine niyazında şöyle demiştir: "Ey Allah'ım, sen bana günahımı sorarsan ben de sana affını sorarım. Sen bana cimriliğimi sorarsan ben de sana cömertliğini sorarım. Sen beni cehennem ateşine atarsan ben de ateştekilere seni sevdiğimi haber veririm."
2: Özel efendim.

0: عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة رضي الله عنها، وما رأيتها قط، ولكن كان يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له: كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت، وكان لي منها ولد. متفق عليه.
1: Ayşe radıyallahu anha rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarından hiçbirini, Hatice radıyallahu anha'yı kıskandığım kadar kıskanmadım. Onu hiç görmemiştim. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu çokça anardı. Bazen bir koyun kesip parçalarını ayırırdı ve onu Hatice'nin yakın arkadaşlarına gönderirdi. Bazen kendisine şöyle derdim: sanki dünyada Hatice'den başkası yok. O da şöyle söylerdi: Hatice şöyle şöyleydi. Benim de ondan çocuğum var. Muttefekun aleyh.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Unutmayın, bir gün sizi yaratan Allah'a geri döneceksiniz. İnsanların çoğu bu dünyada sanki hiç ölmeyeceklermiş gibi yaşar. Oysa dünya hayatı çok kısadır ve çabuk geçer. Her insan sonunda kendini yoktan yaratmış olan Rabbine geri döner. Allah tüm insanları hesaba çekecek, kendine kulluk edenleri ödüllendirirken isyankarları da cezalandıracaktır. Hayatınızın bu en önemli gerçeğini sakın unutmayın.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: düşünen insanlar için.
1: Bize hedefleri belirleyecek şeylerin başında okumak gelir değerli dostlar. Okumaya çok önem veriniz. Okumayan insan kuruyan insandır. Okumayan insan çürüyen insandır. Okumayan insan geri kalan insandır. Okumayan insan kaybeden insandır. Okumayan insan zayıflayan insandır. Okumayan insan haftalarca, aylarca yemek yemeyen insan gibidir. Her yemek yediğinizde ruhuma da yemek yediriyor muyum diye düşününüz. Aklınıza gelsin. Bundan sonra her yemek yediğinizde, kaşığı her ağzınıza götürüşte acaba kalbimi doyuruyor muyum, aklımı doyuruyor muyum, ruhumu doyuruyor muyum diye düşününüz. Okuyunuz, çok okuyunuz. Başta kitapların kitabı olan Kur'an-ı Kerim'i çok okuyunuz. Hem Arapçasıyla hem manasıyla. Ama önemli hedeflerden bir tanesi. Buradan sonra sayacağımız her şey idealler ve hedeflerdir. İlk hedef, ilk ideal. Her hafta mutlaka en az bir kitap bitiriniz.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Çalışan biriyseniz aldığınız ücreti hak etmeye ve çocuklarınıza helal lokma yedirmeye gayret edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Araf 151. Hazreti Musa'nın duası. Musa dedi ki: Rabbim, beni bağışla, kardeşimi de, ve bizi koruyucu şefkatinle kuşat. Çünkü sen merhametlilerin en merhametlisisin.

müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Çok hayalı ve ince şuurlu ol. Çok konuşmayın, çok dua edin. İyilik ve kötülüklerden çok etkilen. Birincisine sevin, ikincisine üzül. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alemi Yahya bin Muaz rahmetullahi aleyh şöyle demiştir. Ne mutlu o kimseye ki dünya kendisini terk etmeden önce o dünyayı terk etmiştir. İçine girmeden önce kabrini mamur etmiştir. Kavuşmadan önce Rabbini memnun ve hoşnut etmiştir.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Beyaz Karanfilim. Bugün kanımda dolaşıyorsun kızıl gelinliğinle. Hani kar beyazdın bir zamanlar nazlı karanfilim. Yoksa küs müsün bana? Oysa uğurumsun sen, kaderimsin. Aslında bahtın ak senin. Ama benim yüzüm kara. Mahcubum sana. Sen hüznümsün, kederimsin. Kucağında soluklandı bir zaman vahyin serinliğiyle peygamberler. Diyarın mis kokuyordu İsra gecesi, rüzgarın anber. Karbeyaz gelinliğinle karşıladın o şanlı yolcuyu. Ne muhteşemdi o şenlik. Dillere destan oldu yüz yıllar boyu. Hatırlarsın beyaz karanfilim. Şölenlerinde tanıştım ulu dostlarımla. Bir zamanlar savururken yılanları yutan asayı, sen ağlamak için bekliyordun otağında Musa'yı. O dururken namaza, dua ederken turda, sen allı pulluydun. Hele Ömer'in ordusunu selamlarken oldukça gururluydun. Ne oldu da bugün üzgünsün? Yoksa ılık gölgelerinde haramiler mi gezer? Kanıma dokunuyor, ne olur dokundurma eteklerine, çıfıt çıfıt elleri. Çünkü sen benim ak namusum, imanımın ateşi, dizlerimin ferisin. Gelinciğim, nazlı aksam, Allah'ıma tapmak için sana dönerdim önceleri. Kabe'ye döndüm diye mi küstün bana? Sen benim sönmeyen aşkım, ilk kıblegahım, dinim minberisin. Yoluna kimler baş koymadı ki beyaz karanfilim? Türkmenin, Arap'ın, Acem'in, Çerkez'in, Laz'ın, Zaza'nın ve Kürd'ün, sel gibi akan gözyaşlarında hep sen köpürdün. Çünkü çok cilveli, çok işvelisin. Hani aktı, kar beyazdı gelindiğin, ufuklarında göklere yükselirken Muhammed? Düğün mü var yoksa bugün? Bürünmüşsün kızıllara. Nazlı karanfilim, söyler misin? Neden ağlar ümmetimin yaşlıları? Yoksa namahrem eli mi değdi eteklerine? Neden susar ümmetimin gençleri, kirli ayaklar basarken çiçeklerine? Üzülme kızıl karanfilim, ne olursun ve üzme beni. Bak binlerce minik el alkışlamakta seni. Allah şahidim olsun sapanlar ve taşlar. Bir gün gelecek güleceksin, şenliğe dönüşecek intifadalar. İnan bitecektir bir gün bu gurbet ve seni hasretle kucaklayacaktır ümmet.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor. Amelin az da olsa devamlı olanı makbuldür. Onun için hizmetlerimizde, kulluk vazifelerimizde devamlılık ve sürekliliğe özen gösterelim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.

0: onlara denir ki, sizin bugününüze kavuşmayı unuttuğunuz gibi bugün biz de sizi unutacağız. Sizin varacağınız yer ateştir ve sizin için yardımcılar da yoktur. Bu sizin Allah'ın ayetlerini alaya almanızdan ve dünya hayatının sizi aldatmasından dolayıdır. Artık bugün onlar ateşten çıkarılmayacaklar ve özürleri de kabul edilmeyecektir.
1: فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
0: Hamd göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.
1: وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
0: Göklerde ve yerde büyüklükte yalnız ona aittir. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Ahkam